0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
1: 5 yıl daha.
2: Çok yine teşekkür ediyoruz.
3: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun için de fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafı bugün yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Açıklamayı İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı yaptı. Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerinde tutulmadığı belirtildi. Fazlı yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Diğer yandan Amerikan basınında konuşan bir ABD'li yetkili ise görüşmelerin planlandığı gibi hafta içinde devam edeceğini söyledi. NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
4: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar, yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede, yani şehir merkezine gidiş noktası. İşte bunun için de güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izinli sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
0: Irak güvenlik güçleri pazar günü erken saatlerde Bağdat'taki yeşil bölgeye baskın düzenledi. Yerel baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğu yazıldı. ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların da bulunduğu yeşil bölgeye yönelik operasyonlarda ağır zırhlı araçlar da kullanıldı ve görüntüler sosyal medyaya böyle yansıdı. İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin gözaltına alındığı açıklandı. Operasyona terörle mücadele güçleriyle ordu da katıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlaller nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verildi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldığı değerlendirmesinde bulundu. Daire ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.

0: NTV Radyo.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

Sevgili cazseverler, bu hafta beraberliğimiz bu lirik vals ile başladı. Stephen Fife kıyıdelisinin Peace in Time albümünden aynı adlı bestesiydi. Soloları gitarda Alex Wins, piyanoda Stephen Fife yapıyordu. Eurythmics'in Why adlı parçasını Norveçli şarkıcı Rebecca Bakken'ın yorumuyla Always on My Mind albümünde dinliyoruz. Piyano ve tuşlu çalgılarda Torius Wearley, gitarda Ivan Orset, davulda Rune Arnesen. Rebecca Bakken'i Nora Jones izliyor. Jones, piyanist Robert Glasper'ın Keys to the City Volume 1 albümünün de konuğu. Glasper'ın da harika solosuyla katıldığı Soul Jazz parçasını söylüyor. Prototype.

Önce Rebecca Bakan'ın yorumuyla Eurythmics'in Why, ardından Robert Glasper'ın Keys to the City Volume 1 albümünden Norah Jones'un sesiyle Prototype adlı parçaları dinledik. Gece ve Caz, vibrafoncu Sasha Berliner'in 2025 yılına ait Phantom albümünden The Worst Person in the World adlı baladıyla devam ediyor. Flügelhorn'da David Adebumi, Basta Harish Raghavan, Fender Rhodes Piano'da Lex Corton, Davulda John Cook Kim yer alıyor.

Vibrafoncu Sasha Berliner'in Phantom abiminden dinledik bu tuhaf isimli ama harika parçayı. The Worst Person in the World. Gece ilerlerken Tana Alexa da Ode to Heroes abiminde kendi parçasını söylüyor. When Evening Comes. Piyanoda Sergio Salvatore, tenor saksafonda Leonard Krejcik, basta Scott Kelly, davulda Antonio Sanchez.

When Evening Comes. Sana Alexa'nın All to Heroes albümünde yer alıyordu bu güzel parça. Gece ve Caz Tim Rice beşlisiyle sona eriyor. Universal Spirits albümünden Some Other Time adlı müzikal şarkısının modern yorumunu dinliyoruz. Soprano saksafonda Tim Rice, gitarda Ben Wonder, basta Scott Kelly, davulda Billy Drummond.

Anadolu. Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli.

0: güçlü ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Ancak Amerikan basını görüşmelerin salı günü devam edeceğini iddia ediyor. Açıklamayı İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazıl'ı yaptı. Tahran'ın teknik müzakerelerle son saldırılar nedeniyle katılmadıkları ifade edildi. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığı belirtildi. Fazıl'ı yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Amerikan Axios haber sitesi ise ABD ve İran'ın görüşmelere bu hafta devam etme konusunda anlaştıklarını yazdı. AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı.
1: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamp hakkında bilgi verdi.
2: Ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi.
1: 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda milletvekilleri kabine üyeleriyle bir araya geldi. Sahadaki sorunlar ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yansımaları en önemli başlıklar arasındaydı. Öte yandan 25. kuruluş yıldönümü etkinliklerine dair çalışmalar da masadaydı.
2: Sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
1: AK Parti'de tüm kamp süreci, eleştiriler ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yeni dönemin yol haritasında kullanılacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlenmenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin de bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah şartına bağlanacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Parastrello ile bir araya geldi. Yarın İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirildi. Kurtulmuş, zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Kurtulmuş, görüşmelerin ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verildi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayıda her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip Venezuela'ya ulaştı.
3: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
4: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5-5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
3: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklandı. 3 şüpheli de olayın ardından gözaltına alındı.
5: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaş diyor.
3: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
6: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
5: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
3: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. Sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
6: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
3: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
5: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
0: İstanbul Silivri'de bir tarlada başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince bazı evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenler oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
3: Tarladan alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. Tahliye edilen yapılar oldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Yeni mahalleden gelen ihbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra takviye çağrıldı. Havadan müdahale de başladı. Rüzgarın ve kuru otların etkisiyle yangın büyümeye devam etti. Yerleşim yerleri risk altındaydı. Polisin kontrolünde bazı binalarda oturanlar evlerini boşalttı.
7: Bakın şimdi de polis tahliye edin diye bağırıyor şu anda.
3: Dumandan etkilenenlere maske dağıtıldı. Bir süre D100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgeye traktörler ve iş makineleri de getirildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak önlem alındı. Bir su tankının devrilmesi nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına katılan iki gönüllü yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin çalışması saatlerce sürdü. Alevler güçlükle söndürüldü. Ortaya çıkan tahribat böyle görüntülendi.
0: Yaz gelince orman yangını riski de arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
1: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
0: İtalya'daki Etna Yanardağı'nın doğu yamacında lava akışı başladı. Lava akışıyla birlikte volkanik sarsıntılarda da artış kayıtlara geçti. İtalya Savunma Dairesi lava akışı nedeniyle yanardağ için alarm seviyesini yükseltti. Yanardağın havadan çekilen görüntülerinde ana kraterlerden duman çıktığı görülüyor. Ayrıca yoğun bir lava akışı da kameraya böyle yansıdı. Sicilya Adası'nın doğu kıyısında bulunan Etna, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı konumunda. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 409 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 29 ilde gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ve sosyal medyada yatırım, çekiliş, araç, ev ve bungalov kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında mobil bankacılık hesaplarını ele geçirenler, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar, bu oyunların para nakline aracılık edenler de var. Gözaltına alınan 409 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol işlemleri uygulandı. Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yılında düzenlenen etkinlikte gösteri düzenledi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösterisinde izleyenlerden beğeni topladı.
8: Türk yıldızları Belçika'da düzenlediği gösteride izleyenleri büyüledi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl etkinliği Florence'deki hava üssünde düzenlendi. Türk yıldızları 45 dakikalık gösteri yaparak organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk yıldızlarının akrobasi uçuşu boyunca İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk yıldızlarının gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de etkinlikteydi.
9: Türkiye ile Belçika iki dost ve müttefik ülke. Aramızda sağlam, güçlü işbirliği ilişkileri var. Bugün de hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dostlarımıza, müttefiklerimize yerinde göstermekten de doğrusu çok büyük memnuniyet duyduk.
8: Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.
10: İyi valla biz izledik.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
11: Tamam. Bunda herhangi bir
3: ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
12: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı. Çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
3: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
11: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
3: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Tokat Erbağ'da coğrafi işaretli narince bağ yaprağı hasatı sürüyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ürünün ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
13: Bizim erbağımızın yaprağı narince yaprağıdır. Tadı doyumsuzdur. Lezzeti bir başkadır.
14: Tokat'ın Erbağ ilçesinden Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilen narince bağ yaprağında hasat devam ediyor. Coğrafi işaretli üründen bu sezon ilçeye 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
15: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması. Kaç çeşit gübremiz var? Bir çeşit değil. Bu yaprağı, bu kaliteyi hiçbir köyde bulamazsınız.
14: Geleneksel yöntemlerle toplanan yapraklar bağlardan getirildikten hemen sonra salamura işlemine tabi tutularak fıçılardaki yerini alıyor. İç piyasada büyük ilgi gören, dünyanın dört bir yanına da ihraç edilen Erbağ narince yaprağı şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
16: Bu sene de sezon başladı. Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var Erbağ'da.
0: İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
17: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
18: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
17: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
7: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
10: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
19: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyordu. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
17: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
0: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Los Angeles Sophie Stadyumunda oynanan maçta Kanada'ya son 16 biletini getiren gol 90+2'de Öztakyo'nun ayağından geldi. Böylece Güney Afrika'da turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Kanada tarihinde ilk kez son 16 takımın arasına girmeyi başardı. Kanada'nın rakibi bu gece saat 4'te oynanacak olan Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Arjantin Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
20: Lionel Messi Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0 buldu. Ürdün Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
21: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
20: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin son 32 turunda Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
0: A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu ilk iki maçta tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adlarını yazdırmak.
20: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
22: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namalup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
20: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
2: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu 2 maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu 2 maçı da kazandığımız takdirde.
20: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
4: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
20: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
23: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Dünya Kupası A milli takımımız açısından buruk noktalandı. İlk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden milliler veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Ancak bu yeterli olmadı. Ev sahibi ülke grubu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Avustralya avalajda ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Milliler için heyecan sona erse de turnuva 32 takımla devam edecek. İlk maçlar sonrası kimler favori? Dünya Kupası beklendiği gibi geçiyor mu? Milliler neden başarısız oldu? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Hüseyin Eroğlu. Hüseyin Eroğlu, teknik direktör. Hoş geldiniz programımıza.
24: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim ayrıca davet ettiğiniz için.
23: Çok teşekkür ederim. Siz de zahmet ettiniz, geldiniz. Evet, Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Genel konuşacağız. Türkiye ile ilgili konuşacağız. Ne dersiniz? Yani bu gruplar genel olarak Dünya Kupası'nın havası için neler söyleyeceksiniz? Sonra Türk milli takımına da geçeceğiz. Buyurun.
24: Aslında tabii ki olimpiyatlardan sonra belki veyahut da önce gelebilecek dünyanın en önemli organizasyonu. Yani şu an baktığınızda da Amerika'da yapılıyor. Her ne kadar Amerika bir futbol ülkesi olmasa da şölen havasında geçiyor. Birçok takım var, birçok yıldız futbolcu var. Yani bu organizasyon tabii 4 yılda bir olması her futbolcunun hayalidir burada oynamak. Bizim milli takımımız da tabii ki en iyi şekilde aslında buraya gitti ama istediğimiz sonucu almadı. Hı hı. Bakalım tabii ki sayının fazla olması organizasyonda ister istemez bazı maçlarda kaliteyi düşürse de bundan sonraki turda ben kalitenin gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Önemli bir organizasyon. Biz de keyifle izlemeye devam ediyoruz tabii
23: evet.
24: ki.
23: Şimdi dediğiniz gibi süreç ilerledikçe hem takımlar hem yıldızlar herhalde biraz daha ortaya çıkacak. Eski kupalarda öyle olurdu. İlk grup maçları için ne dersiniz? Kimler biraz öne çıktı ya da yani sizin beğendiğiniz takımlar hangileri oldu?
24: Şimdi tabii turnuva öncesinde İspanya büyük favori görünüyordu. Fransa, arkasından İngiltere, tabii ki Arjantin geçen şampiyon var tabii ki. Maçlara baktığımızda tabii Mısır gibi, Fas gibi takımlar da oynadıkları futbolla göz doldurdular. Benim tabii ki şahsi favorim Fransa olarak görüyorum. Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Hı hı. Gerek kadrosu, gerek yıldız oyuncuları ama Arjantin'in de Messi ile beraber farklı bir takım olduğunu, rekabet ettiği Ronaldo'nun da Portekiz'de baktığınızda başarılı olduğunu. Hı. Bence çok keyifli maçlar olacak. Arjantin Portekiz eşleşmesi de olacak sanırım bir dahaki turda.
23: Evet.
24: Ben ama mutlu olduğum şey futbolda çok gol her zaman maçı izleme zevkini artırır ve atılan gol sayısının fazla olması ister istemez bence taraftarları daha çok hem tribüne hem televizyona çekiyor. Her ne kadar saati çok geç veya erken saatlerde olsa da ben seyrettiğimiz maçlarda keyifli maçlarda oluyor. Biraz da tabii taktiksel olarak şunu söylemem gerekiyor. Bu turnuva şunu gösteriyor.
1: Evet.
24: Fiziksel atletik performansların ön plana çıktığı, topla oynayan takımların, topa sahip olan takımların aslında bunu skora yansıtmakta zorlandıklarını, savunmayı iyi yapıp geçişi iyi yapan takımların da başarılı olduğu, gol attığı görülüyor ki Ekvador-Almanya maçında baktığınızda Ekvador Almanya'yı yendi. Aslında topa daha çok sahip olan Almanya'ydı. Nitekim böyle birçok maç var. Aslında turnuva biraz da onu gösteriyor taktiksel anlamda değerlendirdiğimizde.
1: Evet.
24: Futbolun savunmayı ön plana çıkıyor. İyi savunma yapıp rakibe topu bırakmak. Ki biz iki maçı böyle kaybettik biliyorsunuz. Rakipler bize topu verdi.
1: Evet.
24: Biz topla oynar gibi göründük. Ama sonuçta maçı kaybettik. Bu turnuvada biraz daha ön plana çıktı. Bu bir de ayrıca yeni kurallarla beraber oyunun hızlandığı, hızlı oynandığı, kimsenin vakit geçirmek için çabalamadığı, skorun lehine olduğunda yerde yatmayan oyuncu, yani yatmayan oyuncular var yani baktığınızda. İnşallah bunu ülkemize de yansıtırız ki futbol böyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Farklı formasyonda olan takımlar var, farklı dizilişlerde olan takımlar var. Ama yıldız dediğimizde baktığınızda bir tarafta işte Messi, Ronaldo, bakıyorsunuz Norveç'te Haaland o taraftan görünüyor. Evet. Bu taraftan Mbappe geliyor. Ya her takımda böyle önemli yıldızlar var. Gün geçtikçe daha da sahne alacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet. Umarız yeni kurallar bizde de hakkıyla uygulanır. Çünkü belki konumuzun dışı ama bizde biraz yatarak geçiyor hocam. Tabiri caizse maçlar. Bakalım o yatışlar yeni sezonda devam edecek mi? Şu önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle fizik, kondisyon, dayanıklılık. Evet, kişisel yetenekler tabii ki çok çok önemli ama genel takımlara baktığımızda yani hakikaten ayakta kalan, kora kor mücadele eden bir şekilde şey yapıyor. Biraz da bu hocam, yani ben kişisel olarak eleştiriyorum. Biraz Avrupa'dan yayılan bu yana pas, sürekli pas biraz seyir zevkini de köreltiyor gibi, ne dersiniz?
24: Şimdi pas aslında pasın bir amacı olması lazım. Yani günümüzde futbolda biraz önce söyledim. Rakipler zaten sana bazen topu veriyor. Tabii ön alan baskısı yaptığı anlar da olabilir.
1: Evet.
24: Önde basıyor, birebir basıyor, kazanıp hemen geçiş yapıyor. Ama bazen de işte bizim yaşadığımız olay, İspanya ilk maçta bunu yaşadı. İşte Almanya yaşadığı olay. Yani topu rakibe veriyorsun. Sen o sürede zaten rakip senden şunu bekliyor. Senin hatanı bekliyor. Ben iyi savunma yapayım. Senin hatanı değerlendireyim ve sen çok geniş alanda yakalandığında sana gol atayım. Aslında savunmayı gol atmak için yapıyorlar. Bence bu turnuvanın çok net bir görülen özellikleri bu ki geçiş hücumundan çok fazla sayıda atılan gol var.
1: Doğru.
24: Bu çok değerli ve önemli. Ve bence oyunun hızlanması, biz şimdi baktığımızda iki tane maç oynadık, top bizde kaldı. İşte istatistiklere baktığımızda ama skor yok, isabetli şutun yok. Adamı geçişte yakalıyorsun, top bizde kalsın diye ağır oynuyorsun, topu çeviriyorsun. Evet, bu da bir mantık ama skoru aldıktan sonra bunu yapabiliyorsan bir şey diyemem. Ama skoru almadan bunu yaptığın sürece rakipler, çünkü atletik oyuncuları var.
1: Evet.
24: Taktik listine uyuyorlar. Birlikte savunma yapıyorlar. Derinde savunma yapabiliyorlar. Alanları kapatıyorlar ve seni 3. bölgeye sokmuyorlar. Ve kaptığı topla da eskiden buna kontra atak deniyor. Aslında
1: doğru,
24: geçiş hücumu başlıyor. Burada da aslında planları var. Yani bir oyuncu kaptı, ben hemen kaleye doğru gideyim değil. Bir tane bir santraforu kullanarak belki alanı yaratıp koşmaya başlıyorlar. İkinci pasta ikinci oyuncuyu, üçüncü oyuncuyu buluşturuyorlar. Bunlar hep çok değerli ve planı ben iyi savunma yapayım, kazanıp gol atayım üzerine kuran çok takım var. Önümüzde bunu da net bir şekilde çok maçta göreceğiz. Bence ama atletik performans, fiziksel kalite bence çok ön plana çıkıyor. Takım oyunu ön plana çıkıyor. Ve baktığınızda 70, 80, 90'dan sonra da hiç düşen takım görmüyoruz yani. Bu anlamda da atletizmin çok ön plana çıktığını söyleyebilirim.
1: Peki. Gelelim milli takımımıza. Evet, umut ettiğimiz olmadı. Bilmiyorum, belki de baştan çıtayı çok yükseğe koymuştu spor basını, bizler ya da spor yorumcuları. Beklenti belki çok yüksekti. Belki birçok tabii nedeni de vardır. Evet, bir galibiyetle kapatıldı. Önemli ama sonuçta Türkiye elendi. Ama benim dikkatimi şu çekti. Ya Montella 1000 zafere bedel bir galibiyet demiş. Ben teknik direktörün bu cümlesini anlamadım. Yani hangi zafere bedel, bin bedel bir galibiyet demiş. Bir de Sayın Montella hiç öz eleştiri yapmıyor, benim dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum, yanıt verir misiniz, buyurun.
24: Şimdi tabii biz Dünya Kupası'na katıldık. Evet, ama sayının 48-46'lara 50'ye yakın takımın olması, ister istemez kontenjan hakkımızdan biz buraya gittik. Birçok evet. takım katıldı. Bir kere katılmamız güzel tabii ki Dünya Kupası'na. Çünkü iyi tabii bir ki. Jenerasyonumuz var. Başarılı bir süreç geçirdik. Sonuçta turnuvaya katılana kadar Montella'yı ben başarılı buldum. Hep söylemiştim. Yani bu jenerasyonu iyi kullandı. Hı hı. Başarılı skorlar aldı ve Dünya Kupası'na gittik. Ama biz organizasyona giderken bir bizim bence buna da değinmem gerekiyor. Sürekli prim konuşuluyor bizim milli takımlarımızda. Yani gitmeden daha oyuncular bunu alacak, bunlar olacak işte böyle. Bence milli takımda prim olayının kalkması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam orada bir 14 artık... milyon dolardan bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır? Yani kupaya katılındı diye dağıtıldı deniyor. Bunları bilmiyorum ama ya şimdi...
24: Yani şimdi bence milli takımda sürekli paranın daha önce de konuşuldu. Para ikinci plan olması. Bence para konuşulmaması lazım. Bu sefer oyunculara bunlar vaat ediliyor. Belki isterseniz ülke olarak biraz da bu gelirin yüksek olması ister istemez tepkiye de yol açıyor. Aslında Avrupa'daki, dünyada birçok takım evet. başarıya odaklı prim veriyor. Bence primin hiç konuşulmaması gerekiyor. Doğru iletişimle anlatılması gerekiyor ve şampiyon olan veya ilk üçe giren, nasıl biz 2002'de üçüncü olduk, buna bir ödül olarak verilebilir.
1: Tabii.
24: İki, biz Amerika'ya gittik. Tesislerimizin çok iyi olmadığı haberleri geliyor sıcak. İşte şehir merkezine uzak, doğru bir ortam değil. Bu bir profesyonel bir organizasyon. Bence profesyonel insanların buralarda olması gerekiyor ki doğru seçim yapasın. Birçok takım kamp yerini değiştirmiş. Beğenmeyip biz de değiştirebilirdik. Bakın, sahaya gelmeden daha iki tane etken ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir de konuşulan bir olay vardı. Spor psikoloğu yok. İşte oyuncular psikolojik anlamında ilk maçtan sonra çok moral bozuldu. Ama bu profesyonel bir iş yapıyorsan bunun hepsinde olması gerekiyor. Doğru iletişim kurmak, doğru spor psikoloğuyla çalışmak, mentörle çalışmak. Futbolda her şey profesyonellikle konuşuluyor ama bunu burada biz ya işte sosyal medyada çok bize olumsuz yazıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Profesyonel futbolcunun bununla baş etmesi gerekiyor. Edemiyorsa da destek alması gerekiyor. Hı-hı. Doğru iletişim kurulması gerekiyor. Evet, gelelim sahaya şu an. Baktığımızda evet, takımımızı sürekli biz hep hedefi yüksek tuttuk, çok güvendik. İşte bireysel etkili oyuncularımız var dedik. İşte genç Kenan, Arda, işte bakıyorsun Orkun, Hakan, bir sürü oyuncu sayıyorsun ama futbol kolektif bir oyun ve takım oyunu. Hı hı. Hiçbir takımı küçümsenecek durumda değil. Bir sürü, bakın, küçümsenen takımlar başarılı skorlar alabiliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bence bu turnuvaya giden oyuncularımız ilk deneyimi Dünya Kupası. Bundan sonraki süreçte tabii ki buradan deneyim kazanacaklarını düşünüyorum ama ilk iki maçta Montella'nın çok başarısız bir şekilde takımımızı yönettiğini düşünüyorum. Yanlış kadro seçimi, hı-hı, yanlış taktiksel anlayış ve maçın gidişatında da sahadaki taktiksel değişimi de yapamadı. Çünkü rakiplerin oyun tarzları belli olacaktı. İyi hazırlanmadıklarını düşünüyorum. Bana göre iki maçta birbirinin kopyası oldu. Üçüncü maç tabii ki baktığınızda başka oyuncular, bir 6-7 oyuncu değiştirerek oynandığında belki rakip çok savunma yapmasa da biz taktiksel disiplinde hem savunma hem hücum iyi bir şekilde yaptık. Oyuncu tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum oyun kurgusunda. Hı hı. Ve Amerika'yı yendik. Sonuçta galibiyetle kapattık. Futbolda her maç kıymetlidir. Bu da tabii ki moral anlamında ülkemize bir, en azından böyle 3 puanlı almamız, böyle dönmemiz bir iyi bir moral motivasyon sağlayacaktır. Oyuncular için de geçerli bu. Yani oyuncuların da moral motivasyonu artacaktır. Çünkü futbol öyle bir şey, spor öyle bir şey ki bir turnuva bitiyor, arkasından yine maçlar başlıyor. Ona da hazır olmak zorundasın. Ama ben bu kadronun en azından ilk turu geçmesi gerektiğini, orada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum ama başarısız bir turnuva geçirdik.
1: Peki, o zaman klasik olarak hocam önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceğiz herhalde, öyle değil mi?
24: Yani başka bir, yani geriye dönüp hiçbir şey değiştiremediğimize göre önümüze bakmak zorundayız. Yani hayat devam ediyor. Doğru. Sporda da unutuluyor belki. Evet, turnuvaya gittik. Sıfırda çekebilirdik ki bu çok düşünün, iki takım Haiti ile beraber ilk elenen iki takım olduk. Bu çok bence ülkemiz futbol adına bu kadar yatırımlar yapılır, bu kadar maddi anlamda organizasyon içerisinde böyle elenmek bence çok üzücü bir durumdu.
1: Evet.
24: Son maçı oynarsın, averajda çıkamayabilirsin, bu da üzücü ama gol atamadan elenmek ve yani sahada bakıyorsunuz istatistik veri veriyorsunuz. Hı-hı. Ancak bunun sonuca yansımadığını görüyorsunuz. Evet. Senin takımının bütçe anlamında değerinin çok çok altında takımlar, bir bakıyorsun üst sıra çıkmışlar. Daha cesur, daha hücumcu oynuyorlar. Gerektiğinde savunmayı iyi yapıyorlar. Birlikte oynuyorlar. Bir takım kolektif oyun havası var. Ama biz iki maç bunu gerçekleştiremedik. Ben burada evet Montella'yı bu turnuvaya giderken desteklemiştim. Ama burada eksik yani formda olmadığını düşünüyorum. Yani bu turnuvada evet. Başarısız sonuçlarını almamızın en büyük etkenlerinden biri de tabii ki teknik direktör Montella diye söyleyebilirim.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarız evet keşke gönlümüzde Türkiye'de devam etseydi. Yok ama belki keyifli bir Dünya Kupası'na devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza
24: ben teşekkür
1: katıldığınız
24: ederim.
1: İçin.
24: Sağ olun.
1: Kayıttayız'ın konuğu Cüneyt Kaşeler. Cüneyt Kaşeler spor ve futbol yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Evet son maçı aldık ama maalesef elenerek döndük. Tabii bir hafta içinde haklı haksız birçok eleştiri, yorum yapıldı spor dünyasından farklı kesimlerden. Ne dersiniz? Üzgün mü olalım? Öfkeli mi? Anlayışlı mı? Nereden başlayalım?
5: Ya şöyle söyleyeyim öncelikle. İki tane farklı konu var. Bir tanesi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran bir takım ve yöneticileri var. Bu konuda başarılılar. Hı-hı. Bu öncelikle bunun hakkını verelim. Ancak oraya gittikten sonraki süreci de kötü yöneten yine yöneticiler ve futbolcular var. Burada da başarısızlar. Yani iki tane farklı olgu var benim gözümde. Gitmek bir başarıdır ama orayı yönetememek bir başarısızlıktır diye düşünüyorum. Yani elbette bir üzüntü var. Çünkü herkes hayatının bu dönemini bu Dünya Kupası'na göre ayarlamıştı. Hatta 2002 ve o da yine uzaklardaydı. Türkiye evet. Uzaklardaki Dünya Kupalarına katılıyor. 2002 gibi olacak diye bir beklenti de vardı. Olmayınca hayal kırıklığı var elbette.
1: Evet ama hocam şöyle bir şey var. Siz sporun içindesiniz. Biz yani sonuçta seyrediyoruz. Sizleri dinleyip okuyoruz. Yani çıtayı çok mu yükselttik? Beklentiyi biraz abarttık mı? Gerçekçilikten mi uzaklaştık? Ya da hakikaten böyle bir şey vardı. Yani realite ama hayata geçmedi.
5: Şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse. Birincisi o çıtayı yükselten maalesef Futbol Federasyonu Başkanı kendisi. Böyle bence çok anlamsız bir yükseldi. İşte finalde oynarız, onda oynarız, bunda oynarız diye. Ben kendi adıma bulunduğum bütün mecralarda bu gruptan çıkamamanın da mümkün olduğunu, çünkü Avustralya'daki oyuncuların birçoğunun İngiltere ve Avrupa'da oynadığını, Paraguay'ın ise Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya gibi güçlü takımlarla aynı gruptan çıktığını, Amerika'da uzun yıllardır hazırlanıyordu. Elbette Türkiye milli takımı bulunduğu yer itibariyle bu gruptan çıkması gereken bir takımdı. Ancak şöyle söyleyeyim, benim beklemediğim bir şey oldu diyemeyeceğim. Çünkü bu bir süreç. Yani buraya Türkiye'nin gidip orada kafasında nasıl oynayacağına dair bir fikri olmadığını düşünüyorum ben. Yani şundan bahsediyorum. İlk maç ve ikinci maçta Türkiye berabere kalsaydı 2 puana olacaktı ve grupta ikinci olacaktı. Son maçta beraberlikte bile Türkiye gruptan çıkabilirdi ki hani bu yine kazandığını düşünelim. Çok daha farklı bir şekilde çıkabilirdi. Zihinsel olarak bunlara bence hazır gitmemiş oraya milli takım. Yoksa yapabilirdi. Yani bu gruptan çıksaydı Türkiye daha üst turlara çıkabilirdi. Bu gruptan çıkmak sıkıntı oldu bence.
1: Anladım. Ama yani insan şunu düşünemiyor. Yani sonuçta herhalde bu takımın uzmanları kimler onlar bilmiyorum ya da futbolculara herhalde
5: yokmuş
1: yani bu takımlar defalarca izletilmiş olmaları belki gerekiyor diye düşünüyorum ya, bilemiyorum, herhalde izletmeden gitmemişlerdi bu takımlar nasıl oynuyor neler yapıyor diye.
5: Yok, şu o açıdan demedim aslında, şunu söyleyecektim. Psikoloji olarak çok soruldu ya, bu takımın psikoloğu da benim demiştim Montella. Sanıyorum evet. Orada bir sıkıntı oldu. Yoksa elbette şöyle söyleyeyim, rakip analizleri mutlaka yapılmıştır. Ama burada tekrar edeceğim. Turnuva dediğimiz şey, bakın grupta 3 maç yapacaksınız. Ve bu 3 maçın sonunda ilk 3 sırada yer alırsanız %99, yani 1 ve 2'de çıkar olursanız zaten %100 de, 3'te de olursanız 99 çıkacağınız bir formülde sizin rakiplerinin analizinden çok sonuçlara bağlı oynamanız lazım. Hı-hı. Daha böyle bir pragmatik olmak lazımdı ama Türkiye nedense böyle bir bütün maçları kazanması gerekiyor gibi bir havaya girdi. Ya ben burada bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türkiye milli takımının potansiyeli, oyunu vesaire. Bakın ben Türkiye milli takımının Dünya Kupası başarısız olduğunu söyleyeyim bir kez daha. Ancak gelişim olarak bakarsak da Avrupa Şampiyonası'nda son 8, şimdi Dünya Kupası'na katıldı. Bu işler böyledir. Yani bir günde Roma bir günde kurulmuyor maalesef.
1: Hı hı, evet, yani ya biraz da tabii yani öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Ben mesela elbette şimdi evet yani güzel bir galibiyetle kapatıldı, elenildi. Evet, farklı madalyonun iki tane yüzü. Bugün sabahleyin Montella'ya işte demeç vermiş. 1000 zafere bedel bir galibiyet demiş. Şimdi ben ne demek istediğini anlamadım yani.
5: Bence kendisi de anlamamıştır. Yani hayır değil. Cevap veriyorum, hayır değil. Aksine maçtan sonra Arda Güler'in konuşması vardı. TRT muhabiri diyor ki çok haksız size eleştiriler yapıldı dedi. Arda da ısrarla dedi ki kim ne dediyse desin haklılar, bizim söyleyebilecek tek bir cümlemiz yok dedi. Ya işte hakaret de olsa haklılar dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Doğru tavır bu bence. Yani çünkü bazen olmaz hayatta. Yani hepimizin hayatında bu oluyor. Yani bunun sebepleri vardır elbette. Araştırılacaktır. Sizin dediğiniz gibi rakip analizi, kamp yapılan yerin yanlış seçilmesi.
1: Evet. Onları da okuduk. Doğru.
5: Ya mesela şu da çok saçma geldi bana. Uğurcan ve Abdülkerim yeni yeni biz uykumuz alıştı diye bir açıklamaları vardı. Yani bugün Formula 1 pilotları ya da tenisçiler dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Onların formülleri vardır. Yani daha gitmeden önce siz uykunuzu o gideceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz. Bunların düşünülmemiş olması elbette çok sıkıcı. Ya da niye Arizona'da kamp yapıldı? Türkiye'nin hani 1,5-2 milyon euro tasarruf etmek için mi? Yani ne anlamı var? Zaten onu prim olarak veriyorsunuz. Halbuki Los Angeles ve civarında bir yerde kamp yapılsa, diğer takımlar orada yapmışlar, daha az uçup mevsim olarak daha iyi bir yerde, evet, de yapılabilirdi. Bunların hepsi detay ama bu detayların sonucu maalesef büyük oluyor.
1: Bunlar önemli. Ben de bugün bir yerde okudum ya da birisi söyledi. Mesela iki takım Mayıs'ın ortasında gitmiş. Sırf mevsime, oradaki çim koşullarına, hava koşullarına ve dediğiniz gibi uyku düzenine alışmak için. Bazı takımlar evet 1 milyon euro belki verip başka bir yerde kamp yapmışlar. Ama tabii yani bunlar herhalde bir ekip işi değil mi? Yani bunları ayarlayacak ya da öngörecek bir şeylerin
5: elbette
1: olması.
5: Elbette. Yani menajeri olur biliyorsunuz.
1: Ama hocam biz sonuç olarak seyirciyiz.
5: Tabii.
1: Takımımızı destekliyoruz. Bu kadar detaylı uğraşamayız. Sonuca bakarız diyorum.
5: Elbette elbette. Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani elmayı sattıktan sonra artık bizi ilgilendirmiyor. Yani vitaminini almış mı almamış mı karşıdaki. Ama %100 haklısınız. Bakın. Gösteri toplumlarında her şey gösteriye dahildir diye bir cümle vardır. Çok severim. Futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler nasıl ki başarıda gökyüzüne kadar çıkarılıyorsa tam tersinde de yerin dibine sokuluyor maalesef ki bu Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Brezilya'da da böyle, İspanya'da. Bizde farklı olabilir. Tabii ki kültürel olarak farklı olabilir. Ama İnsan yani ben de dahil olmak üzere, ben de sonuçta gösteri toplumundayım, ben de spor yorumcusuyum, beni de eleştirebilirler ya da söylediğim bir şeyden dolayı ben de linç edilebilirim. Buna hazırlıklı olmak lazım. Zaten o mental hazırlığı yapanlar başarılı oluyor.
1: Doğru evet, sosyal medyayla dünyanın her tarafında aynı. Şöyle devam edelim istiyorum. Şimdi gruplar bitiyor herhalde. Bundan sonraki turlarda daha da keyifli maçlar izler miyiz? Yani eski kupalar öyle olurdu hep. İlerledikçe gayet güzelleşirdi. Ne dersiniz?
5: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben 70 doğumluyum. 1978'den bu yana dünya kupalarını 78'de tabii daha az hatırlıyorum ama yani 82'den sonra bayağı iyi hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bundan sonra başlayacak dünya kupası. Şu ana kadar gördüklerimiz arasında İspanya ve Fransa çok farklı. Ben Arjantin'i beklediğimden iyi buldum son şampiyonu. Onlar da Messi'nin etrafında kenetlenmiş bir takım olarak çok iyi gidiyorlar. İngiltere yine olağan şüphelilerden biri ama bana İspanya ya Fransa'nın dışında biri kazanacakmış gibi gelmiyor şu an.
1: İspanya itibariyle biraz keyifsiz ilk maçlarda ama sonra bir açılır mı acaba?
5: Ya şöyle düşünün, bu bir yarış, daha ilk günden en üst performansı vermemek. Yani nasıl olsa o gruptan çıkacaklar da, lider de çıkıyorlar,
1: evet,
5: zaten.
1: Doğru.
5: Yani burada arabayı doğru kullanmak da önemli. Yani en baştan hızlanmanın bir anlamı yok.
1: Doğru, doğru. Peki ne dersiniz? Var mı final, yarı final ya da şampiyon adayınız?
5: Valla ben tekrar edeyim. Ben İspanya ve Fransa'dan biri şampiyon olamazsa Arjantin ya da İngiltere'den biri olur diyorum. Bu dört takımın dışında biri şampiyon olursa benim için çok büyük sürpriz olur. Sizin var mı? Ben sorayım size.
1: Valla ben yani bu ilk maçlardan sonra Arjantin ve Fransa'yı beğendim. Bilemiyorum tabii. İngilizler hep liglerde iyiler ama Dünya Kupası'nda uzun yıllardır şey yapamıyorlar. Bilmiyorum orada ne olur. Bir de son
5: ama onlar ilk defa bir Alman teknik direktörler.
1: Doğru.
5: Teknikler ya, iyi bir şey aslında.
1: Enteresan şeyler. Ben de mesela Dick Advocaat Fenerbahçe'yi herhalde yönetmişti değil mi bir dönem?
5: Doğru.
1: Kuraçova'nın başında gördüm mesela. Yani enteresan şeyler oluyor. Bir de şunu sorayım. Ben hep tribünlere de bakarım. Nasıl görüyorsun tribünleri, seyircileri, coşkuyu?
5: Ya şimdi şöyle. Amerikalıların biliyorsunuz şeyi vardır. Her yaptıklarını dünyanın en büyüğü diye adlandırırlar. Her evet. türlü organizasyonu en büyük diye yaparlar. Bu anlamda da bildiğiniz gibi acaba tribünler boş mu kalacak vesaire konusu vardı. Yok, gayet iyi bence. Gayet de dolu. Evet. Elbette yani Avrupa'da olmasıyla orada olması arasında bizim için de fark var ama yine ciddi sayıda Türk vatandaşımızı orada gördük. Bence dünyanın dört bir yanından herkes gitmiş yani.
1: Evet yani ben de Almanya, Ekvador'da herhalde. Zaten orada Ekvadorlar çokmuş, onların bölgesiymiş. 50 bin kişi falan varmış, şaşırdım birden tabii. Bunlar da
5: Güney Amerika, Orta Amerika, evet. Hispanik diye adlandırılan topluluk zaten orada çok fazla. Bizim Almanya'daki Fransa'da, Belçika'daki gurbetçilerimiz gibi onlar da oradalar.
1: Evet, bir de saatleri iyi olsaydı daha keyifli olacaktı ama bakalım, herhalde daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, spor insanlarının ve spor camiasından yorumcu, teknik direktörlerin görüşleri böyle. Gönül dilerdi ki milliler devam etsin ama olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Umarız daha keyifli bir Dünya Kupası da izleyebiliriz. Belki birkaç program daha yapmak da gerekebilecek Dünya Kupası'yla. Bugünlük bizden bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
8: Hava durumu.
9: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
8: Hava durumu.
11: Müzik arası.

Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. İran tarafı pazar günü

0: yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı.
1: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlenmenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı.
2: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamp hakkında bilgi verdi.
3: Ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi.
2: 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda milletvekilleri kabine üyeleriyle bir araya geldi. Sahadaki sorunlar ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yansımaları en önemli başlıklar arasındaydı. Öte yandan 25. kuruluş yıldönümü etkinliklerine dair çalışmalar da masadaydı.
3: Sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
2: AK Parti'de tüm kamp süreci, eleştiriler ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yeni dönemin yol haritasında kullanılacak.
0: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
4: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
5: 5 yıl daha.
6: Çok yine teşekkür ediyoruz.
7: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise bugün adliyeye çıkacaklar. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlaller nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verildi.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adliye aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi, 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Mecliste yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. O düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
5: Silahları kavra!
2: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir aradaydı.
8: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
9: Kaçakçılarla işim yok benim.
10: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
7: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'dı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
11: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
12: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
7: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
13: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
14: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
7: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
15: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
5: Kadir'le olan filmlerimiz. Ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
15: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
16: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
7: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 67.200 kişinin tribünlerden, milyonların da ekrandan takip ettiği yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nal Çakan isimli tay kazandı.
17: Bay Nal Çakan ve Halis Karataş için en özel anı. Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
18: İstanbullular tarihi Gazi koşusu için Veliefendi Hipodromu'nda 100. kez bir araya geldi. Hipodromda tribünler bir moda defilesini hatırlattı. Yeşillik alansa panayıra döndü. Genellikle spor kıyafetler tercih edildi.
19: İstanbul Veliefendi Hipodromu en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Gazi koşusunun 100. yılı olması nedeniyle ilgi çok büyük. Vatandaşlar saatler öncesinden hipodrom çevresinde yerlerini aldı.
20: İlgimiz var. Özellikle bugünü seçtik. 100. yıl Gazi koşusu benim için çok anlamlı.
18: Küçük bir yarış tutkunu doğru tahminde bulunmayı başardı.
19: Kim kazanacak yarışı, ne diyorsun?
21: Beş numara.
19: Hangi at?
21: Evet.
18: Gazi koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor. Atatürk'ün modern Türkiye vizyonunun önemli parçalarından biri.
22: Ailece geldik, hep birlikte buradayız. Ben bu sene de 100. yıl olduğu için hep birlikte gelmek istedik.
23: Çok heyecanlı bir gün, bayağı kalabalık. 100. yıl saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü.
18: Geniş kenarlı şapkalar, tüy, kurdele, çiçek detaylı baş aksesuarları. Bu yıl 100.sü koşulan yarışta ise gözler sadece pistte değildi. Çünkü Gazi koşusu aynı zamanda bir asırlık şıklık geleneği. Kimi özel tasarım şapkasıyla, kimi klasik takım elbisesiyle tribünlerdeki yerini aldı. Geçen sene kırılan rekor, artan izleyici sayısıyla daha da yukarı taşındı. Yarışı tam 67.000'i aşkın kişi seyretti. Her yıl olduğu gibi bu sene de Gazi koşusunu izlemeye gelen ünlü isimler vardı.
17: Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.
18: 100. Gazi koşusunda start 17.15'te verildi. Nefes kesen yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nal Çakan attı, Safkan kazandı.
17: Ve Halis Karataş için en özel anı, Gazi panosuna asılacak.
24: Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok, benim adıma çok güzel bir gündü. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Bunun da çok iyi bilincindiler. Gerçekten ben tabii atın yanında yürürken özellikle ikinci tribün, birinci ve ikinci tribünün o tezahüratları beni çok, gerçekten çok duygulandırdı.
0: Rojin Kabahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabahis'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabahis 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Cansız bedeni ise 18 gün sonra bulundu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Baro, baba Nizamettin Kabahis'in süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı aldığı vurgulandı. İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
25: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaş diyor.
7: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
1: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
25: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
7: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. Sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
1: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
7: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
25: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
0: Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, sonra da bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ülkede büyük tepkilere yol açan cinayet ve sonrasında yaşananlar geliyor ekranlara.
7: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığıysa birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan biriyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi, Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkedeki can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayıda her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip Venezuela'ya ulaştı.
7: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
2: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
7: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblain bölgesine düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Açıklamada yerel saatle sabah 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterdeki 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin tamamı Suudi Arabistan vatandaşı. Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yılında düzenlenen etkinlikte gösteri düzenledi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösterisinde izleyenlerden beğeni topladı.
18: Türk Yıldızları Belçika'da düzenlediği gösteride izleyenleri büyüledi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl etkinliği Florence'deki hava üssünde düzenlendi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteri yaparak organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu boyunca İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Yıldızları'nın gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de etkinlikteydi.
3: Türkiye ile Belçika iki dost ve müttefik ülke. Aramızda sağlam, güçlü işbirliği ilişkileri var. Bugün de hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dostlarımıza, müttefiklerimize yerinde göstermekten de doğrusu çok büyük memnuniyet duyduk.
18: Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.
4: İyi vallahi biz izledik.
0: İtalya'daki Etna Yanardağı'nın doğu yamacında lava akışı başladı. Lava akışı ile birlikte volkanik sarsıntılarda da artış kayıtlara geçti. İtalya Savunma Dairesi lava akışı faaliyetleri nedeniyle yanardağ için alarm seviyesini yükseltti. Etna Yanardağı'nın havadan çekilen görüntülerindeki ana kriterlerden duman çıktığı ve lava akışının aktif olduğu görülüyor. Etna, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağ konumunda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
6: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
8: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
6: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, camekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
9: Ya, evet.
6: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
8: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
6: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
0: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi.
7: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
10: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve bir gibi çalışmalarını istiyorum.
7: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekle İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down Sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
4: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
7: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
9: Tamam.
7: Bunda herhangi bir kırık... Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
11: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı, çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
7: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
9: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
7: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek mümkün. Peki bu nasıl mümkün olacak? İş sistem nasıl işleyecek? Haberimizden izleyelim.
7: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
12: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
7: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
12: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
7: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
0: İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi ve yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
5: Biz inelim mi?
13: Yok yok.
5: İnmiyor arabayı ana.
7: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
14: Ailemi 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı gördüğü için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
7: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
14: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde arabam motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
7: Kurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
0: Yazla beraber orman yangını riski de artmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
15: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken, geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
7: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
16: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
5: Deniz çok pis.
7: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
20: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor. Üstünde şişe gözüküyor. Kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
7: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
0: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzevan Kalesi, gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı. Ziyaretçiler teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi.
7: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
26: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
7: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
26: Zerzevan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras kutsal alanından biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras kutsal alanlarının olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
7: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
13: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için, ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
7: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
17: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet, meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
7: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
0: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Los Angeles Sofi Stadyumunda oynanan maçta Kanada'ya son 16 biletini getiren gol 90+2'de Öztakyo'nun ayağından geldi. Güney Afrika böylece turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Kanada tarihinde ilk kez son 16 takımın arasına girmeyi başardı. Kanada'nın rakibi bu gece saat 4'te oynanacak olan Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Arjantin ise Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaptı ve bu şekilde tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
19: Lionel Messi Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0 buldu. Ürdün, Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
7: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
19: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin son 32 turunda Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
0: A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye isimlerini yazdırmak.
19: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
21: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namalup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek.
19: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
1: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
2: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
19: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
3: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
19: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerle devam ediyoruz.
22: Are we expecting people?
23: Hollywood'un ünlü yıldızları Penelope Cruz ve Olivia Wilde başrollerini paylaştıkları The Invite filminin galasında buluştu. Wilde aynı zamanda Seth Rogen ve Edward Norton gibi usta aktörlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini de üstleniyor.
24: We feel a very strong connection.
23: Zor bir dönemden geçen evli bir çiftin ilişkisini konu alan film 21 Ağustos'ta vizyona girecek.
25: Reisi Cumhur Hazretlerinin himayelerinde ve Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde yarış ve ıslah encümeni tarafından tertip olunan Gazi Koşu.
23: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının zirvesi kabul edilen Gazi Koşusu bir belgeselle ölümsüzleşti.
27: Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sonsuz saygıyla Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu başladı sayın yarışseverler.
23: Vakkas Aksu'nun yönettiği İlelebet Gazi adlı belgesel 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen yarışı izleyiciyle buluşturuyor.
28: Veli Efendi kombinler nefesinizi 30 saniye tutun ve şampiyon olacak. Dayağı atışa bayağı zor olur lütfen.
25: Tempo düşmedi. 1600 stardı aynı sırayla geçiyor.
29: Somebody else is out here.
23: Sinema dünyasının iki dev ismi Russell Crowe ve Ethan Hawke'ı buluşturan The Wait filminden ilk fragman yayınlandı. Patrick McKinney'in yönettiği film 1930'lu yılların Amerika'sında geçiyor. Büyük buhran döneminde hapse giren eski bir savaş gazisinin hikayesini anlatan yapım 18 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
29: Come on, baby, come on.
0: ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
30: Bu son 2-3 gün içerisinde olan olaylara şöyle kısa bir bakarsanız aslında çok fazla yoruma mahal bırakmadan ne oldu da net bir şekilde anlaşılır. İranlılar bir taraftan Lübnan üzerinden Körfez'den geçen gemilere saldırı düzenlerken Amerika Birleşik Devletleri de mütekabiliyet bağlamında İran limanlarına veya askeri hedeflerine saldırı düzenliyor. Ve bu karşılıklı restleşme nihayetinde Cenevre'de yapılacak görüşmelere yönelik farklı bir pozisyonun özellikle İranlılar tarafından seslendirilmesine yol açıyor. Bu noktada bu blöf serileri muhtemelen devam eder ama eninde sonunda o masa kurulur. Çünkü bu tür mücadelelerde 3 tane önemli parametre vardır. Kendini ve karşıdakini değerlendirmek üzere. Bunlar amaç, araç ve yöntem. Her iki tarafın amacı belli. Ancak araç bağlamında büyük bir asimetri var ve yöntem konusunda araçlara sahipseniz yönteminiz olabilir. Ancak İranlılar şu ana kadar olmayan araçlarını varmış gibi gösterip Hürmüz ve enerji fiyatları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne istediği sonucu dikte etmeye çalışıyor. Ancak bu durum büyük bir ihtimalle farklı bir ajandaya sahip. O da nedir? Amerikalılardan yükselen bir ses oldu bugün sabah civarında. dondurulmuş bazı İran varlıklarının Körfez ülkelerine tazminat olarak ödenmesi seslendirildi. Bence bu noktada İranlıların asli derdi böyle bir fonun İranlılara ait dondurulmuş finansal kaynakların başka bir devlete aktarılmasına dair bir söylemin dahi seslendirilmiş olması onları birazcık daha diplomaside radikal hale sokuyor. Farklı görüşler tabii ki seslendirilebilir. Birisinin böyle bir durumu seslendirmiş olması o iddianın, argümanın gerçekleştirileceği anlamını taşımıyor. Ancak İranlılar açısından bu bir panik nedenidir. Çünkü o fonlar şu an İran ekonomisi açısından son derece hayati. Kaldı ki anlaşma çerçevesinde 24 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediliyor. Ki bunun 6 milyar doları biliyorsunuz Katar'da ve hazır. Ve bir kısmı da kredi olarak aslında İran'a verilecek. Ve İran'ın bu anlaşmayı imzalarken ana beklentilerinden bir tanesi yaptırımların kaldırılmasıyla beraber bu fonların serbest bırakılması. Bu nedenle İranlılar açısından evet Lübnan önemli. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile oturup nükleer programa yönelik o koşulları müzakere etmek önemli. Ancak bütün bunlar ancak para varsa bir icraata dönüştürülebilir. Ben İranlıların biraz bu fonlar konusundan veya yaptırımlar konusundan daha çok sahada olmaya çalıştığını, mesaj vermeye çalıştığını değerlendiriyorum. Tehdit dili hiçbir zaman karşı tarafı sindiremez. Çünkü simetri ve asimetri artık iç içe geçmiş halde. Siz tehditte bulunduğunuzda asimetrik bağlamda karşı taraf bir farklı eylemi gündeme getiriyor. Bu nedenle Hürmüz veya Hürmüz'den geçişleri şu an için konuşuyoruz. Ancak Amerikan cenahında da İranların yaptığı bir eyleme yönelik olarak bir ses yükseltme doğal olarak reaksiyon şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi çok bariz bir örnek var eğer tarihe dönüp bir bakarsanız. O da bu Bosna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik Dayton'da yapılan müzakereler, görüşmelerdir. Orada üç taraf Amerikalıların alabuluculuğunda biliyorsunuz görüşmüşlerdi. Bu görüşmeler esnasında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı gerekli açıklamaları yapıyor idi arabulucu olarak. Onun haricinde o savaşa taraf olmuş hiçbir unsur, devlet, bölge, ne Bosnalılar, ne Hırvatlar, ne de Sırplar bir açıklama yapmadı ve hatta o kampın dışına da çıkamadılar. Sadece özel izin verildiği dönemlerde Amerikan askeri üssünün alışveriş merkezinde alışveriş yaptılar. Şimdi şu an geldiğimiz aşamada bu hani o disipline dayalı süreç yaşanmıyor. Her iki taraf kendilerini her türlü söylemi üretmekte serbest hissediyor. Ve bu söylemlerin üzerine de sahada eylem serbestiyeti var. Böyle bir ortamda bir çözüm olacaksa dahi o çözüme ulaşma her iki tarafın niyeti aslında bu istikamette daha uzun bir zaman dilimine yayılır. Bu nedenle bu görüşmeler esnasında iki tarafın bir centilmenler anlaşması yapması lazım. Burada özellikle Pakistan ve Katar'a aslında bir rol düşüyor. Ve iki tarafın birbirlerine yönelik karşılıklı açıklamaları bir kontrol sürecine tabi tutması ve yapmaması gerekiyor. O zaman bu işler bence süratlenir. Ama mevcut durumda masadan kalkma tehdidi, müteakiben bir toplantıya katılmama. Hatırlarsanız imzaların atıldığı gün de aynı durum sabah yaşanmıştı. İranlılar odayı terk etmişlerdi. Demek ki bu süreç bu şekilde aksak ilerleyecek. Bu durumu da önlemek lazım. Çünkü bu süreç ne kadar uzarsa o kadar yıpranmaya adaydır. Bu nedenle ben ne İranlıların ne Amerikalıların bu hususta o gereken sorumluluğa itina göstermedikleri kanaatindeyim. Ha burada bir de üçüncü bir boyut var. O da İsrail. Bu Lübnan'a yönelik biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir görüşme yapıldı. Ve bu görüşme neticesinde seçim öncesinde bakan olup küçük partilerin lideri olan İsrailli siyasiler Lübnan'daki duruma yönelik çok radikal çıkışlar yaptılar. Sanki Lübnan'ın hudut hattındaki o askerlerinin 10 kilometrelik bir alan içerisinde kalıcı hale geldiğine dair. Şimdi o durum Lübnan'ı tahrik etti. Lübnan'daki durum İran'ı tahrik ediyor. Ve dolayısıyla bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Bu nedenle İsrail'in özellikle seçim öncesinde radikal olan kabinesinin mutlaka söylem kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu süreç tabii ki daha uzun bir zaman dilimine yayılacak. Güvenlik söz konusu olduğunda devletler her zaman kıskançtır. Hele bir de bir çatışma söz konusuysa, bu çatışmayı bitirmek üzere yapılan görüşmelerde samimiyetten ziyade pazarlık ön plana çıkar. Ve o güvensizlik ortamı içerisinde her iki tarafın net bir şekilde birbirlerine dikte etmeye çalıştığı o şartlar, koşullar konuşulur. Ve bu bir pazarlık sürecidir. Ben bu nedenle her iki tarafta, hatta her üç tarafta diyelim, yani İsrail'de dahil edelim, bu görüşmelere yönelik bir iyi niyet veya samimiyet gibi bir duygunun olduğunu veya olabileceğini düşünmüyorum.

0: Doğa Takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
0: Doğa Takvimi.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
3: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saatler 6'yı gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti, Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze

0: Türkiye'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
1: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
0: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
2: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
2: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
4: 5 yıl daha.
5: Çok yine teşekkür ediyoruz.
6: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
2: AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı.
1: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamp hakkında bilgi verdi.
0: Ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi.
1: 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda milletvekilleri kabine üyeleriyle bir araya geldi. Sahadaki sorunlar ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yansımaları en önemli başlıklar arasındaydı. Öte yandan 25. kuruluş yıldönümü etkinliklerine dair çalışmalar da masadaydı.
0: Sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
1: AK Parti'de tüm kamp süreci, eleştiriler ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yeni dönemin yol haritasında kullanılacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestrello'yu kabul etti. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel konjonktürde konuları ele alacağı da vurgulandı. NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri de alınıyor. Ayrıntıları NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
4: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar. Ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar, yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede, yani şehir merkezine gidiş noktası. İşte bunun içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda. Ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izinli sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
2: ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı.
7: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümeti tarafından 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'in tarihi olayları siyasi bir araç olarak kullanmasının ikiyüzlülük olduğunu vurguladı. Duran, bebek, kadın ve yaşlı demeden on binlerce masum sivili katleden İsrail yönetiminin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelendirmesi, Orta Doğu'daki insanlık suçlarını örtbas etme çabasının bir ifadesidir, dedi. Ayrıca uluslararası hukuku ihlal eden ve sivillere hedef alan bir yapının tarih dersi vermeye hakkı olmadığını ifade etti. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı da her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
6: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
8: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5.5'e ve çok büyük yıkım oldu.
6: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesine düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını da güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Açıklamada yerel saatle sabah 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterdeki 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi. İstanbul Silivri'de bir tarlada başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince bazı evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenler oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
6: Tarladan alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. Tahliye edilen yapılar oldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Yeni mahalleden gelen ihbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra takviye çağrıldı. Havadan müdahale de başladı. Rüzgarın ve kuru otların etkisiyle yangın büyümeye devam etti. Yerleşim yerleri risk altındaydı. Polisin kontrolünde bazı binalarda oturanlar evlerini boşalttı.
9: Bakın şimdi de polis tahliye edin diye bağırıyor şu anda.
6: Dumandan etkilenenlere maske dağıtıldı. Bir süre D100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgeye traktörler ve iş makineleri de getirildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak önlem alındı. Bir su tankının devrilmesi nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına katılan iki gönüllü yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin çalışması saatlerce sürdü. Alevler güçlükle söndürüldü. Ortaya çıkan tahribat böyle görüntülendi.
2: İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 409 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 29 ilde gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ve sosyal medyada yatırım, çekiliş, araç, ev ve bungalov kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında mobil bankacılık hesaplarını ele geçirenler, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar, bu oyunların para nakline aracılık edenler de var. Gözaltına alınan 409 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında ise adli kontrol işlemleri uygulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemli rica olunur şeklinde ifade kullanıldı. İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi ve sonra da yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
10: Biz inelim mi?
11: Yok.
10: İnmiyor arabayı ana!
6: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
10: Yanıyor. Çekil! Abi önden yanıyor.
12: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı olduğu için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
6: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
12: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
6: Kurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için bir kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile birlikte kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
13: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
3: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
13: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, cam mekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
14: Ya, evet.
13: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
3: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
13: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
2: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi.
6: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
15: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
6: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekle İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
16: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
6: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
2: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
17: Tamam. Bunda herhangi bir kırık.
6: Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
18: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı, çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
6: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
17: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne, ip, yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
6: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Esrem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
2: Tokat Erbaa'da coğrafi işaretli narince bağ yaprağı hasatı sürüyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ürünün ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
14: Bizim erbağımızın yaprağı narince yaprağıdır. Tadı doyumsuzdur. Lezzeti bir başkadır.
1: Tokat'ın Erbaa ilçesinden Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilen narince bağ yaprağında hasat devam ediyor. Coğrafi işaretli üründen bu sezon ilçeye 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
19: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması. Kaç çeşit gübremiz var? Bir çeşit değil. Bu yaprağı, bu kaliteyi hiçbir köyde bulamazsınız.
1: Geleneksel yöntemlerle toplanan yapraklar bağlardan getirildikten hemen sonra salamura işlemine tabi tutularak fıçılardaki yerini alıyor. İç piyasada büyük ilgi gören, dünyanın dört bir yanına da ihraç edilen Erbaa narince yaprağı şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
20: Bu sene de sezon başladı. Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var Erbaa'da.
2: Yazla birlikte orman yangını riski de artmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koydu.
1: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken, geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
2: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler şaşkınlık yaşadı.
6: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
21: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
22: Deniz çok pis.
6: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
23: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor. Üstünde şişe gözüküyor. Kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
6: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
2: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzavan Kalesi, gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı.
6: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
24: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
6: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı. Bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
24: Zerzevan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras kutsal alanından biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras kutsal alanlarının olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
6: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
0: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için, ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
6: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
4: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet, meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
6: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi bu yıl 7.sini gerçekleştirdi. Yeni nesil eğitim alanında fikir ve uygulamaların buluştuğu etkinliğe çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yanı sıra yurt dışından da önemli konuşmacılar katıldı.
5: Bir milletin yarınını görürsün.
7: Yeni nesil akıllı tahtalar, uzaktan eğitim sistemleri, öğrenciler, öğretmenler. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte geleceğin teknolojileri gösterildi, farklı fikirler tartışıldı.
22: Tüm dünya ülkelerinin buradaki endişesi, küresel egemen bazı teknoloji firmalarının ülkelerin müfredatlarından ya da sosyal kültürel değerlerinden bağımsız bu ürünleri son kullanıcıya kadar indirmesi. Türkiye'de odaklandığımız konu, Türkiye'nin ya da hedef ülkenin kültürel sosyal değerleriyle uyumlu, müfredatıyla uyumlu yapay zeka uygulamalarını ön plana çıkarmak.
7: Türkiye ve yurt dışından eğitimcileri buluşturan zirvede alanında uzman isimler paneller düzenledi.
25: Öğrencilerin bir tercih yapmak zorunda kaldıkları bir döneme girdik. Evet, yapay zeka birçok mesleğin yerini alıyor. Ama yerini alamayacağı daha çok sayıda meslek var. Kendilerini hangi alana yönlendireceklerini artık daha erken belirlemeleri gerekiyor. Ülkeler de eğitim altyapılarını dünyayla entegre hale getirmeli.
7: Türkiye ve çok sayıda ülkede hayata geçen 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı konu başlıklarından biriydi.
6: Türkiye bu konuda hızlı hareket eden ülkelerden biri oldu ve doğru yaptı. Hiç şüphe yok ki sosyal medya uygulamaları 13 yaşındaki bir çocuğun beynine göre hazırlanmadı. Etkisi de bir yetişkinle aynı değil. Bu yasanın çocukları teknolojiden uzaklaştırabileceğini de düşünmüyorum.
7: 3 gün süren Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarına bazı ülkelerin eski cumhurbaşkanları da konuşmacı olarak katıldı.
2: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Los Angeles Sophie Stadyumunda oynanan maçta Kanada'ya son 16 biletini getiren gol 90+2'de Öztakyo'nun ayağından geldi. Güney Afrika böylece turnuvaya veda etti. Bu sonuçta Kanada tarihinde ilk kez son 16 takımın arasına girmeyi başardı. Kanada'nın rakibi bu gece saat 4'te oynanacak olan Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Arjantin Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
26: Lionel Messi Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0 buldu. Ürdün, Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni, Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
6: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
26: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler, Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin, son 32 turunda Yeşilburun Adaları'yla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
2: Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası ultra maratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.
6: 1000'i aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultra maraton heyecanı yaşandı. Amanus Dağları'ndaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
3: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
6: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
8: Hava harika. Ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
6: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
2: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kurslarında Çini sanatından halı dokumaya, resimden oya işlemeye birçok eğitim veriliyor. Bir yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi. Kursiyerler ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.
6: Çinicilikten halı dokumaya, takı tasarımından hediyelik eşyaya, el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.
9: Çok güzel, bayıldım. Her üründe el emeği var, o çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
6: Balıkesir sanat ve meslek edindirme kurslarında bir yıl boyunca 96 branşta eğitimler verildi. Kursiyerler çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. Çoğu kadın olan yaklaşık 7000 kursiyerin ürünleri Bir Şehir Bin Emek yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. Ayrıca ürünler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor.
10: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Amaç şu, üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
6: Ürünler ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.
11: Çinicilikten tutun el sanatlarına kadar Balıkesirli vatandaşlarımız gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle kadınların yaptığı el emeği şeylere bayıldım.
6: El emeği ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde daha satışa sunulacak.
2: Türk halk kültürünün en önemli miraslarından biri olan horon, İstanbul Maltepe'de 5000 kişinin katıldığı dev organizasyonla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Ortaya hem rekor hem de ilginç görüntüler çıktı.
12: 7'den 70'e binlerce kişi katıldı. Hem kültürel mirasın yaşatılması hem de dünyaya duyurulması hedeflendi. Türkiye horonla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.
13: Kaç yaşındasınız?
27: Söyleyeyim mi?
13: Söyleyin.
27: 62 yaşındayım.
13: Maşallah size. Nereden geliyorsun?
27: Ordu'dan geliyorum.
28: Elini tutuşun arkadaşlar.
27: Dün akşam çıktık. Evet, sabah geldik.
13: İddialı mısınız?
27: Tabii canım. Şimdi Karadeniz ortada iddialı olmamak olur mu?
29: 8 yaşındayım.
13: Horon ne zaman öğrendin?
29: Bugün öğrenebilirim belki.
13: İlk defa mı oynayacaksın?
29: Evet, ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım.
12: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından hazırlıkların aylar öncesinde yapıldığı İstanbul'daki etkinliğe 5000 kostümlü folklorcu katıldı.
13: Maltepe etkinliği.
1: etkinlik alanı şu anda rengarenk görünüyor. Türkiye'nin dört bir yanından farklı yörelere ait kostümlerle 7'den 70'e binlerce kişi burada birazdan horon tepilecek. Bakalım rekor kırılabilecek mi?
14: Bu kültür bizim dedelerimizden, ninelerimizden bize miras kaldı. Şu an hep beraber aynı ritimde horon tepmeye geldik. Horon bizimdir.
15: Evet. Cacık da bizim, horon da bizim, zeybek de bizim.
14: Biz bu milli ruhu yansıtmak için sürekli çaba gösterdik ve biz burada bunu kazanacağız.
12: 3 dakikalık horonla rekor kırıldı. Türkiye Guinness'e girdi. Başarı coşkuyla kutlandı.
2: Son yıllarda estetiğe olan ilgi artıyor. Türkiye dünyada en çok estetik ameliyatı yapılan ülkelerden biri haline geldi. Üstelik taleplerin sınırları da her geçen gün genişliyor. Bazen bir ünlüye, bazen kendilerinin filtreli haline benzemek için işlem yaptırıyorlar. Peki güzellik standartları nasıl belirleniyor? Estetik isteği neden artıyor? Soruların yanıtları için Melike Şahin'in açtığı paranteze bakacağız. Bu paranteze de bülteni noktalayacağız. Saat başında Deniz Kilislioğlu bizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: korkunç bir toplumsal yarış var. Bir toplum mühendisliği gibi insanları bir şekilde moda dediğimiz o akımın içine çok kolay şekilde yönlendirebiliyorlar.
1: Kadını gördüm, Bugs Bunny'yi biliyorsunuz. Lip lift yaptırmış. Ya tavşan gibi geziyor. Ya hani hoş mu? Allah'ını seversen bu güzel bir hocam yaptırdım diyor. Geri dönüşü yok. Dönemiyorsunuz.
2: 10 yıl öncesine göre işlem yaptıran hasta kişi sayısıyla şu anki kişi sayısı çok farklı. Hemen hemen yaptırmayan bir hanım yok gibi. Yani erkekler de yaptırıyor ama daha çok tabii hanımlar yaptırıyor bu işi.
3: Kalp güzelliği yüz güzelliğini de vuruyor. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bakan güzel görünüyor. Güzel de görüyor bence.
4: Yüzünüzde değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?
5: Gençleşmek isterdim. Zoru bu.
4: Neden mesela? Neyi beğenmiyorsunuz?
5: Biraz kilom var, biraz de yaşlı.
6: Mermer gibi bir cilt, kusursuz kıvrımlar, sütun bacaklar, heykel gibi bir vücut. Güzellik nedir? Kusursuzluk mu? Peki kimi neden güzel buluyoruz? Bu soruların yanıtı ilk çağdan beri tartışılıyor. Güzellik kavramını ele alan ilk filozof Pisagor, güzelliği uyum, denge, oran kavramlarıyla açıklıyor. Bugün güzellik denince aklımıza gelen Afrodit'in heykellerine baktığımızda ise şimdiki güzellik normlarına uymadığını görüyoruz. Fazla yuvarlak hatlı, küçük memeli, hatta kilolu bile sayılabilir. Yani koskoca güzellik tanrıçası Afrodit'i bugün olsa yeteri kadar güzel bulmayacak mıydık? Afrodit de çene hattını keskinleştirmek, memelerini büyütmek isteyecek miydi? İyi, daha iyi, çok iyi görünmek, hatta mükemmel olmak istiyoruz. Peki bunun sonu var mı? Estetik ihtiyaç mı, yoksa moda akımı mı? Sahi güzellik standartlarımızı kim belirliyor?
7: Kalemle çizilmiş gibi bir burun, badem gözler, dolgun dudaklar, keskin bir çene hattı. Peki kusursuza ulaşmak kağıt üstünde olduğu kadar kolay mı? Bir kalem ve silgiden daha fazlası gerekse de evet. Artık estetik uygulamalar hem daha kolay yapılıyor, hem daha yaygın, hem de ekonomik olarak erişilebilir. Türkiye, dünyada en çok estetik ameliyat yapılan ülkelerden biri.
2: Botoksu herkes yaptırıyor. Botoks için daha şeydir, en sık botoks için geliyorlar. Onun dışında ikinci planda dolgu, dolgu enjeksiyonları. Dolguda da özellikle burun, dudak, özellikle dudak, çene, İşte jawline dedikleri şu çene hattı, işte kısmen kaş kaldırmak için gelenler var, işte gözaltı için gelenler var ama dudak dolgusu şey olarak açık ara şey önde gidiyor.
0: Son 7-8 yıllık bütün müzik kanallarına bakın, televizyondaki kliplerin hepsinde sadece kadınlar, kadın figürü kalça bölgesine yoğunlaştı. Yeni bir akım başladı. Son yıllarda talepler hep o yönde olmaya başladı.
1: Burun zaten hep popüler. Yağ aldırma işleri, bu işte popoya yağ verme, BBL dediğimiz şeyler çok popüler. Vücut işlemleri.
7: İnce bir bel için nefessiz bırakan korselere, daha büyük memeler için pamuk dolgulara, kalın dudaklar için kalemle boyamaya gerek yok. Tıbbın sınırları genişledikçe bedenle ilgili hayallerin ve taleplerin de sınırları genişledi.
0: Bazı hastalar ellerinde resimle gelir. Beni buna benzetin diye. Bunlar genellikle bir moda ikonu olabilir, bir selebriti olabilir veya bir bazen bir komik figürü de olabilir. Yani baktığınız zaman mesela Barbie gibi bir figürde öyle bir vücut istiyorum, böyle bir yüz istiyorum, böyle bir çene yapısı istiyorum dediği zaman hasta, biz her zaman şüpheyle bakarız o tarz hastaya. Ben böyle bir uygulamayı yapar mıyım? Hani abartılı hasta istiyor diye. Ben yapmam ama yapılan şeyi de yanlış bulmam.
8: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie.
7: Estetiğe ilgide şüphesiz sosyal medyanın etkisi büyük. Üstelik uygulamalarda yaş giderek düşüyor da.
1: Filtreli resme benzemeye çalışıyor. Tabii bunun da getirdiği şey, herkes 13-15 yaşında bile başlıyor. Estetik yaptırayım, şunu yaptırayım, böyle değişeyim. Halbuki çok güzel bir insan geliyor, bakıyorsunuz çok güzel.
7: Kimi filtreli fotoğrafına, kimi hayran olduğu ünlüye benzemeye çalışıyor.
1: Bir kendi fotoğrafını filtreleyip, photoshoplayıp gelenler de oluyor. Ama daha çok gördüğümüz bir şey, mesela çok meşhur bir modeli, Mesela örnek vereyim, geliyor Bella Hadid'in resmini gösteriyor bana, diyor ki ben buna benzeyeyim diyor. Şimdi kız güzel, Allah için bakacak olursanız tamam, güzel kız. Ama mesela ben diyor bunun burnundan istiyorum. Burnunu gösteriyorum yakın çekim. Ya çok kötü bunun burnu diyorum. Ya cidden hani deformasyon var, çok ciddi sorun var. Bunu istediğinize emin misiniz? Aa hocam ben fark etmedim diyor.
7: Estetiğe talebin bu kadar artması, uzmanı olmayan kişilerin de bu işi yapmasına ve merdiven altı uygulamaların artmasına neden oldu. Öyle ki estetik uygulama yaptırırken mağdur olanların sayısı son yıllarda arttı.
9: Dolgu işleminin sonrasında orada bir ağrı, bir şişlik yaşamaya, ağrı hissetmeye başladım. Ve daha sonrasında da dolgunun orada bir ödeme yol açtığını fark ettim. Ciddi şekilde ilk zamanlar çok fazla şişme yaşamadım. Daha sonra birkaç hafta içerisinde yoğun bir şişlik deneyimlemeye başladım.
10: Peki ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz?
9: 7 ay.
10: 7 ayda düzeltmek için uğraşıyorsunuz.
9: Düzenli olarak ayda 2 ya da 3 kez buraya geliyorum.
7: Estetik komplikasyonları nedeniyle doktora başvuranların sayısı o kadar arttı ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sadece bu hastalar için bir komplikasyon merkezi kuruldu.
2: Bu hastalar tabii dışarıda uygulama yaptırmışlar. Kimisi işte hekim, doktorlar uygulama yapmış. Kimisi doktor olmayan kişiye uygulama yaptırmışlar. Hatta yapan kişinin ne olduğunu falan da bilmiyorlar işin garip tarafı. İkincisi bir de ne enjekte edildiğini, mesela hasta soruyoruz. Yani ne enjekte edildi, bize markasının modelini söyle ki ona göre hani müdahale edelim diye. Bazıları ne enjekte edildiğini de bilmiyoruz.
11: Hekim mi yapmıştı, hekim olmayan bir kişi mi yapmıştı?
2: Hekim olmayan bir kişi yapmış.
11: Bir kere bu kesinlikle suç.
12: Çeneyle alakalı sıkıntım vardı hani görsel olarak. Birazcık da çeneye dokunalım dediler. Çok az istedim aslında. Ama hepsi hiçbir şekilde en baştan bu yana şişliklerle birlikte devam etti. Yaklaşık bir yıl sonra çene kısmımda inanılmaz derecede yani yumruk şeklinde bir intihaplanma oldu.
7: Başına gelenler bir yana uygulamanın verdiği zararı gidermek için tam 4 yıldır uğraşıyor.
10: Pişman oldunuz mu?
12: Çok. Ya zamanla alakalı ve başka bir şeye de hani dokundurtmamak adına aslında gidip de bir tedavi olayım diye uğraşmadım. Nasıl olsa dolgudur, erir dediler. Senelerce geçti.
13: Bazı dünya markalarının modellik anlayışları vesaire yüzünden insanların da güzellik anlayışı hep aynı oldu.
14: Çevrimin %90'ı yaptırıyor öyle diyeyim.
15: Ne yaptırıyorlar?
14: Burun estetiği ve dolgu. Herkes birbirine benziyor artık. Yani yalan mı?
16: Olan iç güzelliği mi? Ya da güzellik bakan gözde mi? Her güzelin bir kusuru vardı. Kaldı mı hala? Estetik artık lüks değil. Görünüşte olmak istediğimiz kişiye ulaşmak kolay, hatta çok kolay. Elbette kendi bedenimizle ilgili karar almak hakkımız. Soru şu ki, bu gerçekten bizim kararımız mı? Yoksa bize adım attıran kusursuz güzellik dayatması mı? Daha iyi görünmeye çalışırken aynılaşmak istiyor muyuz gerçekten? Herkesin bir algısı ve yargısı var. Ama güzellik ölçülebilir değil. İyi hissetmek akımların, modanın ve normların üzerinde.

0: eksik, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Doğa Takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorununu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
0: Doğa Takvimi.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %31 seviyesinde. Çatalcıoğlu Caddesi Temahmediye yönü için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü belirtilmiş. Ayrıca Tem Samandıra Kurtköy yönü için de bir yine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu nedenle sol şeridin trafiğe kapatıldığı, bir hayli yoğunluğun yaşandığı belirtilmiş. Ana arterlerde yoğunluk yavaş yavaş artarken İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Çamlıca'dan itibaren bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ise Ümraniye'den itibaren ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Son saldırılar nedeniyle ABD-İran görüşmeleri sekteye uğradı. Ancak taraflar yeniden masaya oturacak. Washington ve Tahran'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, taraflar saldırıları durdurdu, gemiler Hürmüz'de serbestçe hareket edebilir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal metne çevrildi. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir yönünde teyit kararı alması beklenecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Kampta dile getirilen eleştiri ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yol haritası olarak kullanılacak. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı, yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. CHP grup başkanı Özgür Özel de 86 milletvekilinin Anadolu

0: Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini ileri sürdü. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı. İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Gazelilere karşı soykırım suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karara tepki göstererek, İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi ikiyüzlülüktür dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarının arttırdığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeye değerlendirdiklerini açıkladı. Putin, savaşın bitmesini istediğini söyledi. Amerikalı yetkililerin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı. Türk sinemasına damgasını vuran, Yeşilçam'da büyük iz bırakan Kadir İnanır, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Açıklamada manipülatif iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur ifadesi kullanıldı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak. Suudi Arabistan'da ise ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü, 14 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı Siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Kanada'nın rakibi Hollanda Fas eşleşmesinin galibi olacak. Turnuvada bugün ayrıca Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay maçları var.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: ...29 Haziran Pazartesi günündeyiz. Yeni haftada ilk günde gazetelerin manşetlerine ve öne çıkan başlıklarına göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşeti, bedel ödedik, engelleri aştık. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum dedi. Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu demiş Sabah gazetesi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. Siyasete yeni soluk kazandırdık. Büyük bedeller ödedik, duvarları, setleri yıkarak bugünlere geldik. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. Ve istişare toplantımızda AK Parti mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük dedi. Bu sözlerini Sabah gazetesi bugün böyle manşetten duyurmuş. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Gazetenin bugünkü manşetinde en sıcak 72 saat haberi var. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de. Önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek denmiş. Ve bir uzman görüşüne yer verilmiş. Avrupa'da ölümlere neden olan Omega Blue adı verilen atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirterek Avrupa bugünden itibaren serinliyor ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye'ye iniyor. Bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak denmiş Milliyet'in bugünkü manşetinde. Ayrıca 3 gün boyunca en yüksek sıcaklıklar Ege'de görülecek. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek il ise Aydın denmiş Milliyet'in bugünkü manşetinde. Bu sıcak hava dalgasına vurgu yapılmış. Hürriyet'in manşetinde ise çantalarda neler var haberini görüyoruz. NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor denmiş. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları demiş Hürriyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor demiş Hürriyet. Trump içinse temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek demiş Hürriyet bugünkü manşetinde. Ayrıca Almanya şansölyesi Merz'in yine bir beklentisini yazmış manşeti içerisinde. Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor denmiş ve Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor denmiş Alman şansölye Merz için. Hürriyet de bugün bu manşetle çıkmış. Yeni Şafak'a bakalım. Bugün gazetenin manşeti Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi. 86 milyonunda Gazze'nin de umudu sizsiniz demiş Yeni Şafak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'daki istişare toplantısında AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını ama bugün ümmetin de umudu olduğunu söyledi. Erdoğan emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Şam'ın, Mogadişu'nun, Hartum'un umudu sizlersiniz. Unutmayın Lefkoşa, Bakü, Saraybosna, Üsküp, Prizren ve Bağdat size bakıyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini manşete taşımış Yeni Şafak. Cumhuriyet'in manşetinde taksit suçlamalar haberi var. Ailesine yönelik iddialar ve dolaşıma sokulan videolar sonrasında etkin pişmanlık ifadesi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kez Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylık sürecine destek için 5 milyon euro verdiğini iddia etti. Tahliyesine yönelik vurgular da yapan Böcek, daha önce ne Özel ne de İmamoğlu benden para istedi demişti. Bu haberi böyle manşetinden görmüş bugün Cumhuriyet gazetesi. Posta gazetesinde ise kansere tekme haberi var manşette. İskenderun'da aynı anda cilt ve meme kanseriyle mücadele eden Suat Çiçek tedavisi devam ederken Türkiye şampiyonalarında 5 kez derece yaptı. Kanseri yenen Çiçek spor sayesinde stres yaşamıyorum, yaşam savaşım kadınlara örnek olsun dedi. Tedavi görürken tekvandoda 5 kez derece yaptı notuyla bu başarı hikayesini bugün manşetinden duyurmuş Posta. Son olarak Akşam gazetesi soykırımcı usulü gasp denmiş. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti denmiş. Bu haberi böyle manşetinden duyurmuş bugün Akşam gazetesi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda son 32 turunda heyecan bugün 3 maçla devam edecek. C grubunu lider tamamlayan Brezilya, F grubunda ikinci basamağı alan Japonya ile karşılaşacak. Bu maç saat 20'de başlayacak. Ardından 23.30'da E grubunu birinci bitiren Almanya ile en iyi üçüncüler arasına giren Paraguay'ın mücadelesini izleyeceğiz. Gecenin son maçı ise sabah 4'te oynanacak. F grubu birincisi Hollanda, C grubu ikincisi Fas'la kozlarını paylaşacak.
1: Maç takvimi.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya Bilecik yolunun 38-41. Kilometrelerinde ve İnebolu Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
6: Mobile Systems.
1: Reklam.
6: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Best, Allianz'dır. Best, Allianz.
5: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Son saldırılar nedeniyle ABD-İran görüşmeleri sekteye uğradı. Ancak taraflar yeniden masaya oturacak. Washington ve Tahran'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi.
2: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
1: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
3: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
3: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
4: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
3: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
3: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
1: NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. O önlemlerin neler olduğunu NTV muhabiri Mustafa Berber aktardı.
5: Günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar, yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede. Yani şehir merkezine gidiş noktası, işte bunun içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması. Zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izinli sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
1: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.
2: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi, çarpıcı iddialarda bulundu.
6: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yılım da ek ifade verdi. Yılım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 kişi dün adliyeye sevk edildi. Yiğit adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise bugün adliyeye çıkacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Mağdurlara ödenen tazminat da ihraç edilen yargı üyelerinden alınacak.
4: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi, 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
1: NTV Radyo. Türk sinemasına damgasını vuran, Yeşilçam'da büyük iz bırakan Kadir İnanır dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
7: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
8: Kaçakçılarla işim yok benim.
9: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı. Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'dı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
10: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
11: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
6: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
12: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
13: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
6: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
14: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
15: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan bir başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
16: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
17: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
6: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli tay kazandı.
18: Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
19: İstanbullular tarihi Gazi Koşusu için Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez bir araya geldi. Hipodromda tribünler bir moda defilesini hatırlattı. Yeşillik alansa panayıra döndü, genellikle spor kıyafetler tercih edildi.
5: İstanbul Veli Efendi Hipodromu en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Gazi Koşusu'nun 100. yılı olması nedeniyle ilgi çok büyük. Vatandaşlar saatler öncesinden hipodrom çevresinde yerlerini aldı.
20: İlgimiz var, özellikle bugünü seçtik. 100. yıl Gazi Koşusu benim için çok anlamlı.
19: Küçük bir yarış tutkunu doğru tahminde bulunmayı başardı.
5: Kim kazanacak yarışı, ne diyorsun?
21: Beşmiye.
5: Hangi at?
21: Alkan.
5: Alçakan.
21: Evet.
19: Gazi Koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor. Atatürk'ün modern Türkiye vizyonunun önemli parçalarından biri.
22: Ailece geldik, hep birlikte buradayız. Bu sene de 100. yıl olduğu için hep birlikte gelmek istedik.
23: Çok heyecanlı bir gün, bayağı kalabalık. 100. yıl. Saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü.
19: Geniş kenarlı şapkalar, tüy, kurdele, çiçek detaylı baş aksesuarları. Bu yıl 100.sü koşulan yarışta ise gözler sadece pistte değildi. Çünkü Gazi Koşusu aynı zamanda bir asırlık şıklık geleneği. Kimi özel tasarım şapkasıyla, kimi klasik takım elbisesiyle tribünlerdeki yerini aldı. Geçen sene kırılan rekor, artan izleyici sayısıyla daha da yukarı taşındı. Yarışı tam 67 bini aşkın kişi seyretti. Her yıl olduğu gibi bu sene de Gazi Koşusu'nu izlemeye gelen ünlü isimler vardı.
18: Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.
19: 100. Gazi Koşusu'nda start 17.15'te verildi. Nefes kesen yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan atlı safkan kazandı.
18: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak.
16: Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok, benim adıma çok güzel bir gündü. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Bunun da çok iyi birincildiler. Gerçekten ben tabii atın yanında yürürken özellikle ikinci tribün, birinci ve ikinci tribünün o tezahüratları beni çok, gerçekten çok duygulandırdı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanla bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
24: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaştı.
6: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
25: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
24: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
6: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. Sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
25: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
6: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
24: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
1: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
6: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
26: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5-5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
6: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
1: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblain bölgesinde düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak. Suudi Arabistan'da ise ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Sıcak havalar en çok yaşlılar için risk oluşturuyor. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Sistem nasıl çalışıyor? Ayrıntılar aktaralım.
6: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
0: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
6: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
0: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
6: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
2: Reklam.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
8: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
9: Pronto Tur. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
27: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
28: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
29: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
30: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
31: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
30: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
31: Mutlu Akü bir numara.
5: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla yürütülen TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü ve Marmara Denizi'nin kirlilik hafızası ortaya çıktı. Peki o çalışmadan hangi bulgular elde edildi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel anlattı.
3: Yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nden en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız oldu. Özellikle deniz dibi çamurları, tabii çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Mesela kum dediğimiz şey aslında sedimen dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanelilerden birisi ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımız burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurların bulunduğu bölgenin tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında bir akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerler. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu üç yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları yani o bölgeye giden kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu üç noktada bulduk.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Los Angeles'ta oynanan son 32 turu mücadelesinde Kanada'ya turu getiren gol 90+2'de Öztakyo'dan geldi. Güney Afrika turnuvaya veda ederken Kanada tarihinde ilk kez son 16 takım arasına girdi. Kanada'nın rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yıl yüzüncüsü yapıldı. Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışa 67.200 seyirci katıldı. 22 safkanın mücadele ettiği 2400 metrelik mücadelenin kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli at oldu. Usta jokey Karataş kariyerinin 7. Gazi koşusu zaferini kazandı. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek finallere gitme hakkı kazanacak. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef 2. turu da geçerek Katar 2027'yi adını yazdırmak.
8: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
9: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
8: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
10: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
11: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
8: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
12: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
8: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Mehmet Eroğlu'nun son romanı 2010 İnkılap Kitabevi'nden yayımlandı. Mehmet Eroğlu 1948 İzmir doğumlu. 68 kuşağından olan Eroğlu, 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. 12 Mart darbesinin ardından sıkı yönetim mahkemesince 6 yıl hapse mahkum edildi. 1974 yılındaki genel afla cezaevinden çıktı ve yazmaya başladı. İlk romanı Issızlığın Ortası 1979 Milliyet Roman Ödülünü kazanmasına karşın 12 Eylül dönemine denk geldiğinden yayımlanamadı. İkinci romanı Geç Kalmış Ölü de aynı akıbete uğradı. Eroğlu'nun romanları ancak 1984 yılından itibaren basılabildi. Milliyet Roman Ödülü'nün ardından Madaralı Roman Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanını kazanan Issızlığın Ortası ve Geç Kalmış Ölüyü sırasıyla Yarım Kalan Yürüyüş, Adını Unutan Adam, Yürek Sürgünü adlı romanlar izledi. Mehmet Eroğlu 1994-2000 yılları arasında senaryo çalışmaları nedeniyle romana ara verdi. Bu dönemin ardından yayımlanan romanlar arasında Zamanın Manzarası, Düş Kırgınları, Belleğin Kış Uykusu, Fay Kırığı Üçlemesi ve Kıyıdan Uzakta sayılabilir. Bunları polisiye roman dizisi izledi. İyi Adamın 10 Günü, Kötü Adamın 10 Günü ve Meraklı Adamın 10 Günü. Bugün sözünü ettiğimiz 2010, romana ismini veren 2010 yılında gerçekleşen anayasa referandumu üzerinden toplumun kutuplaştırıldığı günlerde, İstanbul'da kaderleri birbiriyle kesişen 3 ailenin hikayesini anlatıyor. Ailelerden biri Deli Ormanlı ailesi. Genç, güzel ve hırslı Zerrin Deli Ormanlı, hoşnutsuz olduğu yaşamından ne pahasına olursa olsun kurtulmayı hedeflerken, aileyi ayakta tutmaya çalışan ağabeyi Emre Deli Ormanlı ise parlak eğitiminin bir işe yaramadığını keşfeder, tutkunun izinden giderek Köstenler ailesinin dünyasına girer. Daha iyi bir hayat istemekle kendini inkar etmek arasındaki sınır giderek silinir. Köstenler Anadolu'dan gelerek kısa sürede zenginleşen bir ailedir. Babasını aşarak Köstenler grubunu bir imparatorluğa dönüştürmek için açık ve gizli siyasi bağlantılara girmekten çekinmeyen Nejat, bir varis edinme peşindedir. Bir diğer aile, kökleri Osmanlı Sarayı'na kadar uzanan İstanbullu Ertuğ ailesi. Bu aileye mensup mutsuz akademisyen kardeşler Mine ve Kerim Ertuğ, aşk acıları, liberal fikirleri ve çocukluklarından beri yanlarında olan yaşlı komünist yazar Fazıl Erol ile girdikleri bitmez tartışmaların eşliğinde bir şeylerin sonsuza dek değişmekte olduğunu hissederler. Mehmet Eroğlu'nun 24. romanı 2010, 3 aile üzerinden bir kuşağın ve dönüm noktasında olan bir ülkenin hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
15: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
16: Mobile Systems.
17: Reklam.
18: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
19: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Gerçekten.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde, her
1: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
3: Systems. Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berkiraz, haber turuyla başlıyoruz. Son saldırılar nedeniyle ABD-İran görüşmeleri sekteye uğradı ancak taraflar yeniden masaya oturacak. Washington ve Tahran'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, taraflar saldırıları durdurdu, gemiler Hürmüz'de serbestçe hareket edebilir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal metne çevrildi. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir yönünde teyit kararı alması beklenecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Kampta dile getirilen eleştiri ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yol haritası olarak kullanılacak. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yarın taranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. CHP grup başkanı Özgür Özel de 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini ileri sürdü. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatlarında ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı. İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara Ankara

0: Van tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Gazze'lilere karşı soykırım suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karara tepki göstererek İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi ikiyüzlülüktür dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarının arttırdığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Putin, savaşın bitmesini istediğini söyledi. Amerikalı yetkililerin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı. Türk sinemasına damgasını vuran, Yeşilçam'da büyük iz bırakan Kadir İnanır, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Açıklamada manipülatif iddialara itibar edilmemesi önemli rica alınır ifadesi kullanıldı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak. Suudi Arabistan'da ise ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü, 14 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Kanada'nın rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Turnuvada bugün ayrıca Brezilya-Japonya, Almanya-Paraguay maçları var.
1: NTV Radyo.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, iyi haftalar diliyorum, söz sizde.
3: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Hani derler ya, hayatımıza bir girdi, pir girdi. Yapay zekadan, AI'dan bahsediyoruz. Evet, aslında uzunca bir süreden beri olmamasına karşın, neredeyse kısa bir sürede yapay zeka geldi, hayatımızın her kademesine, her adeta zerresine sinen bir fenomen halinde varlığını sürdürüyor. Tabii iş ekonomik veya finansal piyasalar bakımından ele alındığında yapay zeka tırnak içinde çılgınlığı ve yukarı yönlü rallisi ilk yarıda, yani 6 ayı tamamladığımız yılın ilk yarısında bazı şirketler bazında 1'e 8,5 yüzde 850'lik kazançlar sağladı. Yapay zeka zengin etmeye devam ediyor. Halka açılım veya borsada halka arzlar da SpaceX'in ortaya koyduğu o beklenenin ötesindeki talebin devamında diğer büyük oyuncular tarafından da herhalde aynı şekilde takip edilecek. Tabii bu meseleyle ilgili çok boyutlu değerlendirmeler yapmak lazım. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yukarı yönlü rallinin acaba bir balona mı işaret ettiği ifade edilebiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde o SpaceX'in arz endamından sonra o yaşanan büyük oranlı kazanç ve yukarı yönlü eğrinin bir kısmı tekrar aşağıya döndü, geri verildi. Ama yılın en dikkat çeken finansal yükselişine şahit olduğumuza ve bunun yapay zekadan kaynaklandığına şüphe yok. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine yönelik talebin etkisiyle bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlere de büyük bir teveccüh var. Tabii aslında burada önemli bir nokta karşımıza çıkıyor. Belki de yapay zekanın en önemli, fazla ifade edilmeyen maliyetlerinden bir tanesi enerji kullanımı. Öyle ya, yapay zeka inanılmaz bir enerji ihtiyacıyla ancak varlığını sürdürüyor. Bu tüketime muhtaç bulunuyor. Rakamlar aslında bu konuda gerçekten alarm edici işaretlere bizi götürüyor. Nitekim yapılan çalışmalara göre yapay zekanın 2023 ile 2030 arasında enerji kullanım ihtiyacını %170 kat, yani inanılmaz bir şekilde 170 kat arttıracağı ifade ediliyor. Tabii bu nereden sağlanacak? Bakılıyor mesela dünyada en büyük üreticilerden biliyorsunuz, çip üreticilerinden bir tanesi TSMC Tayvan'da. Bu Tayvan'ın bütün ülkenin elektrik enerjisinin onda birini tüketiyor ve Tayvan'ın mesela elektrik enerjisinin üçte biri kömürden üretiliyor. %50'si de doğalgazdan üretiliyor. Şimdi biliyorsunuz bu küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, karbon salınımı gibi meselelerde bu kömür işine tekrar dönüş hakikaten alarm işaretleri veriyor. Çin'de de benzer bir dönüş var. Amerika Birleşik Devletleri de Trump idaresinde bir taraftan yeni petrol sondajı yaparken bir taraftan da kömürün tekrar itibarının iadesini ifade ediyor veya talep ediyor Başkan Trump. Bunlar tabii hoş işaretler değil. Hani iş Türkiye'ye geldiğinde de biz de elektriğimizin neredeyse yarısını doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazın da %90'ını ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada yapay zekanın bir elektrik tüketim problemi, enerji tüketim problemi var. Bu ne gibi etkiler yapacak bunu görmek ve örneğin işte bu ozon tabakası küresel ısınmayla dengelemek gerekiyor. Çünkü bu son dönemlerde yaşadığımız Avrupa'nın şu anda pençesinde kıvrandığı, anlaşılıyor ki yakın zamanda Türkiye'ye de kısmen intikal edecek aşırı sıcaklar, aşırı ısınma gerçekten sıkıntılı bazı problemleri de gündeme getiriyor. Çok boyutlu bir mesele. Önümüzdeki günlerde farklı boyutlarıyla ele alacağız ama evvel emirde isterseniz gıda meselesiyle tamamlayalım. Yapılan çalışmalar özellikle bu yeni sıcak dalgası veya El Nino etkisinin küresel ekonomiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde iyimser, görece iyimser bir tahminle 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturmasını öngörüyor. Daha kötümser tahminler, yani daha sıcak ve çekilmez bir iklim bunu 7 trilyon dolara kadar taşıyabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Citigroup Amerikalı Yatırım Bankası Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla enerji arzına yönelik kaygıların hafiflediğini, gerçekten hani neredeyse savaşın başındaki fiyatlara döndü petrol bir anda. Üstelik bu Irak'ın da hani OPEC'ten çıkarım, kotalara müsaade edin gibi yakınmalarıyla 50 doların altına inebilecek bir petrol senaryosu da gündeme geldi. Dolayısıyla bu kaygılar hafiflerken şimdi iklim kaynaklı yeni bir arz şoku gündeme gelebilecek. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda toplam tahım üretiminin bu yıl %4, yumuşak buğday üretiminin %6 gerileyebileceği işaret ediliyor. Mısır üreticileri de suya daha dayanıklı ürünlere yönelmek istiyorlar. Ayrıca aşırı sıcaklar hayvancılıkta da süt verimini düşürüyor. Dolayısıyla Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve El Nino kaynaklı iklim baskısı bu sefer gıdadan da ekonomileri vuracakmış gibi gözüküyor. Diğer konuları enerji, sağlık vesaire, onları da daha sonra ele almak üzere bu noktaya da dikkat çekmek istedik. Evet, her işin bir yararı, her işin bir zararı var. İş yapay zekaya geldiğinde çok karmaşık ve kompleks bir problemle karşı karşıya olduğumuza dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 29 Haziran Pazartesi gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetlere ve ilk sayfalarda öne çıkan başlıkları inceleyeceğiz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde bedel ödedik, engelleri aştık haberini görüyoruz. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu demiş Sabah gazetesi ve Erdoğan'ın cümlelerinden şu sözleri ön plana çıkarmış manşette. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık, siyasete yeni soluk kazandırdık diyor Erdoğan. Çok büyük bedeller ödedik, duvarları, setleri yıkarak bugünlere geldik. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. Millet için, memleket için, çocuklarımız için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır. Atacağınız her adımda Eren Bülbül'ü, Ömer Halis Demir'i hatırlayın. Yapmanız gereken davaya dört elle sarılmak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri. Bugün birinci sayfada manşetten duyurulmuş. Devam edelim. Hürmüz'de ateş açıldı, körfez diken üstünde diyor Sabah gazetesi ilk sayfadaki haberinde. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Keşm ve Siri adalarına saldırdı. İran'da, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme yaptı. Trump, İran'ın dersini almadığını belirterek işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz dedi. Bu haberi böyle duyurmuş Sabah gazetesi birinci sayfasında. Devam edelim. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu başlığı var. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinasındaki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor demiş Sabah gazetesi bugün haberinde. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Manşet: en sıcak 72 saat. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek demiş Milliyet gazetesi bugünkü manşetinde. Ayrıca Omega Blue adı verilen bir atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirtmiş Milliyet. Avrupa bugünden itibaren serinliyor ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye'ye iniyor. Bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak demiş Milliyet gazetesi bugünkü manşeti içerisinde. Soykırımın hesabı sorulacak haberi var ilk sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada "Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, ödenecek borcumuz vardır, mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı, halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz, bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak" dedi. Bu sözler böyle duyurulmuş birinci sayfada Milliyet gazetesi içerisinde. Devam edelim. Sinmedik sokağa çıkacağız haberini görüyoruz. CHP'de özel cephesiyle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor demiş Milliyet. Genel merkez kurmayları "biz genel merkeze sinmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok, sahaya çıkacağız" dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkinde kurmaylar illaki olacak yanıtını verdi. Kurultay için mahkemeye gidiyor başlığı var bu haberin hemen yanında. CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinin olağan kongre takvimini Eylül ayının ilk haftasında başlatma kararı alarak olağanüstü kurultaya kapıyı kapatmasının ardından özel cephesinin bugün olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Mahkemeden çağrı heyeti talep edilecek denmiş Milliyet gazetesinin bugünkü haberinde. Hürriyet gazetesinin manşeti: çantalarda neler var? NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor denmiş. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak her liderin çantasındaki önemli konu başlıklarını derlemiş Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması demiş Hürriyet. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. ABD Başkanı Trump için ise temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Alman şansölyesi Merz için ise Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor notunu eklemiş Hürriyet gazetesi. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında denmiş liderlerden NATO üyesi ülkelerin liderlerinden böyle belli notlar paylaşmış NATO zirvesi öncesinde. Hürriyet gazetesi bugün manşetten bu haberi görmüş. Devam edelim yine Hürriyet gazetesiyle. Bir başka başlık: denizde savaş barışı sarstı denmiş. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüttü diyor. Wall Street Journal, iki ülke arasındaki saldırıların İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin durdurulmasına yol açtığını öne sürerken, İran medyası yerine getirilmeyen koşullar nedeniyle İran heyetinin dün planlanan teknik görüşmelere katılmadığını yazdı. Axios'a tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, yarın da Doha'da bir araya geleceklerini iddia etti denmiş Hürriyet'in bu haberinde. Son bir başlık daha: kendi suçunu örtbas ediyor denmiş bu haberde. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım işlemek suçundan Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hükümetinin kabul ettiği bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada şöyle denildi: hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir diyor Hürriyet gazetesinin bu haberinde. Yeni Şafak'a bakalım. Bugün Yeni Şafak'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. 86 milyonunda Gazze'nin de umudu sizsiniz. Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi ve emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Şam'ın, Mogadişu'nun, Hartum'un umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşa, Bakü, Saraybosna, Üsküp, Prizren ve Bağdat size bakıyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşımış Yeni Şafak. Bir başka başlık daha aktaralım. Suriyeli kayıt dışı istihdam bitecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıklaması, istihdamda kayıt dışılığı bitirecek bir adım oldu. İşverenin bürokratik yükü azalırken sosyal güvenlik sistemine de katkı sağlanacak denmiş bu haberde Yeni Şafak gazetesinde. Cumhuriyet gazetesinin manşetine bakalım. Taksit suçlamalar denmiş bu haberde. Ailesine yönelik iddialar ve dolaşıma sokulan videolar sonrasında etkin pişmanlık ifadesi veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kez Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde destek için 5 milyon avro verdiğini iddia etti. Tahliyesine yönelik vurgular da yapan Böcek, daha önce ne Özel ne de İmamoğlu benden para istedi demişti. Mutlak butlan kararının ardından parti otobüsüne el konmasıyla Özgür Özel kimi zaman bir bank üstünde, kimi zaman da kamyonet kasasında halka sesleniyor. Çalkantılı yaşamı ve özel görüntüleri gözaltına alındıktan sonra yayınlanan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa, bu kez Özel bana Skorsky marka helikopter için araştırma yaptırdı dedi. Bu haberi manşetinden böyle paylaşmış Cumhuriyet gazetesi. Posta gazetesine bakalım. Manşette kansere tekme haberi var. İskenderun'da aynı anda cilt ve meme kanseriyle mücadele eden Suat Çiçek, tedavisi devam ederken Türkiye şampiyonalarında 5 kez derece yaptı. Kanseri yenen Çiçek, spor sayesinde stres yaşamıyorum, yaşam savaşım kadınlara örnek olsun dedi. Tedavi görürken tekvandoda 5 kez derece yaptı notuyla paylaşmış bu haberi Posta gazetesi. Bir de Gazi koşusu 100. yaşında, efsane yarışta efsane zafer haberini görüyoruz Posta'nın ilk sayfasında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi koşusu tarihi bir zafere sahne oldu. Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez koşulan yarışı efsane jokey Halis Karataş'ın bindiği Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Türk at yarışçılığının derbisi olan koşudaki 7. zaferine 12 yıl sonra ulaşan Halis Karataş, son olarak Blaze to Win isimli safkanla 2014'te Gazi koşusunu kazanmıştı. Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan bir servetin sahibi oldu. Emrah Nalçakan 50 milyon liralık birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Gazi özel ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin lira ikramiye kazandı demiş Posta gazetesi. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti: soykırımcı usulü gasp. Kıbrıs Rum yönetimi, Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti diyor gazete. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İstinaf Mahkemesi Pafos'ta Kıbrıs Türklerine ait üstünde Pafos Havalimanı ve Andreas Papandreou Hava üssünde bulunduğu 125 dönümlük arazi için 41 milyon euroluk tazminat ve iade talebini reddetti diyor haberde. Kararda 1974 olaylarında kuzeye gidenlerin zorlama olmadan kendi tercihleriyle ayrıldığı iddia edildi. Oluşan istisnai hukuki durum nedeniyle araziye yönelik müdahalenin de yasal olduğu öne sürüldü diyor Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 32, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa sözlüğü.
0: Kupa sözlüğünde günün maddesi fair play, yani adil oyun. Kazanma hırsının ve kupayı kaldırma arzusunun ortasında sporun saf ruhunu koruyabilme becerisi. Söz konusu Dünya Kupası ise fair play sadece centilmenlikten ibaret olamayabiliyor. Aynı zamanda çok hassas bir matematik unsuruna dönüşebiliyor. FIFA gruplarda puanlar, goller ve averajlar tamamen eşit bittiğinde kimin üst tura çıkacağını belirlemek için fair play puanı kuralını kullanıyor. Yani turnuvada daha az sarı ve kırmızı kart gören takım sadece centilmen ilan edilmiyor, aynı zamanda bir üst turun biletini kapıyor. Tıpkı 2018'de Japonya'nın Senegal'le her şeyi eşit bitirmesine rağmen sırf grup aşamasında rakibinden iki tane daha az sarı kart gördüğü için adını son 16 turuna yazdırması gibi. Futbolun çok sertleştiği anlarda sinirlerine hakim olmak, gereksiz kart görmemek artık sadece bir saygı göstergesi değil, turnuvada hayatta kalmanın en pratik yolu.
4: Kupa sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: NTV Radyo.
9: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
10: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
11: Pronto Tur.
12: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
13: Bursan Next.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Televizyon deyince vatan.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot.
19: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Mecliste yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. Yargı Paketi Genel Kurul gündeminde olacak. O düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
6: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı.
6: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamp hakkında bilgi verdi.
7: Ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi.
6: 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda milletvekilleri kabine üyeleriyle bir araya geldi. Sahadaki sorunlar ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yansımaları en önemli başlıklar arasındaydı. Öte yandan 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine dair çalışmalar da masadaydı.
7: Sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
6: AK Parti'de tüm kamp süreci, eleştiriler ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yeni dönemin yol haritasında kullanılacak.
0: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.
18: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Türk sinemasının en güçlü oyuncu figürlerinden biri, yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan performanslara imza atan Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
20: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
21: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
22: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
21: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
23: Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
24: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
21: Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
25: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
26: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
27: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
28: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
21: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Rojin Kabayif soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayif'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişimin sürdürülemediği belirtildi. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Van Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
1: Bununla ilgili bir kanun tasarısı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
18: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
1: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, cam mekanını kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
2: Ya, evet.
1: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
18: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
1: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
0: Yaz geldi, orman yangını riski arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
6: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Venezuela'nın La Guaira eyaletinde peş peşe yaşanan iki deprem büyük yıkıma yol açtı. 1450 kişi öldü, on binlerce kişi ise henüz bulunamadı. Buna rağmen hem Türk hem de dünyanın dört bir yanından gelen ekipler çalışmaya devam ediyor. Dördüncü günde enkaz altından çıkarılanlar umutları yeşertti.
18: ABD ve Fransız ekipleri ortak çalışmanın sonucunda bir baba ve oğlunu bir arada buldu. Meksika ordusu da 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan kurtardı. Ummalı çalışmalar sürse de Venezuela İçişleri Bakanlığı şu ana kadar sadece 33 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Öte yandan Venezuelalıların öfkesi dinmiyor. Deprem sonrası yağmaları engellemek için enkaz alanlarına asker gönderildi. Ancak öfkeli depremzedeler askerlerle tartıştı.
3: Neden kürek değil de tüfekle geldiniz? Bu üniforma vatanı, ülkeyi savunmak içindir. Ülke işte bu. Size ihtiyacı olan ülke bu. Bir silaha değil. Bizi vurmak, dövmek için mi? Evet, bizi dövmek için. Savaşta değiliz.
18: Ekipman eksikliği nedeniyle birçok cenaze de henüz çıkartılamadı. Aileler hastanelerde sevdiklerini arıyor. Dünyanın dört bir yanından Venezuelalılar da deprem bölgesine ulaşabilmek için havaalanlarını doldurdu. Kimi ailesine ulaşmaya, kimi de yardım götürmeye çalışıyor. Bölgede deprem nedeniyle 774 bina yıkıldı, on binlerce kişi evsiz kaldı. 25 binden fazla görevlinin alanda çalıştığı kaydedildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, eyalette su altyapısının %68, elektriğin ise %75 oranında onarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, ardından bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet ülkede büyük tepkiye yol açtı.
3: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler, genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığı ise birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan biriyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi, Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
0: İtalya'daki Etna Yanardağı'nın doğu yamacında lava akışı başladı. Akışla birlikte volkanik sarsıntılar da yaşanıyor. İtalya Savunma Dairesi lava akışı nedeniyle yanardağ için alarm seviyesini yükseltti. Etna'nın doğu yamacındaki lava akışının yaklaşık 3000 metre yükseklikte gerçekleştiği belirtiliyor. Etna Yanardağı'nın havadan çekilen görüntülerinde ana kraterlerinden duman çıktığı görülüyor. Ayrıca yoğun bir lava akışı da yansıyor. Sicilya Adası'nın doğu kıyısında bulunan Etna, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı. Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası maratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da ilgi gördü.
3: 3-2-1 Bini aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultra maraton heyecanı yaşandı. Amanus dağlarındaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. 2-1 Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
2: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
3: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
4: Hava harika, ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
3: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
8: NTV Radyo.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
10: Mobile Systems.
8: Reklam.
11: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.com.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Yaz günlerinin artık en sıcak zamanlarına geliyoruz. Haziran da bitti, Temmuz derken evet buzlu içecekler gelsin o zaman dedik ve geçen hafta buzlu çay konusunu ele aldık. Peki şimdi buz yokken acaba hayat nasıldı? Çünkü eğer düşünürsek ateşin keşfi aslında insanoğlunun yeme içme evriminde en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Peki ya buza hükmetmek, buzu elde etmek ve buzu korumak? Peki bu nasıl oluyordu acaba? Elbette ki buzdolabının keşfinden bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Hep Osmanlı şerbetlerinden bahsediyoruz. Kırık buzlar üzerine servis yapılırdı. Hatta kar gibi olurdu diyoruz. Peki bunlar nasıl oluyordu o yaz sıcaklarında? İşte orada aslında son derece enteresan bir başka buz kültürü var ki sadece bu topraklara özgü değil, bütün dünyada sıcak zamanlarda soğuğu korumak, hele hele kar, buz gibi malzemeleri, yiyecekleri hem korumakta hem de soğutmakta, içecekleri serinletmekte kullanmak gerçekten insanlığın derdi olmuş. Şimdi burada kar kuyuları devreye giriyor. Kış aylarında toplamak, kar kuyularında hapsetmek ve onun erimeden varlığını sürdürmesini sağlamak. Tabii bir de uzak diyarlardan getirilen buz kütleleri de olabiliyor. Yaz aylarının en kıymetlisi olmuş. O zaman da bu hafta konumuz buz üzerinden gidiyor. Hemen eski buz depolarına bakalım. Bilinen en eski buz depoları M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya'da Fırat Nehri kıyısında bulunmuş. Tarihe baktığımız zaman pek çok kültürde böyle buz kuyuları olduğunu biliyoruz. Mesela eski Yunan ve Roma şehirlerinde buz çukurları mutlaka bulunurmuş. Şimdi bu buz çukurlarında kar yağmıyorsa ne olacak? Mesela diyelim ki bir Ege kasabasındasınız, kar da yağmıyor. Yağmayan karı nasıl toplayacaksınız, nasıl koruyacaksınız? O zaman da ta dağ tepelerinden kar getirilir, böyle çukurlarda saklanırmış. Aynı şey İstanbul için de geçerli. İstanbul'da her zaman kar yağmıyor, yağsa da fazla durmuyor. Yağdığı zaman ne ala, kar çukurlarına kürekleyerek gömebilirsiniz, sıkıştırırsınız, üstünü sazlarla, dallarla, keçelerle örtersiniz, hapsedersiniz. Mümkün olduğunca eğer kar çukuru da derinse orada erimeden kalabilir. Genellikle binaların taşlık kısmının da içine gömülü olurmuş bu kar çukurları. Evlerde olursa eğer karlar erimeden kalabilirmiş. Hatta Uludağ'dan kar getirildiği söylenilir. Geceliğin kayıklarla Mudanya'dan İstanbul'a kadar kar getirilir. Gün ağarmadan, gecenin daha alaca karanlığında, güneş tepeye çıkmadan gölgeden gölgeden buzlar bu kar çukurlarına taşınırmış ve orada muhafaza edilirmiş. Evet, buz çok kıymetli bir şey. Buzla ilgili hikayeleri merak ediyorsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İznik Mekeçe yolunun 4-7. kilometrelerinde ve Aksaray Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorununu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyi finans

0: puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 9.
7: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e eleştiriler yöneltti.
8: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse... İşte bu kadro soracak.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
8: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil. Aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
9: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
8: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun. Kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
9: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
8: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak İmkanlarımızı daha da zorlayacağız.
7: Son saldırılar nedeniyle ABD-İran görüşmeleri sekteye uğradı ancak taraflar yeniden masaya oturacak. Washington ve Tahran'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi.
10: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
7: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatının yasaklanması değerlendiriliyor dedi.
11: Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıla...

0: aşan savaşın sonu her zaman olduğu gibi yine karanlık. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarını artırdığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Rus basınından Pavel Zarubin'e değerlendirmelerde bulunan Putin, savaşın bitmesini istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
1: İran meselesinde aktif aşamadaki tüm gelişmeler sona erdikten sonra Moskova'da defalarca görüştüğümüz ABD yönetiminin temsilcilerini ağırlamayı bekliyoruz. Müzakerelere devam etmeye ve anlaşmalar olmasa bile Anchorage'daki görüşülen konuların tüm ayrıntılarını, tüm yöntemlerini görüşmeye hazırız.
0: Putin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna müzakerelerinde yeni öneriler verdiğini ancak Alaska'daki zirvede bir belgeye imza atılmadığını söyledi. Bu önerilerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yüz yüze görüşme, temas hattında çatışmaların durdurulması, cephelerin Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk ile sınırlanması. Rus lider bu önerilerin Ukrayna'nın zaten eksik olan personelini dört noktada toplamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal metne çevrildi. Düzenlemede kısmi ya da genel anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir yönünde teyit kararı alması beklenecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı, yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sarı, haberler gerçeği yansıtmamaktadır, genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu, bu haber doğru değil dedi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi, çarpıcı iddialarda bulundu.
3: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Mağdurlara ödenen tazminat da ihraç edilen yargı üyelerinden alınacak.
4: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi, 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
5: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
10: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Los Angeles'ta oynanan son 32 turu mücadelesinde Kanada'ya turu getiren gol 90+2'de Öztekyo'dan geldi. Güney Afrika turnuvaya veda ederken Kanada tarihinde ilk kez son 16 takım arasına girdi. Kanada'nın rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yıl 100.sü yapıldı. Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışa 67.200 seyirci katıldı. 22 safkanın mücadele ettiği 2400 metrelik mücadelenin kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli at oldu. Usta jokey Karataş kariyerinin 7. Gazi koşusu zaferini kazandı. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde 2. haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek finallere gitme hakkı kazanacak. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef 2. turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
4: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
5: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
4: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
6: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
7: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
4: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
8: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
4: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
3: Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da heyecan yarın başlayacak. Ancak İngiltere'yi de etkisi altına alan sıcak hava dalgası sporcuları endişelendiriyor.
4: Tenis dünyasında Wimbledon heyecanı yaşanıyor. Organizasyon öncesinde ise İngiltere'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası başta olmak üzere bir takım problemler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun çim zeminde oynanan tek Grand Slam turnuvasının başlayacağı gün sıcaklıkların bir miktar düşmesi beklense de turnuva esnasında hava koşullarının oyuncuları zorlaması öngörülüyor.
9: It's a hot day, you're gonna need it. There you go. Enjoy.
4: Dünya bir numarası ve son Wimbledon şampiyonu Jannik Sinner de zorlu hava koşullarına dikkat çekti. Fransa açığa erken veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalyan tenisçi sıcak hava koşullarına karşı özel hazırlandığını belirtti.
1: Artık neredeyse her turnuva çok sıcak havalarda oynanıyor. Sıcaklıklar her yıl biraz daha artıyor. Bu bizim için çok kritik bir konu. Çalışmalarımdan memnunum. Kendimi en iyi şekilde hazırladığımı düşünüyorum.
4: Öte yandan tenisçiler turnuvanın ilk haftasında maç sonu basın toplantılarını 15 dakikayla sınırlamayı planlıyor. Oyuncular bu uygulamayla Wimbledon gelirlerinin yalnızca %15'inin para ödüllerine ayrılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Tek kadınlar dünya bir numarası Aryna Sabalenka, tenisçilerin ödül parası konusundaki ortak tavrını destekledi.
10: Para ödülünün artması güzel fakat orandaki düşüşle 10 yıl öncesiyle benzer bir değer ortaya çıkıyor. Umarım herkesin memnun kalacağı bir çözüme ulaşabiliriz. Böylece bir daha böyle bir protestoya ihtiyaç duymayız.
4: Wimbledon'da heyecan yarın oynanacak birinci tur maçlarıyla başlayacak. 44 yaşında kortlara dönen Serena Williams, çiftler kategorisinde ablası Venus Williams'la korta çıkarken, teklerde ise 10 yıl önce kazandığı şampiyonluk başarısını yinelemeye çalışacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise ilk maçında dünya 29 numarası Ann Lee'ye karşı mücadele edecek.
3: Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini aldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell 6 yarış sonra damalı bayrağı ilk sırada gördü. Podyum basamaklarını Max Verstappen ve Kimi Antonelli tamamladı. Russell pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve lider Antonelli ile puan farkını 40'a indirdi. Formula 1'de sıradaki yarış 5 Temmuz'da Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde koşulacak. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
14: sigorta. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda
11: güven. V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Reklam.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken birlikteyiz. Geri sayım programımızda birazdan DGA Grup Baş Danışmanı Hakan Akbaş bizimle birlikte olacak. Hakan Bey'le konuşacağız. Neyi konuşacağız? Orta Doğu'daki gerilimleri, İran, Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes ne oldu? Saldırılar vardı. Nereye varacak bu işin sonu? Hangi noktadayız? Konuşacağız. Sonrasında hem Amerika ile ilişkiler bu çerçevede, uçak konularını konuşacağız. Hem Kaan motoru hem de F-35'ler birazdan Hakan Bey'e soracağız. Ayrıca Donald Trump Türkiye'ye gelecek, NATO zirvesi başlayacak. Şurada az bir vakit kaldı önümüzdeki hafta itibarıyla. Hakikaten hareketli günler, hareketli kararların yaşanacağı günler önümüzde bizi bekliyor. Hepsini konuşacağız. Birazdan haberler ve elbette piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Öncelikle bu sabahın öne çıkan satır başları geliyor ekranlarınıza. Değerli izleyenler, Haziran ayı enflasyonu bu hafta Cuma günü açıklanacak. Hem gıda fiyatlarındaki gerileme hem de petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon verisine yansıması bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti aylık enflasyonun %1'in altında geleceği yönünde. Milyonlarca memur ve emeklinin de gözü elbette Haziran ayı enflasyon verisinde olacak. SSK ve Bağkur emeklileri en az %16,6'lık zammı garantiledi. Yani ilk 5 ay itibariyle 16,6 zammı cebe koydu SSK ve Bağkur emeklileri, Haziran üstüne eklenecek. Memur ve memur emeklileri ise %5,05'lik enflasyon farkıyla toplamda %12,4'lük zamma, 12,41'lik zamma ulaştı. Haziran enflasyonu ile birlikte nihai zam oranları netleşecek söylediğimiz gibi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaştı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. Son iki gün içerisinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Bank of America, değerli izleyenler, Amerikan ekonomisindeki güçlü büyüme, Fed'in beklenen faiz artışları ve yapay zeka yatırımlarının desteğiyle Amerikan dolarının yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü kalacağını öngördü. Bankaya göre Amerikan ekonomisinin güçlü performansını sürdürmesi de dolarda ek değer kazanımları getirebilir. Bank of America, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımı gerçekleştireceğini öngördü. Altın, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hafta sonu yaşanan saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve Fed'in, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta ons altında 4000 doların altı görülmüştü. Oralar test edilmişti değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Haftanın ilk iş günü itibariyle peki geride bıraktığımız hafta piyasalarda rakamlar nasıl şekillendi? Yeni haftaya bu sabah başlarken neler yaşanıyor? Hemen dönelim bakalım. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi geçen hafta Cuma günü %0,10'luk bir yükselişle 14.274 puandan günü kapattı. Gün içerisinde 14.147 puan gördüğümüz en düşük seviye, 14.358 puan en yüksek seviye idi. İşlem hacmi 134,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Hani son dönemde alıştığımızdan daha düşük bir işlem hacmi olduğunu söyleyebiliriz. 200'ler civarında, 190 milyarlar civarında. Bunu yaz aylarına da bağlayabiliriz. Onun da etkisini olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi Cuma günü %0,38 yükseldi. Gıdada %1'in üzerinde bir yükseliş var ki savaş öncesi son kapanışta gıdada Cuma kapanışını kıyaslayacak olursak %15'lik bir yükseliş var. Holdinglerde %1'in üzerinde bir artış var. Yine 1.12 iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi endeks ve ulaştırma pozitif tarafta kapandı. Geçen hafta Cuma günü hizmetler ve ticaret ise eksi, yani negatif olarak ayrıştı. BIST 100 endeksinin 5 günlük geride bıraktığımız hafta performansı ne oldu diye soracak olursak %3,13 kayıp oldu geride bıraktığımız hafta. Para piyasalarında dolar 46 lira 63 kuruştan yeni haftaya başlıyor. Euro 53 lira 18 kuruş. Az önce haber başlıklarında da aktardık. Dolardaki güçlü seyir sürüyor. Hafif bir gevşeme, ama hafif gevşeme derken 101,5'lerden 101,3'lere doğru hafif bir geri çekilme oldu. Bu da euro ve sterline, dolar karşısında çok hafif değer kazanımları getirdi ki cuma günkü seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında euro dolar karşısında 1.12'ye yaklaşmaya çalışıyor. Sterlin de dolar karşısında 1.32'nin hemen üzerinde, 1.32 onlardan işlem görüyor değerli izleyenler. Altın fiyatları, altının onsu önceki kapanışına göre %0,24'lük aşağıda, 4061 dolar, 4090 dolardan kapanmıştı geride bıraktığımız hafta cuma günü. Şimdi hafta sonu saldırılar yaşandı ama hemen hızlı bir şekilde saldırılar karşılıklı durduruldu ve sonrasında 30 Haziran'da tekrar masaya oturulacağı açıklamaları gelince çok da fazla etki etmedi piyasalara. Gördüğünüz gibi altında yani %0,24'lük bir kayıp var ama altın fiyatlarında Orta Doğu'daki risklerden ziyade, jeopolitik gerilimlerden ziyade Amerika tarafında, başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere Amerika tarafında yaşananlar çok çok daha etkili oluyor. Onun altını çizelim. Söylediğimiz gibi çok da büyük bir etkisini görmedik hafta sonu yaşanan gerilimin tekrar alevlenmesi, çatışmaya dönüşmesi. Petrol fiyatlarında Brent petrol %0,37 aşağıda, $73.26. Sabah biz ekranların başına erken saatte geçtiğimiz zaman $72'lara kadar geri çekildiğini de görmüştük yine oralarda ve eksi de cumaya göre. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6090 lira, çeyrek altında 9982 liradan işlem görüyor. Kripto para evreninde durum ne? Bu sabah baktığımızda yeni haftaya başlarken Bitcoin 60 bin dolar seviyesinde, 60 bin yüzlerde hafif artıda yarım puan kadar. Ethereum 1580 dolar orada yine yatay seyrediyor. Ripple, Solana ve Cardano'da da yükselişler var. Bu sabah Solana %2'nin üzerinde, primli $72 civarında. Ve değerli izleyenler, Asya borsalarında karışık bir seyir var. Japonya'da yarım puanlık bir kayıp. Çin'de, Hong Kong'da, Güney Kore'de yükselişler var. Hong Kong %1,5 yukarıda. Amerikan vadelilerinde de %0,7 civarında yükselişler var. Orada işler karışık. Bir yanda Amerika'da Fed, Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Kevin Warsh nasıl mesajlar verdi? Vermeye devam edecek. Birazdan Hakan Bey ile konuşacağız. Bir de işin biliyorsunuz teknoloji ve yapay zeka boyutu var. Yahu bu bir balon mu değil mi? Patlayacak mı? Sönecek mi? Yoksa şişmeye devam mı edecek? Kafalar ciddi manada karışık. O da piyasalarda dalgalanmaya sebebiyet veriyor. Onun da altını çizelim. Ve konuğumuzu stüdyoda davet etmeden önce bir haberimiz var. Hemen onu paylaşalım. Ardından da o haberin devamıyla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında teknik görüşmelerin yarın yani 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı bildirildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğradı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı.
1: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
0: Açılışta da anons ettiğimiz üzere DGA Grup baş danışmanı Hakan Akbaş bizimle birlikte. Hakan Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Murat Bey hoş bulduk.
0: Hakan Bey uzun zaman oldu konularda birlikte, evet. Ama isterseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Hafta sonu müzakereler bir sekteye uğradı. İki tarafta tekrar çatışmaların alevlendiğini gördük. Piyasalara çok etki etmedi. Yani nasıl olsa çözülür bu iş diye, evet, baktılar. Aslında bir noktada da öyle olmuş gibi oldu. Yarın Katar'da galiba taraflar bir araya gelecek. Hangi noktaya geldik? Yakın mıyız? Hala uzak mıyız? Yarın neler yaşanabilir? Buyurun böyle başlayalım.
2: Öncelikle bu bir mutabakat. Ben bunu kontrollü ateşkesin devamı için ve taraflara da kalıcı bir anlaşma için zaman veren aslında 60 günlük bir süre. Dolayısıyla Trump yönetimi biliyorsunuz Kasım'da özellikle Cumhuriyetçi Partisi kendi partisi açısından kritik bir ara seçime gidiyor. Bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın yarattığı dünya ekonomisinde ve tabii Amerika ekonomisindeki enflasyonist etkisini, hayat pahalılığı etkisini emin olmaya indirmek istiyor. Dolayısıyla Trump yönetimi bundan sonra askeri olarak ilk başta gördüğümüz şekilde bu krizi tırmandırmak istemeyecek. Dolayısıyla hafta sonunda gördüğümüz şeyler yine yaşanabilir, yaşanacak. Ama piyasalar açılmadan önce burada bir orta yol bulunacak. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde aslında 3 tane kritik konu var. Bir tanesi ortada çok fazla belirsiz konu var. Yani bu özellikle İran yönetiminin nükleer silahsızlanma ile ilgili olarak kalıcı neler verecek, ne tür nasıl bir anlaşmaya gelinecek. İkincisi yine İran yönetiminin bu Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Umman'la birlikte bir takım masaya koyduğu öneriler var. Ama Amerika tarafı bunu kabul etmiyor. Yani Hürmüz Boğazı açıldı evet ama anahtarı aslında İran'ın cebinde kaldı. Dolayısıyla bundan sonrasında özellikle Kasım'ı da düşünerek stratejik olarak her an açıp kapatabilir. İran'ın buradaki çok stratejik bir avantajı var. Diğer tarafta baktığımızda İsrail hala bir kapalı kutu. Netanyahu Ekim sonuna kadar bir erken seçim yaşayacak ve orada yine başbakan olarak en azından bir koalisyonla birlikte devam etmek istiyor. Bu açıdan işte Lübnan'daki mesela ateşkesi kabul etmediğini bir şekilde söyleyen açıklamalar yaptı. Kendisi ve
0: çok
2: partisi.
0: Çok özür dilerim. Sözünüzü keseceğim ama tam yeri gelmişken geride bıraktığımız hafta Trump'ın Netanyahu'dan vazgeçtiği muhalif temsilcileriyle, liderleriyle çok görüştüğü güzel. Yazıldı, evet. Çizilmişti. Bu konuya da bir parantez açalım. Bir de şunu soracağım. Bu kadar şahin, İsrail halkı da bu kadar şahin politika istiyor mu?
2: Şimdi Amerika'da siyasi iklim değişti. Özellikle İsrail'e karşı. Amerikan halkı artık kayıtsız, şartsız Amerika'nın İsrail'e verdiği desteği sorguluyor. O dönem bitti. Özellikle 30 yaş altı gençlere baktığınız zaman İsrail ve Netanyahu'lu İsrail başta olmak üzere Amerika'nın kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini, Gazze'de yaşanan vahşetten sonra işte bu İran savaşına Amerika'nın mecburen katılması bir şekilde oldu bittisini kabul etmiyor. Dolayısıyla bundan sonra Netanyahu'nun tekrar bir de tabii ki Netanyahu'nun bu kalıcı ateşkesi sabote etmek adına attığı ve atacağı adımlar var. Yaptığı açıklamalar başta olmak üzere. Dolayısıyla Washington'da en çok konuşulan konu aslında. Bir tarafta Trump yönetiminin bu evangelistler ve Şahin Yahudi lobisi kanadının Kasım'daki verip vermeyeceğini düşündüğü desteğin pazarlığı. Diğer tarafta da sizin de söylediğiniz gibi bu açık olarak aslında konuşuluyor. Hı hı. Diğer iki partiyle birlikte Netanyahu'nun alternatifi olabilecek başbakan adaylarıyla Beyaz Saray'ı konuştuğu Washington'da biliniyor. Dolayısıyla aslında bu Türkiye için çok önemli. Türkiye, İsrail, Amerika ilişkileri için de çok önemli bir gelişme olur. Netanyahu'nun olmadığı bir koalisyon ve yönetim tabii her zaman için siyasette gelen gideni aratabilir. Dolayısıyla bunu da not etmek lazım. Ama Netanyahu özellikle bu son dönemde kapalı kapılar ardında Trump yönetimiyle Netanyahu yönetiminin karşı karşıya kaldığı birçok şey oldu. Burada bir de tabii ki Amerika'nın seçime giden Amerika'nın Trump'ın halka ben İran'ın nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engelledim sözünü vermesi gerekiyor.
0: Amerikan halkının böyle bir talebi var mıydı onu da bilmiyorum ama.
2: Şimdi en azından bu oldu bittiği Trump bir şekilde halka böyle satmak istedi. Dolayısıyla orada da somut adım atmak isteyecektir ama mesela 2015'teki o anlaşmanın müzakeresi 2 yıldan fazla sürdü. Doğru. Dolayısıyla piyasalar açısından şunu verelim. Bu kontrollü ateşkes dönemi ekonomi olarak çok önemli. Dolayısıyla Trump'la bir şekilde İran rejimi bunu 60'ar günlük süreyle Kasım'a kadar devam ettirecek. Yani ortada yine bir anlaşma çıkmayacak. Hürmüz Boğazı'nın bir şekilde açık kalması ve tabii ki petrol fiyatlarının savaş öncesi döneme gelmesi çok çok önemli. Şimdi mesela ben hatırlıyorum Ocak'ta 2,5 dolar civarında olan Amerika'daki pompadaki bir şekilde benzin fiyatı şu anda 5 dolara geçti. 6 dolara geliyor.
3: Doğru.
2: Bu iktidara kim varsa büyük bir siyasi yıkım getirir oy açısından. Trump da bunun bir şekilde farkında. Ama bu anlaşmanın tabii İran açısından bir başka önemi de biliyorsunuz bir 100 milyar dolara yakın bu yaptırımlardan dolayı blok olmuş parasının en azından kontrollü olarak açılması. Bir de ilave olarak da bir Marshall planından bahsediliyor Amerikan yönetiminde. Şimdi tabii bunu da satması çok zor. Özellikle Trump'ın bu Yahudi yanlısı Kanada karşı. Bu Marshall planının da hayata geçmesini istiyor, öneriyor. Bu aslında Türkiye gibi bölge ülkeler için de bir fırsat olabilir. Yani 93 milyonluk bir hani İran'ın tekrar dünya ekonomisine entegre olduğu ve yeniden yapılandığı bir dönem bu kalıcı ateşkes sağlanabilirse çok çok güzel bir haber olabilir. Ama dediğim gibi bu kontrollü ateşkes dönemi şeye kadar Kasım seçimlerine kadar devam edecek. Kalıcı büyük saldırı olmaz. Çünkü bu olursa da işte hafta sonunda piyasalar kapandıktan sonra biliyorsunuz bunu da yaptı en son.
0: Hep öyle yapıyor zaten. Öyle çünkü yapıyor. Piyasaları etkileniyor. Çünkü neden? Emeklilik fonları hepsi aynen işlem öyle gördüğü için o emeklilik fonları hani bir de vatandaşın emeklilik fonuyla aldıkları hisselere düşmesin vesaire. Yani hakikaten çok ilginç bir dönemden geçiyor. İlginç şeylerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz hakikaten.
2: Trump'ı en çok yönlendiren, en çok dikkat edici şey piyasaları nasıl aktı?
0: Yani savaş var ama hafta sonu var. Yani neyse. İnşallah en hızlı şekilde insani bir çözümle
2: biz de öyle ümit ediyoruz.
0: Şimdi bu ortamda bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, bir taraftan Orta Doğu, yukarıda Rusya, Ukrayna. Evet. Bu ortamda NATO zirvesi önümüzdeki hafta İstanbul'da, özür dilerim Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de 7-8 Temmuz'da. Bu Donald Trump'ın da Türkiye'ye gelmesi söz konusu, kendisi açıkladı. Ben aslında demin seçimi soracaktım ama seçim derken bu hafta sonu dünya kadar açıklama yaptı Donald Trump yine ve demokratlara çok ağır bir şekilde yüklendi. Onu da unutmayalım. Onu da bir araya sıkıştırıp konuşalım ama öncelikle şu NATO zirvesini konuşalım. Önümüzdeki hafta Türkiye'de gerçekleşecek. Nasıl bir zirve bekliyoruz? Amerika'nın Türkiye ilişkileri açısından uçakları da F-35'i ve Kaan'ı da burada mı konuşalım?
2: Kesinlikle. Zaten onlar bir bütünün parçası. Türkiye açısından bu aslında çok kritik. Sayın Cumhurbaşkanı açısından çok kritik. Zaten Ankara teyakkuzda. Ve bu zirve, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bu zirve NATO'nun Türkiye'ye olan mecburiyetinin teyit edildiği bir zirve olacak. Ve ilave olarak da Trump'ın yaptığı açıklamalar biliyorsunuz eğer Türkiye'de olmasaydı Trump katılmayacaktı. Onun sebebi de bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerde niye NATO yanımıza gelmedi, yardımımıza gelmedi? Niye tek bir NATO müttefiki, 32 ülkenin bir tanesi bile yardımımıza gelmedi? Dolayısıyla bunun aslında sorgulandığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle kabul ederek gelmesi Trump'ın nezdinde de aslında Türkiye'nin NATO içerisindeki merkezi rolünün teyidi anlamına geliyor. Bunu bir vermek lazım. İkincisi burada tabii Trump'ın beklentileri önemli. Trump açısından bu %3'lük savunma harcamasının %5'e çıkarılması anlamına geliyor. Bu aradaki fark çok büyük bir yani trilyonlarca dolarlık harcama demek. Türkiye'de tabii Kaan ve yerli savunma sanayindeki yaptığı atılımlarla birlikte buradan merkez NATO ülke üye ülke olarak pay alması anlamına da en azından fırsat penceresi açılıyor. Trump bir de Hürmüz Boğazı'nda yaşadığımız gibi NATO'nun alanı dışında da caydırıcılığını bir şekilde ortaya koymak istiyor. Bununla ilgili olarak yeni açıklamalar gelecek. Ve üçüncüsü tabii ki Çin. Yani Trump açısından, Amerika açısından Çin'i Asya'da nasıl durduracak askeri açıdan, jeopolitik açıdan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından baktığımızda öncelikle yani Ankara dünya penceresine, dünyanın vitrinine çıkıyor. Ve burada Batı İttifakı'nda özellikle Avrupa NATO'su açısından baktığımızda Türkiye'nin olmazsa olmaz ülke olduğunun altını çizildiği, bu mesajı verdiği bir zirve. Diğerinde de tabii bence daha da önemli, NATO zirvesinden daha da önemli olan Trump'ın Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı ikili ilişkiler, yani o zirve. Şimdi orada tabii bu Kaan motorları, 700 milyon dolarlık bir biliyorsunuz motor, jet motorunun Türkiye'ye satılmasıyla ilgili olarak şu anda yönetim kongreye bir mektup gönderdi. 24 Haziran'da bu gönderildi ve herhalde tam evet haftaya çarşambaya geliyor, o süre dolacak eğer uzatmazlarsa. Dolayısıyla orada biraz topu hani taca atmaya çalışabilir. Özellikle Ermeni, Yahudi ve bir şekilde Yunan lobileri. Ama Trump'ın veto yetkisi var ve burada bunu kullanacak. Çünkü Rutte ile olan, genel sekreterle olan yaptığı geçen haftaki görüşmelerde ben iyi bir haberle geleceğim dedi Ankara'ya. Evet. Dolayısıyla F-35 konusunun önünün açılmadığı bir ortamda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir jest yapmak istiyor. Ve bunu NATO zirvesinde açıklıyor olması Türkiye'yi de aslında bambaşka bir konuma getiriyor. Diğer açıdan baktığımızda Türkiye açısından özellikle hani işte bunu Norveç ve İsveç üyeliklerinde yaşamıştık. Veto eden ülke değil, denge kuran, ittifakı güçlendiren ülke olmak istediğini ve onun tekrar rolünü ortaya koyacak. Bir de tabii ki bu artacak olan %5'e çıktığında o NATO içindeki savunma sanayi harcamalarından da Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi de bir pay almak istiyor. Dolayısıyla bu zirvede Kaan motorlarının Amerika tarafından Türkiye'ye verilmesi bunun içinde aslında bir itici güç vermiş olacak, bir pazarlık gücü vermiş olacak. Bu açıdan son derece önemli bir zirve Türkiye açısından bakıldığında. Amerika-Türkiye ilişkilerini söylediniz. Şimdi burada tabii çok önemli...
0: Çok özür dilerim. F-35'ler bir tekrar projeye dönecek miyiz? Evet. Orada katsa yaptırımları, bize hep anlattığınız katsa yaptırımlarını. Evet. Şöyle özetleyebilir miyiz? Katsa yaptırımı eşittir S-400'den kurtulmak. Böyle bir denge, hani çok basite indirgenmiş haliyle.
2: Şimdi bu soru için çok teşekkür ederim. Türk kamuoyu bunu katsa sorunu olarak görüyor. Evet. Katsa sorun değil. Asıl sorun Amerika'daki Pentagon bütçesini belirleyen uluslararası savunma harcaması yetkilendirme şeyi var. Kanunu var. Bu her sene geçen bir kanun. Bütçeyi de belirliyor. Hı hı. Türkiye'ye 2020 yılında F-35'leri S-400'lerden kalıcı olarak kurtulmama durumunda kesinlikle satılmayacağını bir şekilde ifade eden bir federal şey var, kanun var. Yani bu kayıtlarda. Şimdi katsayı çünkü Amerikan başkanı bazı şekilde bypass edebiliyor. Katsayı kaldıramıyorsunuz, bu şekilde bypass başkan edelim. O hakkını kullanıyor. Tabii bu da siyasi bir sermaye de gerektiriyor ama F-35 için Türkiye'nin S-400'e kalıcı bir formül bulması lazım. Bunu eğer bulamazsa diğer alternatifi bu kanunu değiştirmek için Trump'ın kongreden yeni bir yetkilendirme yetkisi alması lazım.
0: Çok uzun bir süreç.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Trump istese bile bunu mesela gördük bu şeylerde bile, tarifelerde bile Murat Bey gitti federal bir şekilde yargıçlar iptal ettiler. Aynı şeyi işte yine bu 3 tane lobi, Yahudi, Ermeni bir şekilde Yunan lobisi gidecekler ve bunun iptali için. Muhtemelen F-35 konusunu seçimden sonraya kalacak.
0: Kasım'dan sonra.
2: Pardon, yani Kasım'dan sonraki döneme kalacak. Çünkü benim hani beklentim acaba bu zirve sebebiyle itici bir güç olarak o zaten F-35 konusu daha çetrefilli bir konu olduğu için federal yargıyı da ilgilendirdiği için Kaan'la bir şekilde cevap verip bir jest yapmak istedi Amerika. Yine bu ikili zirve içerisinde şimdi bakın Suriye'deki özellikle enerji ve lojistik yatırımları. Bugün baktığımda mesela Amerika Ticaret Odası'nın en fazla üye aldığı konsey Suriye İş Konseyi. Bu demektir ki Amerika şirketleri de bu bölgede özellikle Suriye açısından çok büyük bir beklentisi var. Biliyorsunuz Tom Barrack Sayın Trump'ın çok yakın dostu. Hem Suriye'de hem de Irak'ta yeni görevleri var. Dolayısıyla Irak tarafında da bakıldığında Hürmüz Boğazı'nı alternatif olarak Körfez ülkelerinin yapacağı enerji altyapısı yatırımları ve o orta koridorda yine Irak'tan Türkiye üzerinden İncirli'ye gelecek. Dolayısıyla yumurtalar gelecek. Dolayısıyla orada da ikinci bir fırsat var ve tabii ki İran'la kalıcı olarak bir anlaşma yapılabilirse İran'ın açılmasıyla birlikte Türk ve Amerikan şirketleri için bölgede fırsatlar var. Bu üç dosyanın aslında konuşulduğu bir zirve olacak. Savunma sanayi projelerine ilave olarak ama F-35 Kasım'dan sonraya kaldığını düşünüyorum. Bu Kaan projesinde de Trump'ın vetosu için senato yani ne derse desin bu üç lobi üçte iki çoğunlukla geri gelmesi gerekiyor. Bu da Amerikan modern siyaset tarihinde görülmemiş bir şey. Dolayısıyla Türkiye kan motorlarını aldı diyebiliriz.
0: Pekala. Şimdi şöyle biraz uzunca bir girizgah yapacağım konuya. Çünkü içerisinde iki tane soru barındırıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle Kasım ayına şurada çok da fazla bir şey kalmadı. 5-6 aylık evet. bir süre var. Orada ara seçimlere girecek Trump. Siyasi olarak kredisini tüketmek istemiyor ama sanki çoktan da tükenmiş gibi. Neden bir benzin fiyatları, neden bir petrol fiyatları ortada hiçbir hani nasıl diyelim değerli izleyenler şey yokken durup dururken diyebiliriz. Hani 2 dolardan 6 dolarlara çıkan bir benzin fiyatı ki Amerika için hep şöyle söylenir. Benzin fiyatındaki dalgalanma iktidar değiştirir diye. Bunu bir kenara Aynen. koyalım. Tahvil faizleri, borçlanma maliyetlerini düşüreceğini söyledi Donald Trump. Şu anda 4.37, 4.60'lara kadar çıktıktan sonra gevşedi ama 4.60'dan 4.37. Yani öyle aman aman bir gevşeme yok. Faizler düşecek dedi. Baktığınız zaman yeni başkan Kevin Warsh son derece şahin bir tablo çizdi. Bu sene Amerikan Merkez Bankası Fed'den 3 tane faiz artışı bekleniyor. Dolayısıyla borçları düşüreceğim dedi. Borçlar katlanmaya devam ediyor. Bir de üstüne savaşın maliyeti çıktı. Vatandaşın cebinden daha fazla para çıkıyor. Faizler yükseldi. Devletin cebinden daha fazla para çıkıyor. Düşecekmiş gibi de değil. Hani korkutucu bir senaryo varmış gibi görünüyor. Bütün bunlar aslında Donald Trump'ın istemediği, göreve başladığında tam tamına zıttı bir şekilde değiştireceğini söylediği şeyler. Aslına bakacak olursanız bütün bu alanlarda pek de söylediklerini yapabilmiş değil görev süresinde geldiğimiz nokta itibariyle. Burada şimdi iki soru. Bir, Kasım'da nasıl bir ortamda seçime girecek Donald Trump? Demokratlara hakikaten çok ağır. Hani ifadelerle yüklendi. Ya bunlar dedi dinsiz dedi. Sizin dedi inancınızı elinizden alacak falan. Hani tartışmanın seviyesinin geldiği nokta burası olmuş. Diğer taraftan da ekonomi. Kevin Warsh geldi, koltuğa oturdu. Şu kadarcık bir karar metni. Hani biz alışkınız sözlü yönlendirmeye, her bir satırdan, paragraftan anlam çıkarmaya. O ortadan kalktı. Sözlü yönlendirme bitiyor mu diye çok tartışılıyor, konuşuluyor bir taraftan. Diğer taraftan faizler düşecek mi? Pek düşecekmiş gibi görünmüyor. Bu yıl 3 faiz indirimi zannetmiyorum o kadar olacağını. Belki bir tanesi bile nasıl diyelim... kuvvetli ihtimal ama enflasyon da diğer taraftan %4'ün üstüne çıkmış durumda. Dolayısıyla hani ikisi de aslında birbiriyle bağlantılı olduğu için bu kadar uzun girizgah yaptım. Hem seçim hem Fed. Buyurunuz.
2: Şu andaki anketlere baktığımız zaman biliyorsunuz bu seçimler değerli izleyicilerimiz için hatırlatalım. Trump'la aslında ilgili değil. Yani hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da en az işte %40 sandalyenin el değiştirdiği bir sandalye. Ve Senato açısından baktığımızda özellikle Cumhuriyetçilerin aleyhine işleyen bir matematik var. Daha fazla sandalye orada el değiştirecek. Ve sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı yani hayat pahalılığı olmazsa olmaz. Bugün 6 doları bulan bir benzin fiyatı hiç şüphe yok ki bunun bir siyasi bedeli olacak. Zaten anketlerde bunu gösteriyor. Yani şu anda anketlere baktığınız zaman özellikle Senato'nun çok büyük bir ihtimalle kaybedildiği anlamına geliyor. Bu eğer olursa yani halk açısından baktığımızda Trump'ın popülaritesi hani bir yana bunu tabii Trump nasıl yönetecek? Sizin dediğiniz gibi demokratlarla farklı çatışma alanları işte din üzerinden örneğin veya işte kültür savaşı üzerinden farklı cephelerden bunu götürmeye çalışacak. Şunu söyleyebiliriz, ön adaylık yarışı da başladı. Parti içerisinden bütün adayları kendi eliyle seçiyor. Aslında pusulada ben yokum demesine rağmen kendi adayları, Trump'ın seçtiği adaylar olacak. Trump algı yönetimini çok başarılı yapıyor ama ortada da çok büyük bir enkaz var baktığınızda. Yani ekonomi, hayat pahalılığı, bugün Amerika tarihinde dün bakıyordum. Amerika tarihinde ev alabilmek hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Şimdi bir taraftan yapay zekanın vurucu, yıkıcı etkisini görüyoruz. Özellikle genç istihdamı açısından. Zaten jeopolitik işte İran Savaşı'na girilmesi, işte Netanyahu ile birlikte Gazze'de, Orta Doğu'da yaşananlar. Gençler zaten Trump ve partisini bırakmış durumda. Dolayısıyla burada ciddi bir uyarı alacak. Zaten iktidar istatistik olarak baktığımızda her zaman için ara seçimlerde iktidarda kim varsa diğerine şans verirler. Ki süper çoğunlukla gelmişti Trump. Dolayısıyla Borç açısından baktığımızda, şimdi borç tabii çok kritik bir göreve geldi. Ben ilk şeyini yani böyle teker teker kelimelerine bakarak izledim. Çok stratejik birisi. Ketum birisi, biraz Greenspan gibi. Az konuşuyor. Sorulan soruların hepsini ileriye dönük bir takım imalar çıkaramaması için topu taca attı. Az konuşacak bir başkan. Şimdi burada tabii rüştünü iptal ispat etme şeyi var onun için. Yani işte Trump'ın hani altın çocuğu atadı ama Powell'ı da Trump atamıştı ilk döneminde. Bunu da o atadı. Şunu yapamaz. Yani en başta siyasi olarak patronla ve Trump'la karşı karşıya gelmesini istemeyeceğini düşünüyorum. Bir tane yani Temmuz'da seçimler, bundan sonra
0: toplantı
2: var. Kasım seçimlerine baktığımızda tabii o süreye kadar yapacaksa eğer bir faiz artışı, bunun için Temmuz tek şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu nasıl satacak Trump'a? Siz seçimlere gitmeden önce savaşın bitmesiyle birlikte düşen petrol fiyatları ve en azından bu faiz artışının olumlu etkisini ile birlikte enflasyon üzerindeki olumlu etkisini eğer sandıkta görmek istiyorsanız veya sonuçlara yansımasını görmek istiyorsanız, dolayısıyla yaparsa Temmuz'da bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ama onun sonrasında hele hele seçimlere yaklaştığımız Eylül'de Kasım'da zaten aynı hafta, dolayısıyla beklemiyorum ama belki de Aralık ayında daha yüksek, yani 25 bas puan yerine 50 bas puana varan bir artış görülebilir. Çünkü orada benim dikkatimi çeken şey sürekli olarak %2'lik o değil mi enflasyona vurgu etti ve Kongre'nin bizden beklentisi, bizim görevimiz dedi değil mi, o %2'ye çekmektir dedi. Yani onu 7-8 kere tekrar etti. Burada verdi, yani işte 4'ü aşan bir enflasyon var ve bunun hızlı düşmesi de, yani sadece savaş da değil, yapay zekadan bahsettiniz. Kevin Walsh atanmadan önce tam tersini söylüyordu. Yani işte yapay zekadan dolayı muazzam bir verimlilik artışı olacak. Dolayısıyla bunun istihdam veya enflasyon üzerinde pozitif etkisi. Ama tam tersini görüyoruz şu anda. Yani Amerika'da şu anda borsalardaki düzeltmeye de baktığınızda yapay zeka şirketleri ve o zincir içerisinde tamamıyla bir enflasyonist etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yaparsa Temmuz ayında yapacaktır veya hani son dönemde Aralık ayında ben bunu beklerim. Ama Trump ve partisinin senatoyu kaybetme ihtimali çok yüksek. Bu olduğu zaman da son iki yılı tamamıyla içine kapanmış ve etkisini yitirmiş bir Trump yönetimi görmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla hani Türkiye açısından da baktığımda ne yapacaksak Kasım'a kadar yapmamız gerekiyor.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. DGA Grup Başdanışmanı Hakan Akbaş, bu keyifli sohbet için bizleri bilgilendirdiniz. Yeni haftaya başlarken ağzınıza sağlık diyelim.
3: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı Türkiye'de iş güvencesi sisteminin en temel unsurlarından biri olarak çalışanlara uzun yıllar boyunca sağlanan önemli bir sosyal hak. Bir iş yerinde en az bir yıl çalışan bir işçi, iş sözleşmesi belirli şartlarla sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak genellikle işveren tarafından yapılan sonlandırmalarla gündeme gelse de, çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında da tazminat almasını mümkün kılan bazı özel durumlar mevcut. İşte bugün bu özel durumlardan en bilineni sizlere anlatacağım. Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması sebebiyle istifa edilmesi bu durumu ortaya çıkarır. Çalışanlar emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarında yaşı beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler. Geçmişte 3600 gün prim 15 yıl sigortalılık olarak ifade edilen ama son yıllarda özellikle 4500 ve 4600 gün gibi farklı prim gün eşikleri sebebiyle birçok çalışan yaşı beklerken tazminat alma yoluna gidebilmektedir. Elbette bu durum çalışanlar açısından avantaj yaratsa da işverenler için ciddi bir iş gücü planlaması konusuna da soruna da neden olabilmektedir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 38-41. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
7: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Merhaba, saatlerimiz onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük, yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hemen özetlerle anlatmaya başlayalım. AK Parti hafta sonunu Sapanca'da kampta geçirdi. Son gün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde İsrail vardı. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son saldırılar iki ülkenin başlattığı müzakere sürecini sekteye uğrattı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Yarın Doha'da bir görüşme daha olacağı iddiası var. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugünden itibaren birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde çıkacak. Başlıklar böyleydi. Daha fazlası için başladık. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı, kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
1: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümeti tarafından 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'in tarihi olayları siyasi bir araç olarak kullanmasının ikiyüzlülük olduğunu vurguladı. Duran, bebek, kadın ve yaşlı demeden on binlerce masum sivili katleden İsrail yönetiminin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelendirmesi Orta Doğu'daki insanlık suçlarını örtbas etme çabasının bir ifadesidir dedi. Ayrıca uluslararası hukuku ihlal eden ve sivilleri hedef alan bir yapının tarih dersi vermeye hakkı olmadığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'a

0: başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğradı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı.
1: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
0: Pakistan-Afganistan arasında sınır çatışmaları sürüyor. Pakistan'ın istihbarat operasyonunda 29 Afgan savaşçıyı öldürdüğü ifade edildi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu eylemin ülke genelindeki terör saldırılarına karşılık olarak başlattığını belirtti. 27 Haziran'da Karachi'de Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti. Pakistan ve Afganistan sınırında Taliban'la çatışmalar sürüyor. Pakistan Taliban'ının düzenlediği silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. Mustafa Berber başkentteki asayiş denetimlerini takip ediyor. Hemen o noktaya bir dönelim.
2: Zehra, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz. Ankara'nın en işlek noktalarından biri burası. Aslında baktığımızda alınan tedbirler kapsamında da hemen yanı başında bulunan noktalar da kapatılacak. Örnek verecek olursak İran Caddesi hemen buraya yaklaşık 400-500 metrelik bir mesafede kalıyor. Kapatılmasının nedeni ise liderlerin konaklayacağı otellerin o noktada olması. Yani bazı liderler bu noktada bulunan otellerde konaklayacak. İşte bunun için de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zaten Operasyon Turkuaz ismiyle bir operasyon başlatmıştı. Bunda da hem ilk etapta kent genelinde eylem yapabilecek olan isimler, terör örgütleriyle iltisaklı isimler gözaltına alınmıştı. Bunun yanı sıra aranan şahıslara yönelik yoğun bir operasyon vardı. Ancak dün itibariyle asayiş operasyonları, asayiş denetimleri, trafik denetimleri de en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde hem asayiş ekipleri hem trafik ekipleri araçları durduruyorlar. Aslında burada şüpheli bir şey değil, sadece bir kontrol sağlanıyor. Bu denetimlerin sıklaşması da, bu denetimlerin artırılması da aslında güvenliğin üst düzeyde olduğunun bir göstergesi. Zaten operasyonlar kapsamında, bu denetimler kapsamında bir aranan şahıs varsa da işlem gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi trafik polisleri, asayişin motorize ekipleri, Yunus polisler, asayiş ekipleri bu noktadalar ve durdurdukları araçlardaki sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar. Ardından da araçlarını bir aramayla gerçekleştiriyorlar. Şimdi alınan tedbirler sadece bu kapsamda da değil, Ankara'da bilindiği üzere 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. Bu noktada kapatılacak olan yollara bakacak olursak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan yollar, bunun yanı sıra liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu noktalar, buralar kapalı olacak. Çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak ve bu kapatılacak olan noktalarda da şu anda denetimler gerçekleştiriliyor. Olası durumlara karşı bu denetimler aslında bir noktada da bakıldığı zaman olası riskleri önlemek adına atılmış bir adım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi trafik ekipleri araçları durdurarak kontrolleri sağlıyor. Asayiş ekipleri o araçların içerisinde denetim gerçekleştiriyor ve bu denetimler Ankara'da zirve öncesine başlayan bu denetimler zirve boyunca devam edecek. Hatta sonrasında da devam edecek. Çünkü Ankara Valiliği 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da basın açıklaması, toplantı, yürüyüş ve farklı etkinliklerin yapılmasına bir yasaklama getirmişti. İşte o yasaklamaların olmasıyla birlikte de aslında tedbirler bu noktada üst düzeye çıkartılmış durumda. Ekiplerin de aramaları, kontrolleri devam ediyor Ankara'da. Kapanacak yollar var dedik, ancak şundan da bahsedelim. Ankara tam bir kilit anlamına mı gelecek 7-8 Temmuz tarihlerinde? Hayır, sadece liderlerin geçeceği güzergahtaki yollar geçici süreliğine kapatılacak. Evet, Cumhurbaşkanlığı'na açılan yollar ve liderlerin kalacağı oteller kapalı olacak, o sokaklar ve caddeler. Ama diğer noktalar açık olacak. Toplu taşıma kullanılmaya devam edilebilecek. Metro açık olacak, Ankara'ya açık olacak. Ancak sadece metro Söğütözü istasyonunda durmayacak, Ankara ise Bahçelievler istasyonunda durmayacak. Bunun nedeni ise her iki istasyonun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın noktada olması. Tekrar hatırlatalım dilerseniz, İletişim Başkanlığı da zirve boyunca kapanacak yollara, geçici olarak kapanacak yollara ilişkin bir harita hazırlamıştı. Bu da internet sitesinde yayınlandı İletişim Başkanlığı'nın ve o site üzerinden vatandaşlar gidecekleri güzergah üzerinde kapalı yol var mı ya da geçici olarak kapatılacak bir yol var mı bunu öğrenebilir ya da alternatif güzergahları da oradan öğrenebilecekler. Ancak bugün itibariyle başlayan denetimler hafta boyunca devam edecek. Zirve öncesi ve zirve devam ederken de bu denetimlerin artarak süreceğini belirtelim. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Operasyon Turkuaz ismiyle gerçekleştiriliyor bu denetimler.
0: Evet, Mustafa Berber denetimlerin ayrıntılarını aktardı. Ankara hummalı bir şekilde NATO zirvesine hazırlanıyor. Ayrıntıları getirdi, getirmeye de elbette devam ediyor. Şimdi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Az önce haberlerimizi aktardık sizlere. Değerlendirelim, bir de paranteze alalım. Önemli meseleler yaşanmakta, bölgemizi de ilgilendiren, küresel anlamda da yakından takip edilen Amerika Birleşik Devletleri ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. Peki bu kez iki ülke sahada gerilim yaşamadan masada anlaşabilecek mi? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer yayın konuğumuz. Umut Uzer, merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Zehra Hanım.
0: Şimdi farklı iddialar da var, farklı söylentiler de var. Ben öncelikle size Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bu saldırıları durdurma yönünde aldıkları kararın ne kadar kalıcı olabileceğini bu şartlarda sormak istiyorum.
3: Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman tabii kırılgan kelimesi açıklayıcı oluyor. Barış da kırılgandı. Her an savaşa dönme ihtimali hiçbir zaman masadan kalkmamıştı. Bunun tabii farkında olmamız lazım ki herkes de biliyor zannediyorum. Ama öbür taraftan savaşın da devam edemeyeceğini zannediyorum karar verildi artık. Dünya ekonomisi bunu taşıyamıyor. Askeri başarı bir yere kadar gidiyor, onun ötesine gidemiyor Amerika açısından. İran'ın açısından da iktidarda kalma başarısı gösterdi rejim. Bu devam ediyor. Dolayısıyla biraz savaş, biraz barış devam edecek gözüküyor. Ama barışa daha yakın olmakla beraber her an meselelerin daha ciddi bir noktaya gelmesi de mümkün. Dolayısıyla tam bir kargaşa var ama diplomasiye vurgu yapılması olumlu bir gelişme ve bunun da devam edecek olması da önemli bir durum. Bu bağlamda müzakerelerin devam edeceği de kesin gözüküyor.
0: Peki şunu sorayım, şimdi gerçek bir ateşkesten mi bahsediyoruz yoksa tarafların yeniden pozisyon aldıkları geçici bir aradan mı bahsediyoruz?
3: Ya ateşkes hiçbir zaman %100 olmuyor bu savaşta, onu görüyoruz. Yani evet, hiçbir çatışma olmayacak beklentisi olmaması lazım. Hani ideali o tabii ki ama bu olmuyor, bunu görmek lazım. Lübnan boyutu zaten uzakta duruyor ve hiçbir zaman tam olarak çözülemiyor.
0: Evet.
3: Ve çok ciddi sorunlar var. O İran açısından çok önemli, özellikle Hizbullah'ın kendi müttefiklerinin durumu. Oradaki durum iyi gözükmüyor ama Körfez'e baktığımız zaman tekrar orada da tam bir rahatlama olmuş değil. Ama gene de dediğim gibi yani bir pozitif bir yöne gidişat var ama söylemler yoluyla da Trump'ın bazen meseleyi işte biz gene yok ederiz bir söylemleri var. Bunu daha zor bir durum, bir zor hale de getirebiliyor Trump'ın söylemleri. Ama İran da tabii Körfez ülkelerini vurarak bunu da meşru olarak görüyor. Oradaki Amerikan üslerini meşru hedefler olarak görüyor ama bunun ötesine de geçiyor zaman zaman bilerek veya yanlışlıkla. Dolayısıyla bu ülkeleri de kendinden daha da uzaklaştırıyor. Bu ülkeler de tabii İran'dan, yani Kuveyt gibi, Bahreyn gibi ülkeler de İran'dan, İran'a karşı taşıdıkları endişe ve korkuları daha da artıyor. Dolayısıyla suların durulması çok da kolay gözükmüyor baskı tarafında.
0: Suların çok da durulması mümkün gözükmüyor dediniz son olarak, yanlış duymadıysan. Doha'da teknik görüşmelerin yapılacağı ifade edildi. Bu yapılamayan görüşmenin ardından somut bir sonuç çıkabilir mi oradan? Ne diyorsunuz? İlk görüşme bir ertelenmişti. Sonra bir görüşme yapıldı. Sonra yine bir tekrar karşılıklı hedef almalar yaşandı. Tansiyon bir yükseldi hafta sonu. Bayağı gerginlik vardı. Şimdi Doha'da o masa kurulacak, bir teknik görüşmeler yaşanacak mı? Ayrı bir soru. Somut bir sonuç çıkar mı? Bambaşka bir soru.
3: Evet, yani kesinlikle bilebilmek zor olmakla beraber İran tabii Amerika'ya hiç güvenmiyor. Onda da haklı aslında, yaşadığı son birkaç yıldaki olaylara baktığımız zaman. Öbür tarafta Amerika'da başkan yardımcısı J.D. Vance daha barışa yakın diyebiliriz. Veya en azından bu savaşın gerekliliği konusunda bazı şüphelere sahip gibi gözüküyor. Öbür tarafta Trump veya Dışişleri Bakanı Rubio çok daha sert bir pozisyona sahipler. En azından görebildiğimiz kadarıyla. Çıkabilir tabii ama büyük bir barış anlaşması falan beklemiyoruz. Zaten sizin de vurguladığınız gibi teknik görüşmeler, ama bir takım adım adım ilerleme olabilir. Ama her an bu mesele bozulabiliyor. Hiç Lübnan'a bakmasak bile Körfez'de bir takım çatışmalar olabiliyor. Silah kullanıyor. İki tarafta, İran'da, Amerika'da oldukça hazır gözüküyor. Bütün bu gelişmeler ışığında umarız ki bir ilerleme olur, ama en azından müzakerelerin devam edeceğine dair bir karar bile çıksa bu da gene de olumlu olarak tanımlanması gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani bu takvimin aslında işliyor olması bile çok çok önemli şu aşamada, değil mi? Aylardır yaşanan bu gerilim sonrasında bu aşamaya gelinmiş olması bile hayli kıymetli aslında.
3: Evet Zehra Hanım, yani gerçekten dediğiniz gibi, yani diplomasinin devam ediyor olması, şöyle veya böyle zaman zaman çatışmalar olsa bile, bu tercihe şayan bir durum olabilir. Yani diplomasinin barışa tercih edilmesi önemli, çünkü çok büyük kayıplar verdi İran. Ama bütün bunların nasıl toparlanacağına da emin değilim. Yani özellikle Körfez'deki istikrarın, hem İran'da hem Körfez Arap ülkelerinin ekonomik olarak nasıl toparlanacağına çok emin değilim. Öyle hemen de olamayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu savaş aynı zamanda Körfez'deki modeli de sarsmış oldu. Yani orada çok farklı bir Orta Doğu modeli vardı. Yani çatışma olarak bildiğimiz Orta Doğu, işte Kuveyt'te, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yoktu. Ve buralarda ekonomik gelişme, dünya ekonomisine entegrasyon söz konusuydu. Birçok yabancı yaşıyordu, mühendisler, akademisyenler vesaire. Bunların bir kısmı kaçtı. Bunun tekrar toparlanması zor gözüküyor. Yani savaş çok zarar verdi gerçekten. Hem insani manada, hem ekonomik manada, hem de güven duygusunu sarsma açısından.
0: Şimdi mesela Hürmüz Boğazı niye hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran açısından bu kadar kritik, bunu sormak istiyorum size. Bir abluka vardı, çifte abluka vardı, abluka kaldırıldı dendi. Sonra yine tansiyon yükselince çeşitli açıklamalar, restler geldi. İran bu kartını bu süreçte çok etkili oynadı diyen de var. Amerika Birleşik Devletleri kanadından biz de onları çok güzel bastırdık açıklaması da geliyor. Ama baktığınızda günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok da aslında istenenin olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Niye bu kadar kritik bu Hürmüz Boğazı iki ülke içinde?
3: Tabii dünya, evet. Yani dünya petrolünün %25'inin oradan geçiyor olması savaş öncesinde. İkincisi, Asya ülkelerinin petrolünü büyük ölçüde İran'dan alıyor olması ve gene bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor olması önemli. Dolayısıyla dünya ekonomisini etkileyebilecek bir durum. Yani İran'ın burayı kapatabileceğini veya zarar verebileceğini biz biliyorduk savaş öncesinde. Dolayısıyla Amerika da tabii ki biliyordu. Ancak benim yorumum, Amerika erken bir İran'da rejim değişikliği olabileceği umudunu taşıyordu. Hızlı bir şekilde rejim devrilir. Dolayısıyla buraya gelmeyiz. Yani Hürmüz Boğazı meselesine gelmeyiz. Ama bu olmayınca tabii İran'da başarılı bir şekilde diyebiliriz tabii ki burayı bloke etti veya akışı durdurdu. Bu bağlamda Amerika'da bile petrol fiyatları arttı. Dünyada arttı zaten. Ve Asya çok daha bağımlı, söylediğim gibi, buraya. Bu manada İran, evet, kozlarını iyi oynadı diyebiliriz. bir dayanıklılık gösterdi Amerikan ve İsrail saldırılarına karşı. Ama gene tabii zafiyet noktaları da gösterdi. Birçok herkes kaybetti. Yani hani kim kazandı diye bakmak zor. Hı hı. Hani, ama herkes kaybetti. Bazıları belki daha çok kaybetti. Bu bağlamda Amerika içinde de tabii iç siyasetinde de etkileri olacaktır. Bir desteklenmeyen, popüler olmayan bir savaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Trump'ın savaşı.
0: İsrail anlamında da aslında sanki biraz daha işler çok istenildiği gibi gitmiyor sanki. Ne dersiniz? Yani sonuçta tabii ki İsrail söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri hep yanında ama sanki bu süreçte biraz bir farklı sesler, çatırdamalar da duyduk gibi.
3: Evet, yani Amerika'da muhafazakarlar içinde bile İsrail'i eleştirenler oldu. Bu bizim savaşımız değil, niye İsrail için savaşa giriyoruz gibi yorumlar yapıldı. Hatta Trump bile zaman zaman İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sinirlendi, küfürlü konuştuğu oldu, ona karşı çıktı. Dolayısıyla İsrail önce Amerika ile çok ciddi yakınlaştı ve tabii önce Amerikan Başkanı Trump'ı ikna etti bu savaşa. Ama daha sonra mesele uzadıkça çok ciddi üst liderlikten, Amerikan liderliğinden eleştiriler geldi bu İsrail'in kullandığı aşırı şiddete karşı. Dolayısıyla bazı sorunlar ikili ilişkilerde olması kesin. Öbür tarafta tabii seçimler var Ekim ayında bu yıl İsrail'de. Hani Netanyahu kazanır mı kazanamaz mı bugünden bilebilmek çok zor. Zaten hep koalisyonlarla yönetilen bir İsrail 1948'de kurulduğundan beri. Şimdi yeni bir siyasi liderin adı çıkıyor, Gadi Eisenkot. Bu eski genelkurmay başkanı siyaseten çok farklı olmasa da, yani Netanyahu'nun genelkurmay başkanıydı. Ama uslup olarak ve geldiği köken olarak Fas kökenli bir aileden geliyor. Fas Yahudilerinden daha kenardan gelen bir lider, belki topluma daha, toplumun bir kesimine en azından daha sempatik gelebilir ama şahsi profil dışında siyaset olarak çok farklı uygular mı onu da bilmek zor, çünkü zaten bütün bu dahiye doktrini olsun, yani Lübnan'daki Şii mahallesi, Beyrut'un güneyindeki Şii mahallesini çok sert bir şekilde yok etme politikası uzun yıllardır devam ediyor, buna da karşı çıkan bir lider değildi tabii. Ama Netanyahu'nun değişmesi de kısmen bir rahatlama oluşuyor. Yani bir barış güvercinli gelecek değildir İsrail'de de dara. Ama Netanyahu'nun kredibilitesi gerçekten çok fazla. Hem dünyada kısmen İsrail'de de bitti. Bütün bunları göreceğiz ama İsrail-Amerikan ilişkileri evet bir yandan çok yakın, bir yandan da zaman zaman sorunlar yaşıyor. Bu manada Netanyahu'nun çok ileri gittiğine dair görüşler Amerika'da farklı çevrelerde, İsrail yanlısı çevrelerde bile bazen ifade ediliyor.
0: Peki gelelim şimdi bu İran'ın dondurulmuş varlıklarına. Şimdi bunların serbest bırakılması niye bu kadar önemli bir pazarlık konusu? Yani bu düğümlenen noktalardan biri burası çünkü. Ne zaman biz bu meseleyi konuşsak bu konu muhakkak en önemli başlıklar arasında sıralamada üstlerde. Niye bu kadar önemli bir pazarlık konusu bu?
3: Zaten ciddi ekonomik kriz yaşıyordu İran. Savaşla beraber çok daha fazla zarar aldı. Altyapısında çok ciddi sorunlar yaşandı. Dolayısıyla yani ekonomik bir yardıma ihtiyacı var. Ekonomik yani zaten kendi kendi İran'a ait bunlar, bu fonlar. Bunların açılması tabii İran ekonomisini kısmen de olsa rahatlatacaktır. Böyle bir talep hem kendileri açısından bir belki tazminat olarak da algılanabilir veya zaten bizim olan fonların açılması bizim hakkımızdır gibi bir yaklaşım da olabilir. Tabii İran liderliği ve toplumu tabii bağımsızlığını önemseyen bir toplum ve geçmişe dayanan bir tarihiyle beraber bunun açılmasıyla ekonomide bir rahatlamayı bekliyor tabii liderlik. Çünkü geçmişte buna yönelik protestolar da olmuştu hatırlıyorsunuz. Yani ülke içindeki ekonomik durumu baskılara karşı savaş sonrası bu mümkün olamadı bu tip protestolar ama çeşitli sebeplerden dolayı. Dolayısıyla çok bariz bir ekonomik krizin ve sorunların aşılmasına yönelik bir açılım olarak görüyor İran liderliği bunu.
0: Peki şimdi tarafların kamuoyuna verdiği mesajlara bakıyoruz. Kapalı kapılar ardındaki diplomasi arasında bir fark olabilir mi diye düşünüyoruz. Çünkü işleyişte aksamalar, pürüzler var. Varsa eğer nasıl bir fark olabilir?
3: Biz tabii açık kaynaklardan bilgi alabiliyoruz. Değil mi? Çeşitli medya kurumlarından. Bazen tabii Amerikalı veya diğer liderler, bürokratlar açıklamalar yapıyor isimlerini vermeden. Tabii ne kadar güvenilebilir? Yani bir kafa karışıklığı var tabii. Dolayısıyla kapalı kapılar ardından ne tür görüşmeler olduğunu %100 bilebilmek mümkün değil. herkes kendi propagandasını da yapmaya özen gösteriyor ama öbür taraftan birçok katılımcı var. Şu anda ekranlarda da gördüğümüz gibi bir önceki görüşmede. Buralardan bir takım sızmalar olması mümkün her zaman, kasıtlı veya kasıtsız. Dolayısıyla tam neler oluyor bilemiyoruz ama çatışan çok boyutlu bir ilişki ve sorunlar yumağı içindeyiz ve daha da zor oldu bu. İki taraf da kendi egemenliğini vurguluyor. İran tabii güçlü gözükmeye çalışıyor. Amerika zaten güçlü gözükmeye çalışıyor. Ama askeri ve siyasi hedeflerini Amerika başaramadı diyebiliriz. Evet, nükleer programa bir zarar verdi. İran altyapısına zarar verdi. Ama İran belki de çok daha fazla hevesli artık nükleer silahla ulaşma konusunda. Çünkü görüyor ki bunlar olmadan saldırıya uğrama ihtimali çok daha yüksek. Ama buna karşılık tabii dünyanın çoğu bunu istemiyor. Yani hem Batı dünyası olsun ama Arap dünyası da yani dediğim gibi İran'a karşı bir tehdit, İran'ı tehdit olarak görüyorlar. Özellikle de Körfez Arap ülkeleri veya Suudi Arabistan da dahil. Dolayısıyla bir denge politikası, nükleer reaktörlere evet veya nükleer enerjiye evet ama nükleer silahlardan uzak durmasına yönelik bir çaba içine girilmesi zannediyorum en doğru karar olacaktır. Ki zaten İran'da NPT-NPT anlaşması, nükleer silahların yayılmasını anlaşmasına taraf bir ülke. Bu bağlamda da silahlardan uzak durmak zorunda. Ama tabii niyetler her zaman nasıl oluyor? Bu herkes için geçerli tabii, sırf İran için değil. Bunu bilemiyoruz ama bir şekilde sisteme, hem Orta Doğu hem uluslararası sisteme İran'ın entegre edilmesi pozitif olacaktır. Tabii bunun da şartlarından biri İran'ın saldırgan pozisyonlardan uzak durması. Tabii ki kendisi saldırıya uğradı, yani buradaki saldırıyı Amerika başlattı ama yani bölgedeki İran'ın da yayılmacı politikalarını unutmamak lazımdır. Çünkü bu kadar devlette bir tehdit algıladığına göre İran'dan, onların da kendilerine göre bir haklı yönü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla daha diplomasiye ve ekonomiye önem veren bir İran olsa çok daha pozitif olacaktır. Ama tabii bütün bu askeri şartlar da bakıldığı zaman ve saldırıya da kendisinin de uğramış olduğu dikkate alınırsa daha sertleşen bir İran'ın da oluşma ihtimali mümkün. Yani zaten devrim muhafızlarının bu kadar güçlendiği bir savaşın sonucu, savaşın istenmeyen bir sonucu oldu Batı açısından ve Amerika-İsrail açısından diyelim. İran'ın da daha sert bir rejime sahip olması mümkün. Yani şu anda da öyle oldu zaten, devrim muhafızlarının iktidarlarını perçinleştirerek. Dolayısıyla uzun lafın kısası belki şunu söylemek lazım. Hem diplomasi hem askeri opsiyonların masada olduğu bir dünyadayız. Ama artık İran'ın da rejimi iktidarda kalacağı aslında yani bana göre baştan belliydi ama bu beklenti yoktu Amerika'da ve İsrail'de. Bunu beceremediler ve sonuçta bu rejimle tekrar muhatap olmak zorundalar. İşte görüşmelerde de bunu görüyoruz zaten.
0: Peki mesela şimdi bu yaşanan tüm bu gelişmeler İsrail, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini nasıl etkiler?
3: Aslında yani Körfez ülkeleri ve tabii Suudi Arabistan da dahil onlara yani Amerika'ya daha fazla yakınlaşmayı beraberinde getirecektir. Çünkü İran askeri gücüyle ve bazı politikalarıyla bu ülkeleri de rahatsız ediyordu söylediğim gibi. Bu bağlamda bu ülkelerin zaten bir kısmı işte Bahreyn olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, İsrail'le İbrahim anlaşmalarına taraf, İsrail'le normalleşme gerçekleştirdiler. Suudi Arabistan da hiç uzak değildi aslında İsrail'le yakınlaşma konusunda. Ama o savaş koptu vesaire. Gazze'deki olaylar başladı. Ondan sonra yani dolayısıyla Suudi Arabistan da yani İran'a karşı çok da sempatiyle bakmayıp İsrail'le normalleşme sürecine taraf bir ülkeydi. Bu ülkelerin çoğu Amerika ile yakın ilişki içinde, İsrail'le şu veya bu ölçülerde ilişkileri var. Birleşik Arap Emirlikleri başta ve kısmen de tabii Suudi Arabistan, bu da gizli değil aslında. Bunlar açık bir şekilde de yazıldı aslında. Dolayısıyla bu ülkelerin Amerika ve İsrail'e yakınlaşma veya yakın olma durumu devam edecektir. İran'a karşı da korku beslemeye devam edeceklerdir. Ama bu bölgede yaşayacaklar. İsrail uzakta, Amerika çok daha uzakta. Dolayısıyla bölgesel bir işbirliğinin aslında çok daha tercih edilmesi gerekir. Ama bu manada artık ulusal egemenliğine karşılıklı olarak saygı gösterilmesi önemli olacaktır. Bu tabii İran'ı da kapsayacak ve İran-Amerika anlaşmasında da bu vurgulandığını hatırlıyoruz değil mi? Yani İran'ın iç işlerine karışılmayacağına dair bir söylem vardı. Ama bu da tabii bütün bu kağıtlar, bütün bu dokümanlar, vesikalar ne kadar gerçekçi olacak? Sonuçta niyetler farklı olabiliyor ve bir şüphe haklı olarak da bölgedeki ülkelerin birbirlerine karşı sahip oldukları bir durum. Ama yani tekrar söylemek gerekirse, yani İsrail'e ve Amerika'ya daha yakın bir pozisyonda bu Arap ülkelerinin çoğu, yani Körfez Arapların, dolayısıyla Suudi Arabistan'da, bu da bir gerçeklik. Ama İran da kocaman bir gerçeklik orada bölgede. Bu bağlamda İran'ın saldırıları da bu ülkeleri daha fazla Amerika'ya ve İsrail'e yakınlaştırdı diye düşünüyorum.
0: Peki tüm bu yaşananlar süresince Avrupa Birliği, Rusya ve Çin nasıl bir pozisyon alabilir?
3: Rusya ve Çin özellikle Amerika'nın kredibilite kaybetmesi, prestijini kaybetmesinden son derece memnun gözüküyorlar. Çünkü artık üç kutuplu bir dünyaya da yaşadığımızı dikkate alırsak, Rusya ve Çin ve Amerika. Amerika kendi gücünü harcayarak ve saygınlığını birçok kesimde kaybetmesi sebebiyle Rusya ve İran, Rusya ve Çin güçlerini arttırabilir ve hem bölgede hem de dünyada güçlerini daha da fazlalaştırabilirler diye düşünüyorum. Bunların zaten İran'la yakın ilişkileri var, özellikle Rusya'nın, ama Çin'in de öyle. Dolayısıyla bu ülkeler çok fazla ses çıkarmadılar bildiğiniz gibi. Çok fazla eleştirmediler ama işte İran'a bazı istihbari bilgi verdiklerine dair bazı haberler çıktı Amerika'ya karşı. Ve tabii Amerika'nın zayıflaması kendi çıkarlarına olacaktır. Bu dünyada rakip olarak ve olarak zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika ve Batı dünyası büyük ölçüde Ukrayna'yı desteklediği için bu manada da rakip veya düşman olarak adlandırılıyor tabii Rusya'da ve karşı tarafta da öyle. Çin de öyle, gayet büyük bir güç olarak belki bu ikisi arasından daha da öne çıkarak belki bir orta vadede Amerika'yı da geçme ihtimali belki olabilir. Ama bu üç büyük gücün devam edeceği ve Amerika'nın başarısızlıklarından da keyif aldıkları ve bunu kendi hesapları açısından olumlu olarak değerlendirdiklerine hiç şüphe yok işin doğrusu.
0: Peki şimdi şöyle genel değerlendirmeler yapılıyor. Kim ne kazandı, ne kaybetti? Belki kazanmaktan ziyade kimin ne kaybettiğini bu savaş tamamen bittiğinde net bir şekilde göreceğiz ve konuşacağız üzerine. Ama şu anda bakacak olursak şöyle geniş fotoğrafa, askeri olarak bir şey kazandı mı mesela taraflar baktığımızda? İran kendisini işte biz şöyle hala mühimmatımız var, şöyle aslında donanımımız var, Amerika Birleşik Devletleri keza öyle, o şekilde Trump en üst perdeden bu açıklamalarını yapıyor. Duyduk bunları bu süreç içerisinde hep. Yoksa tamamen bu söylenenlerin aksine iki tarafta diplomasiye mecbur mu kaldı?
3: Evet, zannediyorum söylediğinizin ikinci kısmı doğru. Evet, askeri olarak Amerika çok güçlü ama İran'ın da oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Yani füzelerinin çoğunun yok edilmediğinin farkındayız. Yani isterse Körfez'i iyice yakıp yıkabilir. Ama buna karşı tabii Amerika'dan çok sert bir tepki görecektir. Ama İran'ın bu kapasitesi olduğunu hani biliyorduk ama belki de bu kadar çok olduğunu bilmiyorduk. Ve çok yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte Körfez ülkelerindeki otelleri, sivil hedefleri falan da veya su tesislerini, petrol tesislerini vurabilir. Kısmen de vurdu. Yani dolayısıyla İran en büyük zaafını zannediyorum istihbarat açığı açısından gösterdi. Geçen yıldan beri çok ciddi bir sızmaya maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail tarafından, Amerika tarafından. Bu çok büyük bir başarısızlıktı. Ama öbür taraftan filosuna baktığımız zaman, askeri gücüne baktığımız zaman, füzelerine baktığımız zaman bunların yok edilmediği, belki çok kısmen yok edildiğini ama büyük ölçüde hala vurma kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Ve kendi müttefiklerini de tam olarak devreye sokmadı. Hizbullah'ı ve Husi'leri Yemen'de. Bunları da topyekün bir savaşa soksaydı İran, ki bunu yapabilirdi, o zaman çok daha vahim bir durumla karşı karşıya kalabilirdi İsrail ve tabii Amerikan hedefleri. Bu bağlamda yani İran'ın eli kolu çok uzun, çok farklı yerlere, özellikle Şii güçler üzerinden, işte Lübnan'daki Hizbullah olsun, Yemen'deki Husiler olsun, Irak'taki Şiilerin üzerinde kısmen tabii bir etkisi var. Yani önemli bir bölgesel güç olduğu gerçeği biliniyordu. Çok daha bariz bir şekilde ortaya çıktı. Ama zaafları da ortaya çıktı söylediğim gibi. O zaafları da az buz bir şey değildi ama bunu aşabildi. Kısmen tabii güç kullanarak, ülke içindeki muhalefete karşı güç kullanarak. Ve kısmen de tabii muhalif de olsalar başkalarının desteğiyle bir rejim değişikliğinin de çok da meşru olmayacağı kendi ülkelerine kendi ülkelerinde buna da ikna olan kesimler var. Mollalardan hoşlanmasalar bile. Dolayısıyla ülke içinde de bir bütünlük arz etti. En azından kısmen güç yoluyla, kısmen rıza yoluyla bunu başardı. Amerika tabii istediğin kadar gücün olsun, yani her zaman siyasi hedeflerine ulaşamıyorsun. Biz rejimi değiştirdik diyor Donald Trump, ama yani pek de bu doğru bir ifade değil herhalde. Yani lideri öldürdüğün zaman işte oğlu geldi iktidara, veya mollalar veya İslam Cumhuriyeti adını taşıyan rejim devam ediyor. O manada sempati de topladı kısmen. Dolayısıyla askeri, evet askeri olarak bir yere varmıyorduk, bir tıkanmışlık vardı karşılıklı olarak, yani İran'da bir yere kadar. Tırmanmayı en üst noktaya götürmediler neyse ki, her iki tarafta, Amerika'da, İran'da. Dolayısıyla diplomasiye mecbur kaldılar, doğru. Yani sorunuzdaki ikinci kısmındaki ifade bence doğru, mecbur kaldılar. Çünkü bunu dünya ekonomisi de taşıyabilecek durumda değil böyle bir krizi. Askeri, yani bir İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüştü şimdi. Yani bunu da 8 yıl kaldırabilecek bir dünya yok petrol sebebiyle. Dolayısıyla barış yoluna dönmek icap ediyor. Ama umuyorum ki her iki tarafta veya bütün taraflarda artık biraz daha barışsever söylemlere yönelsinler. Yani çünkü çok sert söylemler var, ama yani Trump'ın tarzına uymuyor bu, değil mi? Yani her zaman yok ederim ifadesi. Ama zaman zaman barış vurgusu da yapıyordu son 1-2 yıl önce. İşte ben Nobel barışı istiyorum vesaire gibi söylemler. Savaşları bitirdim diyor. Tabii kendisi nasıl kurgularsa o ifadesini o şekilde devam edecektir. Ama Amerika'da da durumu hiç iyi gözükmüyor Donald Trump'ın. Ama yakın vadede tabii neler olacak bilemiyoruz. Yani İran rejimi şu anda güçlü gözüküyor. Gelecekte ne olacaktır? Körfez'in istikrarı ne olacak? Amerika'nın dünyadaki etkisi nasıl olacak bilemiyoruz. Ama NATO zirvesi geliyor. Burada da tabii onun sonuçlarını da yakın takip edeceğiz hep beraber. Hı hı. Orada da tabii Amerika'nın bakalım ne tür bir katkısı olacak? Orta Doğu'daki savaşı bitirmeye yönelik bir takım adımlar da atılacak mı? Onları da takip edeceğiz tabii.
0: Peki Umut Uzer, teşekkürler yine katkılarınızdan dolayı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında özellikle hafta sonu tırmanan gerilimi, sonrasında sürecin nasıl devam edebileceğine dair kendisinden öngörülerini aldık, anlatmayı sürdürelim. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı dahil 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 20 kişi ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayiş'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Baro, baba Nizamettin Kabayiş'in süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Türk sinemasının en güçlü oyuncu figürlerinden biri, yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan performanslara imza atan Kadir İnanır son yolculuğa uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
4: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
5: Kaçakçılarla işim yok benim.
6: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur. babasıdır ve aslında o halktır.
7: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı. Hey! Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'da. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
8: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
9: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
7: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
10: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
11: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
7: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
12: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
13: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan başka oluyor. Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
14: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
15: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
7: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemli, rica olunur ifadeleri kullanıldı.
16: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
17: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gerilim ve bilim kurguyu birleştiren romanlarıyla tanınan Amerikalı yazar Jack Finney'in ünlü Beden Kemiricilerin İstilası isimli romanı İtaki Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Beyza Güngör çevirmiş. Jack Finney 1911 Milwaukee doğumlu. Kariyerine reklam yazarlığı yaparak başlamasına rağmen 1940'lı yılların ortalarında kurmacaya yöneldi. 1955 yılında yayımlanan ve birçok kez sinemaya da uyarlanan bugün bahsini ettiğimiz Beden Kemiricilerin İstilası ile dünya çapında üne kavuştu. 1970 tarihli başyapıtı Time and Again'de 1880'lerin New York'unu hayranlık uyandıran bir tarihsel titizlikle resmetti. Hayatının büyük kısmını Kaliforniya'da geçiren ve 1995 yılında hayata veda eden Jack Finney'in bugüne kadar, yani İtaki'nin yayımladığı Beden Kemiricilerin İstilası'na kadar Türkçe'ye hiçbir kitabının çevrilmemiş olması da enteresan. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Birçok kez sinemaya da uyarlanan ve bilim kurguda paranoya kavramını yeniden tanımlayan Beden Kemiricilerin İstilası, kimlik itimi ve toplumsal yabancılaşma üzerine yazılmış bir klasik. Eser, Soğuk Savaş döneminin toplumsal paranoyasını ve bireysel kimlik kaybını nefis bir anlatıya dönüştürüyor. Konusu şöyle: Kaliforniya'nın huzurlu kasabası Mill Valley'de hayat her zamanki tek düzeliğiyle akıp gitmektedir. Ancak Dr. Miles Bennell'ın muayenehanesine gelen hastalar akıl almaz bir iddia ile bu huzurlu tabloyu bozmaya başlar. Sevdikleri insanlar fiziksel olarak aynı görünmelerine rağmen artık kendileri değildir. Bakışlarındaki anlam kaybolmuş, duyguların yerini soğuk ve mekanik bir yabancılaşma almıştır. Başta münferit birer sanrı gibi görülen şikayetler, çok geçmeden tüm kasabayı esir alan kolektif bir dehşete dönüşür. Artık Dr. Bennell ve bir grup arkadaşı, Mill Valley'nin sokaklarında sinsice yayılan ve insanlığı adeta içeriden kemiren bu tehditle yüzleşmek zorundadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Los Angeles'ta oynanan son 32 turu mücadelesinde Kanada'ya turu getiren gol 90+2'de Öztekyo'dan geldi. Güney Afrika turnuvaya veda ederken Kanada tarihinde ilk kez son 16 takım arasına girdi. Kanada'nın rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yıl 100.sü yapıldı. Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışa 67.200 seyirci katıldı. 22 safkanın mücadele ettiği 2400 metrelik mücadelenin kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli at oldu. Usta jokey Karataş kariyerinin 7. Gazi koşusu zaferini kazandı. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek finallere gitme hakkı kazanacak. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef 2. turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
8: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
9: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
8: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
10: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
11: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
8: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
12: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir.
8: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hemen bir bağlantıyla bu saati başlatalım. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da ittifak için kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bugün NATO Parlamenter Zirvesi var. Zirvenin gündeminde ne olacak? Osman Terkan bizlere aktarıyor. Şimdi Osman, söz sende.
1: Zehra, 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek ama bu önemli zirvenin öncesinde İstanbul'da bir başka önemli zirve var. NATO Parlamenterler Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ev sahipliği yapıyor. Bu önemli zirveye ve zirveye 20 kadar meclis başkanı katılıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştiriliyor bu önemli zirve ve sabah saatlerinde de Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Zirve öncesinde önemli mesajlar verdi. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bu zirve neden önemli? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'da daha önceden iki kez düzenlenmişti. Bu üçüncü zirve olması dolayısıyla büyük önem arz ediyor açıkçası. NATO ülkeleri, üye ülkeleri arası diyaloğun güçlendirilmesi bekleniyor bu önemli zirvede. NATO'nun geleceğe yine üstleneceği misyonla ilgili konuların konuşulması yine beklentiler arasında. Küresel barışın tesisi önemli. Önemli bir başlık yani bu zirve açısından, ki Numan Kurtulmuş da açıkçası toplantıda bu yönde bir açıklama yapmıştı. NATO'nun sadece güvenlik ve caydırıcılık yönlü değil, aynı zamanda barışın tesis edilmesi yönünde de önemli adımlar atması gerektiğini vurguladı Numan Kurtulmuş. Şimdi tabii Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli başlıkları da aktarayım. Dünyada güç dengelerinin değiştiğini vurguladığı bir döneme girildiği yönünde bir açıklaması oldu ve bu evrede de savaşların yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır şeklinde bir açıklama yaptı Numan Kurtulmuş. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa değindi, devam eden ama mütabakat sağlandı ama halen savaşın zaman zaman patlak verme riski var. Buna değindi ve kalıcı bir barışın sağlanmasını temenni ediyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. İran'ın soykırım boyutuna ulaşan saldırılarının son bulması gerektiğinde altını çizdi Numan Kurtulmuş. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz şeklinde bir açıklama yaptı. Dediğim gibi tabii önemli bir zirve, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'dan sonra üçüncü kez Türkiye'de düzenleniyor. İstanbul'da düzenleniyor, Dolmabahçe Sarayı'nda ve öğle saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu zirveye dahil olması, temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor Zehra.
0: Evet, ayrıntıları Osman Terkan aktardı. AK Parti'nin Cuma günü başlayan Sapanca kampı sona erdi. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kampta iç ve dış siyasetin sıcak başlıkları ele alındı.
2: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamp hakkında bilgi verdi.
3: Ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi.
2: 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda milletvekilleri kabine üyeleriyle bir araya geldi. Sahadaki sorunlar ele alındı. Ekonomi, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu, yeni anayasa çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yansımaları en önemli başlıklar arasındaydı. Öte yandan 25. kuruluş yıldönümü etkinliklerine dair çalışmalar da masadaydı.
3: Sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
2: AK Parti'de tüm kamp süreci, eleştiriler ve öneriler rapor haline getirilecek. Bu rapor yeni dönemin yol haritasında kullanılacak.
0: Ve CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
4: Mutlak Mutlan ve Kurultay tarafından

0: Tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalımsa Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
2: 5 yıl daha. Çok yine teşekkür ediyoruz.
3: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
1: Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Açıklamada yerel saatle sabah 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterdeki 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendireceğini söyledi. Rus basınına da konuşan Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ekibin Rusya'ya gideceğini belirtti.
4: Rusya ve Ukrayna arasında 4 yılı aşan savaşın sonu her zaman olduğu gibi yine karanlık. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarını artırdığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Rus basınından Pavel Zarubin'e değerlendirmelerde bulunan Putin, savaşın bitmesini istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
5: İran meselesinde aktif aşamadaki tüm gelişmeler sona erdikten sonra Moskova'da defalarca görüştüğümüz ABD yönetiminin temsilcilerini ağırlamayı bekliyoruz. Müzakerelere devam etmeye ve anlaşmalar olmasa bile Anchorage'daki görüşülen konuların tüm ayrıntılarını, tüm yöntemlerini görüşmeye hazırız.
4: Putin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna müzakerelerinde yeni öneriler verdiğini ancak Alaska'daki zirvede bir belgeye imza atılmadığını söyledi. Bu önerilerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yüz yüze görüşme, temas hattında çatışmaların durdurulması, cephelerin Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk ile sınırlanması. Rus lider bu önerilerin Ukrayna'nın zaten eksik olan personelini dört noktada toplamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
1: Ve Venezuela'yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
3: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
6: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5.5'e ve çok büyük yıkım oldu.
3: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsan Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Sistem nasıl çalışıyor? İşte bu soruların cevaplarına bakalım şimdi daha yakından.
3: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesinde ilk hayvanların teslim töreninde konuşuyor.
7: Çok engin deneyime sahip, buğday ile koyun gerisi oyun diyerek hatta çok da kısa bir veciz ifadeyle Anadolu'da ifade edilen bu husus bizim bu konudaki hem iştiyakimizi hem talebimizi hem isteğimizi hem de bu konudaki tecrübemizi yansıtıyor aslında. İşte biz bu bilinçte hayvancılığın bütün alt başlıklarını takip ediyoruz, planlıyoruz, destekliyoruz ve yine söylüyorum, sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir ürüne, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir modele yol açmaya gayret ediyoruz. Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili gerçekten çok büyük mesafeler kat edildi. Bunu ifade etmek istiyorum. Son 24 yılda hayvancılığa verilmiş olan destek miktarı yaklaşık 633 milyar lirayı buluyor. Peki ne oldu bu destekler oldu? 2002'den bu yıla, yani içinde bulunduğumuz yıla kadar büyükbaş hayvan varlığımızda %79, küçükbaş hayvan varlığımızda %82, kırmızı et üretimimizde %142, süt üretimimizde %154, yumurta üretimimizde %73, tavuk eti üretimimizde de %302'lik bir artış meydana geldi. O dönemden bu döneme bizim özellikle nüfusumuzun ve ülkemizi ziyaret edenlerin de sayısının arttığını düşünürsek bu rakamların, bu artışların ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış olur. Elbette bu rakamlar sadece bir niceliksel büyümeyi ifade etmiyor. Bu rakamlar hem planlı bir üretimin hem de güçlü bir altyapının oluşmasını ifade ediyor. Bugün ülkemiz Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçükbaş hayvan varlığı, büyükbaş hayvan varlığı, süt üretimi, yumurta üretimi, kanatlı eti üretiminde birinci sırada. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının gücüne gidiyor ama bunları biz, onlar duymak istemese de ifade edeceğiz. Neden? Çünkü bu ülkenin fedakar üreticileri işte ülkemizin bu birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar hep birlikte. Bakanlık olarak da, üreticilerimiz olarak da omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablonun tesadüfi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu başarı devletimizin gücüyle alakalıdır. Üreticimizin alın teriyle alakalıdır ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır. Ben bu başarıda emeği olan, gayreti olan bütün taraflara, başta üreticilerimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. 2024 yılında hayvancılık yol haritasını açıkladığımızda bu yol haritasına birebir de uyacağımızı, herhangi bir şekilde bundan sapmayacağımızı ifade etmiştik. Şunu söyledik, artık hayvancılıkta aynı bitkisel üretimde olduğu gibi, aynı su ürünlerinde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı üretim dönemini başlatmış durumdayız. Hedefi belli, takvimi belli, desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktık.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarını canlı olarak taşıdık ekrana. Noktaladık, saat başı birlikteyiz.
8: NTV Radyo.
9: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece.
9: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Reklam.
11: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla yürütülen TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü ve Marmara Denizi'nin kirlilik hafızası ortaya çıktı. Peki o çalışmadan hangi bulgular elde edildi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel anlattı.
3: Yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nden en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız oldu. Özellikle deniz dibi çamurları, tabii çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Mesela kum dediğimiz şey aslında sedimen dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanelilerden birisi ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımızı burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurların bulunduğu bölgenin tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında bir akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerler. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu üç yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları yani o bölgeye giren kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu üç noktada bulduk.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Yaz günlerinin artık en sıcak zamanlarına geliyoruz. Haziran da bitti, Temmuz derken. Evet, buzlu içecekler gelsin o zaman dedik. Ve geçen hafta buzlu çay konusunu ele aldık. Peki, şimdi buz yokken acaba hayat nasıldı? Çünkü eğer düşünürsek ateşin keşfi aslında insanoğlunun yeme içme evriminde en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Peki ya buza hükmetmek, buzu elde etmek ve buzu korumak? Peki bu nasıl oluyordu acaba? Elbette ki buzdolabının keşfinden bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Hep Osmanlı şerbetlerinden bahsediyoruz. Kırık buzlar üzerine servis yapılırdı. Hatta kar gibi olurdu diyoruz. Peki bunlar nasıl oluyordu o yaz sıcaklarında? İşte orada aslında son derece enteresan bir başka buz kültürü var ki sadece bu topraklara özgü değil, bütün dünyada sıcak zamanlarda soğuğu korumak, hele hele kar, buz gibi malzemeleri, yiyecekleri hem korumakta hem de soğutmakta, içecekleri serinletmekte kullanmak gerçekten insanlığın derdi olmuş. Şimdi burada kar kuyuları devreye giriyor. Kış aylarında toplamak, kar kuyularında hapsetmek ve onun erimeden varlığını sürdürmesini sağlamak. Tabii bir de uzak diyarlardan getirilen buz kütleleri de olabiliyor. Yaz aylarının en kıymetlisi olmuş. O zaman da bu hafta konumuz buz üzerinden gidiyor. Hemen eski buz depolarına bakalım. Bilinen en eski buz depoları M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya'da Fırat Nehri kıyısında bulunmuş. Tarihe baktığımız zaman pek çok kültürde böyle buz kuyuları olduğunu biliyoruz. Mesela eski Yunan ve Roma şehirlerinde buz çukurları mutlaka bulunurmuş. Şimdi bu buz çukurlarında kar yağmıyorsa ne olacak? Mesela diyelim ki bir Ege kasabasındasınız, kar da yağmıyor. Yağmayan karı nasıl toplayacaksınız, nasıl koruyacaksınız? O zaman da ta dağ tepelerinden kar getirilir, böyle çukurlarda saklanırmış. Aynı şey İstanbul için de geçerli. İstanbul'da her zaman kar yağmıyor, yağsa da fazla durmuyor. Yağdığı zaman ne ala, kar çukurlarını kürekleyerek gömebilirsiniz, sıkıştırırsınız, üstünü sazlarla, dallarla, keçelerle örtersiniz, hapsedersiniz. Mümkün olduğunca eğer kar çukuru da derinse orada erimeden kalabilir. Genellikle binaların taşlık kısmının da içine gömülü olurmuş bu kar çukurları. Evlerde olursa eğer karlar erimeden kalabilirmiş. Hatta Uludağ'dan kar getirildiği söylenilir. Geceliğin kayıklarla Mudanya'dan İstanbul'a kadar kar getirilir. Gün ağarmadan, gecenin daha alaca karanlığında, güneş tepeye çıkmadan, gölgeden buzlar bu kar çukurlarına taşınırmış ve orada muhafaza edilirmiş. Evet, buz çok kıymetli bir şey. Buzla ilgili hikayeleri merak ediyorsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
8: Merhaba, ben Ebru Akıcı. 19 yaşında tekerlekli sandalye serüvenim başladı. Biraz dramatik bir hikaye benimkisi. 19 yaşında benim yaşadığım toplumda, yani Güneydoğu'da, şu an azalmış olsa da maalesef hala var olan bir töre diyelim. Amcaoğluyla evlendirme mevzusu var. O dönem okuldan aldılar beni ve amcaoğlumla zaten evleneceksin, herhangi bir eğitim almana gerek yok zihniyeti maalesef. Amcaoğlumla evlenmem gerektiğini söylediler. Tabii yani bugüne kadar hiç onlara ailede karşı çıkan hiç bir kadın olmamış. Ve maalesef istediklerini yaptırmışlar onlara. Hep mutsuz evlilikler yaşayan kadınlar ve onlardan doğan mutsuz çocuklar maalesef. Ben buna karşı çıkmak istedim. Hem kendim için hem benden sonrakiler için aslında. Bütün karşı çıkmalarıma rağmen aşire toplandı ve beni amcaoğluna verdiler diyeyim. Çünkü onların tabiriyle verdiler. Ben başkalarının kaderimi tayin etmesine izin vermedim. Evet, kötü bir yola başvurdum. Keşke daha farklı seçeneklerim olmuş olsaydı ama maalesef farklı seçeneklerim yoktu. Ne bir ekonomik özgürlüğüm vardı, ne maalesef eğitim alabilmiştim. Ayaklarımın üzerinde duramıyordum ve ben silahla kendimi vurdum 19 yaşında. Ölmedim, engelli kaldım. O süreçten sonra benim için, Ebru için, Hebun için farklı bir hikaye başlamıştı artık. Daha çok savaşacağım şey vardı artık. Hem Güneydoğu'da ataerkil toplumda zorluklarla yaşayan bir kadın olarak aynı zamanda kimliğimi bir de engelli kadın sıfatı eklenmişti. Ama Ankara'da 2004 yılında, yani engelli kaldıktan bir süre sonra Gata'da tekerlekli sandalye basketboluyla tanışmıştım. Ve evet, o günü anlamıştım aslında basketbolun benim hayatımdaki önemi. Ve ancak onunla tekrardan yaşama tutunabilirim. Çünkü bazen maalesef ki bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. O gün onun basketbol olduğunu anlamıştım. Ama maalesef yine babamın engeliyle karşılaşmıştım. İşte bu kadar erkekle nasıl oynarsın, oynayamazsın. Sonra artık belli yaşlara gelince, 29 yaşına gelince, hiçbir kahramanın, yani aslında kendi içimize döndüğümüz zaman bir kahramana ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Bunu keşfedebiliyoruz. Ama ben o zamanlar bunu idrak edemiyordum. Bu yüzden hep bir kahramana ihtiyaç duyuyordum. Biri gelse de beni bu odadan çıkarsa. Aslında içimdeki kendi kahramanım kendim olduğunu öğrendim ve evet, karar vermiştim artık. Bu odadan çıkacaktım. Mardin'deki arkadaşım Selahattin, o dönemler onlardan, onunla da engelim sayesinde tanışmıştım. Yani bundan şu anki süreden 15 sene önce tanışmıştı kendisiyle. Bana, Ebru, biz burada bir basketbol takımı kurduk ve benim hep hayalim olduğunu bildiği için, Ebru gelsene, çıkıp gelsene dedi, burada yer ayarlayalım. Sen de burada basketbola başla. Hep çevrem şunu idrak edememişti. Neden Mardin? Diyarbakırlısın ve neden Mardin'den başlıyorsun? Aslında ben de nedenini bilmiyorum. Sadece o anda bir kapı arıyordum ve o ışık Selahattin'in bana söylediği sözlerdi. Ben de o ışığın peşinden gittim. Ve Mardin serüvenimde sevgili Ayhan Aktaş'la da tanışmıştık. Benim hikayemi, ya benim barışık olmadığım hikayemi diyeyim. Çünkü hep çekinirdim. Bana neden böyle engelli kaldığım sorulduğu zaman ben hep kaza diye geçiştirirdim. Benim için kolay değildi bunu anlatmak. Ama o günü hiç unutmuyorum. O otel lobisinde sevgili Ayhan Aktaş'ın bakışlarını ve o samimiyeti hikayemi anlatmama ve benim bu yükten kurtarmama sebep oldu. Ona minnettarım. O da benim spor hayatıma dokunan kahramanlardan bir tanesi. Hikayemle barışmama vesile olan kişi diyebilirim bunun için. Ondan sonra artık hikayemden korkmadım. Korkma süreci bittikten sonra hayata daha iyi adapte oldum. Kadın katılımı çok azdı. Hatta hiç yoktu. O dönem başladığımda benim dışında bir kadın oyuncu yoktu Güneydoğu'da. Ben Mardin'deki kadın arkadaşlarla hep bir araya gelip onları da teşvik etmeye çalıştım. Hatta çoğu benimle birlikte antrenmanlara katılıyorlardı ama maalesef o aile engelini, o duvarı yıkamıyorlardı bir türlü. Ben bunu yıkacağımıza inanıyorum kadınlar olarak. O yüzden katılımın daha çok fazla olmasını istiyorum. Basketbolun yanı sıra hayatımda çok önemli bir yeri olan dans. Mehmet Arık arkadaşım sayesinde İzmir'de bir de dansı ekledim hayatıma. Zaten hep hayalimdi. Bunu gerçekleştirme fırsatı buldum İzmir'de. Pandemiden dolayı provalara ara verdik ama ileriki zamanlarda Ebru Akıcı'yı tekerlekli sandalye dansında da göreceğinizi umuyorum. Çünkü dansın peşini bırakmayacağım. Dans benim için çok farklı. Ruhumun huzur bulduğu ve özgür olduğu alanlardan bir tanesi diyebilirim. İzmir bana çok şey kattı, nezaketi kattı. İzmir'in benim hayatımda ayrıca farklı bir önemi oldu. Maalesef son İzmir depremine yakalananlardan bir tanesiyim ben de. Evimin 3. katında yakalandım. O gün hem çok korkunçtu ve ilk defa depremi yaşayan bir insanım ben. Bir de fiziki özelliğimden dolayı maalesef onda kaçabilme imkanım yoktu. Sadece o anda kendimi odamın bulunduğum evin dışına attığımı hatırlıyorum. Ve asansör çalışmıyor o anda ve ben koridorda beni de kurtarın dediğimi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten bilinçsizce yapıyorsunuz bunu. Yani o anda herkes can havliyle kaçışıyor. 18-19 yaşlarında bir genç çocuk. O da üst kattan merdivenle aşağı doğru koşturuyorlardı. Ve orada burada kaldığım sitede çalışan iki arkadaş vardı. Hala sallanıyoruz. Yani durmuş ama hafif sallantılar var hala. O anda şey dedim, ben tekerlekli sandalyemi bırakırsam, tekerlekli sandalyem enkaz altında kalırsa ben sonradan ne yaparım düşüncesi. Yani o kadar çok hızlı düşünüyorsunuz ki o anda. Hayır lütfen beni sandalyeyle indirir misiniz dedim. Orada o kadar merdiven başında bekleyen insanlar var ki hepsi benim inmemi bekliyor. Yani o kadar çok şey, yani o ölüm anında bile o kadar nezaketlilerdi ki ben onu hiç unutmayacağım ve o genci hiç unutmayacağım. Ona lütfen siz gidin dedim, beni bırakın çünkü inemiyoruz bir türlü. Beni indirmeyi başaramıyorlar o anda tekerlekli sandalyeyle. Lütfen inin dedim. Şey dedi bana, hayır abla seni almadan inmeyeceğiz. Öleceksek de birlikte ölelim dedi. Ben evet o anda o korkuyla onu anlamamıştım onun önemini ama aşağı indiğimiz zaman bu nasıl kıymetli bir şey olduğunu tekrar anlamıştım. İnsan olmanın kıymeti çok büyük ve bana tekrardan o çocuk, o genç, hiç hayatımın son gününe kadar unutmayacağım onu ve ona yardımcı olan burada çalışan abiyi de unutmayacağım. Tabii ben depremin korkusuyla çok fazla paylaşımımız olmadı ama bazıları hayatımıza dokunup giderler.
9: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Merhaba, Kupa Günlüğü başlıyor. Dünya Kupası devam ederken her gün olduğu gibi yine bu heyecanla sizlerin karşısına gelmiş bulunuyoruz. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk ile beraberiz. Merhaba Bülent Timurlenk.
1: Merhaba, iyi haftalar herkese.
0: İyi haftalar herkese. Bu pazartesi sabahı son 32 turunun ilk maçının ardından sizlerle birlikteyiz. Güney Afrika-Kanada mücadelesi vardı. Kanada son 32 turundan son 16'ya kalan takım oldu. Bence bir hayli sıkıcı bir mücadeleydi. İki takım da o kadar kontrollüydü ki artık bir ara tribünlerden ıslıklar, yuhalamalar duyduk insanların sıkılmasından kaynaklı olarak. Ama tabii ki çok fazla takımla başlandığı için, format değiştiği için, takımlar arttığı için, grup aşamaları bittikten sonra bile 32 takım kaldığı için böyle şeylerin normal olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika-Kanada mücadelesi özelinde zaten favori Kanada, o ayrı ama Güney Afrika'da bir hayli zayıf bir takım olarak elinden geleni de yaptığını düşünüyorum maçta. Nasıl bir analizin olur Bülent Timurlenk?
1: Ben Afrikalılardan bir tek Tunus elenmişti biliyorsun.
0: Evet.
1: Onda 9'la geldiler. Onların arasındaki en zayıf halka Güney Afrika'ydı.
0: Evet.
1: Güney Afrika Meksika ile açılış maçını oynadığında, maç bittiğinde insanların aklına hani bu takım burada ne işi var sorusu gelmiş olabilir.
0: Doğru.
1: Ama işte Dünya Kupası'nın o rengi, kontenjanlar yüzünden oradalardı. Temel problem şurada. Güney Afrika'nın hiçbir oyuncusu Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymiyor. Yani o çizgiye, o standarta ulaşabilmen için dünkü yayında Kanda konuştuğumuz bir konu vardı. 140 tane oyuncu, 250 tane Afrika takımlarına forma giyen oyuncu Avrupa kıtasında doğmuşlar Şansın. Yani Avrupa futbolunun kültüründen oradan yükselip büyüyüp kendi mil takımlarına hizmet ediyorlar. Dolayısıyla Afrika'nın en ucunda, Güney Afrika'nın bütün o İngiliz, Hollanda bağlantısına rağmen çok sayıda yerleşik biliyorsun orada İngiliz ve Hollandalılar var.
0: Tabii.
1: Futbolda aşama kaydedemediğini ama şöyle de söyleyeyim. Mesela biraz sonra bu akşamki maçlara geleceğiz. Hı hı. Profili yüksek maçlar. Doğrusu dün akşam hani ekran başına oturan insanların çok sıkı futbol sever olması lazım.
0: Çok.
1: Bir nefes almaksa eğer Kanada-Güney Afrika maçını pas geçebilirsin. Maçı izlerken de beklentin yüksek olmaz. Dolayısıyla hani mesela bir atıyorum Fas-Hollanda maçında iyi futbol bekliyorsundur. Ben burada ne beklediysem hani onu gördüm. O sıkıcı futbol 90 artıda bir golle ev sahibi Kanada kendini bir anda 16'da buldu. Kanada dünyanın en iyi 16 futbol takımından bir tanesi mi? Kesinlikle değil. Ama Dünya Kupası da öyle bir şey değil.
0: Öyle gerçekten. Bu arada Kanada'da da Kone'nin sakatlığından sonra bir hayli sıkışma gördüm açıkçası oyunda. Belki o olsa biraz daha yaratıcı olabilirler miydi diye de düşünmeden edemedim ama sonuçta attın mı golü, turu geçtin mi buna bakılır. Güney Afrika'da dediğin gibi bir hayli zayıf ve de dünyanın 5 büyük liginde futbolcusu yok. İlk 11'deki 8 futbolcusu kendi liginde oynuyor zaten.
1: Evet.
0: Böyle hani yerel bir takım.
1: Ya Kanada da bir futbol ülkesi değil. Yani sonuçta hakikaten Amerika kıtasına ve hatta yani mesela Japonların çok büyük şu anda bir ivmesi var, yükselmesi var. Ama oradaki mesela beyzbolun tutkusu ya da şöyle coğrafyada baktığın zaman Güney Kore bir kötü turnuva geçirdi. Şöyle uzak doğudan bize doğru gelelim. Biliyorsun büyük coğrafyaların hiçbirisi futbolda yoklar yani. Hindistan, Pakistan, Çin yani bütün o da Arap Yarımadası'na gelene kadar işte biz gittik turnuvaya. Yukarıda Rusya boykotlu. Aslında dünyanın şöyle bir sağ tarafı bizden sağ tarafında çok ciddi bir şekilde temsil problemi var. Ama enjekte edemiyorsun. Yani işte mesela Suudi Arabistan bu kadar ünlü futbolcuların oynadığı bir lig haline getirip hani yanındaki adamdan bir şey öğrenebilirsin noktasına getirdiler. Ama Eldav Sari dışında da çok yetenekli bir adam. Zaten o adam geçen Dünya Kupası'nda da vardı. Çıkartamadılar. Bu gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Bir diktiğin ağaçtan 4 yıl 5 yıl sonra ilk meyveyi alabilmenin bir sabrı vardır.
0: Bakın.
1: Cevizde, sakızda. Bu o sabrı göstermen lazımdır o bakımı. Bu futbolda neredeyse bence 20-30 yıla falan tekabül ediyor. Hiç öyle 3 yılda 5 yılda bir spor kültürü geliştiremezsin. Hani mesela bizde de yarın 2 tane kriket takımı kurulsun. takdir
0: edersin. Ve çok ünlü oyuncuları alsan?
1: Olmaz. Olmaz. Yani tarihi içinde yaşamak en doğal olanı, öyle söyleyeyim.
0: Yani. Peki şimdi çok fazla takımla başladığından bahsettik turnuvanın. İşte Güney Afrika'nın son 32 turunda oynaması da zaten bunun göstergelerinden biri. Evet. Ama Avrupa'dan 16 takım bu sene evet. Dünya Kupası'na katıldı. Bir sonraki Dünya Kupası'na katılım için acaba Avrupa'dan biraz daha zor bir yol mu bizleri bekliyor? Bu konuyla alakalı bir parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Güney Amerika'dan 6 takım katıldı. Yani nasıl bir durum söz konusu olacak bir sonraki Dünya Kupası için?
1: Evet, orada bir alarm var. Çünkü turnuvanın ev sahipleri Portekiz, İspanya, Fas. Avrupa'dan iki kontenjanı zaten otomatikman İspanya ile Portekiz
0: evet.
1: sağlayacak. 50'nin üzerinde ülkenin olduğu Avrupa Şampiyonası'nın 24 takımla oynayan UEFA oraya sadece 14 takım yollayabilecek. Kontenjan açısından bakarsan Güney Amerika'da sadece 10 tane ülke var. 6 tanesi kupaya gidiyor. Yani bu %60 yapar. Afrika kontenjanını ikiye katladı şansın. Dolayısıyla 2030'a gitmek bizim gibi takımlar için zordu, daha zor olacak. Öyle söyleyeyim.
0: Değil mi?
1: Çünkü bunun altında hep şey vardır. Yani FIFA'nın Dünya Kupası ev sahipliği için ya da FIFA başkanlık seçimleri için farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan oy alabilme kaygısı. Kontenjanlar o yüzden arttırıldı. Biz şeydeyiz, sakatlanmış taraftayız. Avrupa kıtasını sakatladılar bu yönde.
0: Evet, bu konuyu biz programdan önce aramızda konuşmuştuk. Sizlerin huzurunda da tekrar bir bu parantezi açmak istedik. Son 32 turunda bu akşam artık güzel maçlar var. Şimdi dün akşamki mücadele Türkiye saatiyle 22'deydi. Keşke evet. böyle sabah 4'lere, 6'lara, 7'lere denk gelseydi de onu kaçırsaydık. Ama bu akşamkiler kaçmasa daha iyi olur. 20'de Brezilya-Japonya maçı var. 23.30'da Almanya-Paraguay ve sabaha karşı 4'te de Hollanda-Fas. Yani 3 mücadelede gerçekten televizyonun başına oturup pür dikkat izlenecek mücadeleler diye düşünüyorum. Evet. Ve Brezilya-Japonya ile başlayalım istiyorum.
1: İlginç bir maç. Az önce bahsettiğimiz futbol kültürü meselesinde Japonların teknik adam ve futbolcular vasıtasıyla Brezilyalılardan çok faydalandıkları ortada. Japonlar başlı başına harika bir kültüre sahipler, tarihe sahipler. Ama bilirsin, hani mutfağında bile Peru etkileri vardır, Güney Amerika etkileri vardır. İşin futbol tarafında kesin Brezilya. İşte mesela biraz önce şeyden bahsettim, beyzboldan bahsettim. Orada Amerika etkisi vardır. Biraz şöyle söyleyeyim, ustalarına karşı oynayacaklar. Bakalım, hani boynu kulağa geçti mi hikayesi burada. Yani Japonlar o görüntüyü veriyorlar mı? Bence ziyadesiyle veriyorlar yani gruptaki oynadıkları maçlarda. Ama hani Brezilya'da virgül Brezilya'dır. Başındaki de Carlo Ancelotti'dir. İşte orada da Vinicius Junior vardır diyorsun ve ortaya bence şey çıkıyor. Kantara çıkardığın zaman en fazla 55'i 45 Brezilya diyebileceğin o kadar. Daha fazla demem ben. Yani Japonlar çok zorluk çıkartacaklar bence Brezilya.
0: Şimdi burada kimi anacağız?
1: Çok iyi maç olacak.
0: Değil mi? Kimi anacağız biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Tsubasa Ozora'yı anacağız. Şimdi Tsubasa ile ilgili konuşmadan buraya geçemeyiz. Zira bir Japon manga efsanesi, daha sonra biz aslında animesiyle biliyoruz ama Tsubasa da futbolu öğrenmek için Japonya'dan Brezilya'ya gidiyor. Evet. Brezilya'da futbolu öğrendikten sonra tekrar Japonya'ya döndüğünde işte bir gençler şampiyonasında karşı karşıya geliyorlar iki takım, Brezilya ve Japonya, ve Tsubasa hat-trick yaparak Japonya'yı alt eden yıldız oyuncusu oluyor.
1: Bakalım mangadaki şeyler gerçek hayatta olacak mı?
0: Oluyor böyle.
1: Çok zevkli bir maç olacağına eminim. Çok ortada bir maç.
0: Değil mi?
1: Yani bu akşam belki biraz Almanya-Paraguay. Zaten manşetlerden bir tanesi de şey vardı. Vinicius Junior için acı suşiydi.
0: Evet, evet. As gazetesinde onu da izleyicilerimizle evet. paylaşalım. Vini için acı suşi başlığını evet, atmıştı.
1: Wasabili acı suşi. Tabii burada Japonya'nın ne kadar sert bir rakip olduğuna yapılan bir vurgu. Paraguay bizim gruptan gelme. Ne oynadığını bildiğimiz bir takım. Almanların da kapalı defansları açmakta ciddi problemi var. Bakalım, özellikle maçın hani ilk 30 dakikasında falan Almanya iyi bir oyun tutturamazsa çok ortada bir maç izleyebiliriz. Buraya kadar bence sorunlu Almanya. Ve teknik direktörü çok eleştiriliyor şu anda Alman basınında. Özellikle son mağlubiyeti, Ekvator mağlubiyetinde Denizli'nde 11 başlatmaması. yani kadrolarında da gelirken handikaplı geldiler. En önemli genç yıldız adaylarından birisini turnuva öncesinde sakat bıraktılar ama Almanya bir futbol ülkesi ve beklenti tabii ki çok daha yüksek. Yani kalkıp da son 32'de elenmek değil ama Paraguay iyi defans yapıyor ama bakalım nereye kadar. Yani biraz Almanları ne kadar oyun tutturacağına bağlı. Burada da böyle şey diyorum. Hani 70'e 30. Sen sormuyorsun ama ben kendi kendime yüze veriyorum. Hani 70'e 30 Almanya'yı.
0: Benim hoşuma gidiyor.
1: Almanya'yı önde görüyorum yani 70'e 30.
0: Ya evet, bu santrforsuz oyun, işte Nagelsmann acaba bugün nasıl tercihler yapacak diye konuşmalar herhalde en çok dikkat çeken konuşmalar oluyor Almanya için. Ve bir böyle tedirginlik var Almanya cephesinde. Bence bu sefer en güçlü takımlar arasında gösterilmiyor.
1: Dünyanın birkaç yıl öncesinde tartışmasız en iyi kalecisiydi Neuer. Benzer bir örnek Uruguay'da Muslera'da var. Yani Muslera'nın Galatasaray kariyeri eşittir efsane. Tabii. Ama milli takım kariyeri kabus. Düşünsene, 2014'ten beri Dünya Kupalarında 5 tane bireysel hatayla gol yedirmişsin. Bu kupada 3 tane maçta 3 tane hatan var. 40 yaşındasın. Benzer bir örnek orada da. Neuer de 40 yaşında. Almanların grup aşamasında yediği gollere bakarsan Neuer değil de sıradan bir kaleci yemiş gibi duruyor. Yani bu sana şu şey vardır ya, futbol klişesi. Atanın ve çok klişe var, doğru söylüyorsun. Atanın ve tutanın iyi olacak diye. Şimdi atanın sen açtın oraya sahte dokuzluk, Kai Havertz'li vesaire bir oyun. Deniz Yündoğ'u kullanmıyor. En azından 11'de. Diğer tarafta da Neuer üzerindeki tartışma. Al o şeyi, tartışmayı getirip şeye koy, Uruguay'a koy. Luis Suarez kadroda yok. Geçmişin Cavani gibi santroforlarını falan yetiştiremiyorlar. Yapamadılar Diego Forlanları. Ve kalelerindeki Muslera koskoca bir soru işareti ünlem oldu. Evet. Oradan gel bizim milli takıma. Bizim atanımız var mı? Yok. Santroforumuz. Tutanımız da güvendiğimiz dağlara kar yağdıran Uğurcan oldu. Atanın ve tutanın. İşte aslında futbolda en basit açıklanabilecek hikaye bu. Kim nereden kaybetti sorusu. İşte bugün Almanların o kaleci çizgisi devam etse bile Paraguay çok tehditkar bir takım değil. Ama işin hücum tarafında eğer çok hovarda olurlarsa, çok bonkör olurlarsa, hani dakikalar geçtikçe o 0-0 Paraguay'ı sahada daha da yükseltir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Enerji olarak.
0: Almanya-Paraguay maçı 23.30'da, sabaha karşı 4'te de Hollanda-Fas mücadelesi var. Bu maça dair neler düşünürüz?
1: Hollanda-Fas bence Luna Park gibi maç. Açık söyleyeyim. Hani çocuk da yetişkin de Luna Park'a gidip ne kadar gülümsüyor, ne kadar eğleniyorsa o maçı kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü
0: dörtte
1: evet, ama böyle Luna Park gibi maç. Çok her şey olacak gibi geliyor bana o maçta ve şey gibi söylerim bunu. Günün ilk maçı Brezilya-Japonya gibi. Hollanda-Fas karşılaşmasında da Hollanda için en fazla kullanabileceğim oran benim 55. Yani Fas son kupanın yarı finalisti. Biz biliyorsun son Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı elemiştik. Hollanda'nın grup aşamasında oynadığı futbol etkileyici. Fas ciddi bir teknik adam değişikliği yapmış olmasına rağmen gerçekten Avrupa kıtasında oynayan oyuncuların sayesinde esaslı bir takım haline geldi. Yani bir kıtaya o kadar yakınlar ki zaten. Bir de bir sonraki Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden biri. Çok ciddi bir gurur kaynağı durumundalar. Ve hani onların gücüne güç katıyor. Çünkü Afrika kıtasından böyle bir hikaye bugüne kadar çıkmamıştı Dünya Kupalarında. Fas çok eğlendirdi insanları geçen Dünya Kupası'nda. Ya finale giderlerse diye. Ha, potansiyel olarak ben böyle çok denk bir karşılaşma bekliyorum. Tabii sabahın 4'ünde maçı izledikten sonra
0: İşte diyorum ya, keşke dünkü maç sabahın 4'ünde olsaydı da bu Hollanda Fas eşleşmesi mesela dün 20'de olsaydı. Neyse, keşkeleri bir kenara bırakıyoruz ve dış basına şöyle bir göz atalım. Ole gazetesinde bir turnuva 11'i var.
1: Evet.
0: Bir onu paylaşmak istiyoruz şimdi sizlerle. Kaleye Vozinia'yı koymuşlar bu arada.
1: Grup aşamasından sonraki evet, evet. 11 bu. Evet.
0: Bu arada grup aşamalarında da 215 gol atıldığını da ifade evet. etmiş olayım. Şu anda ekranlarınıza gelen sayfanın ortasında bakın. Vozinia, önünde Nuno Mendes, Vaneke, Kubarsi, Hakimi, Anderson, Mazembe, Messi, Vinicius, Dembele, ön uçta da Haaland. Grup aşamasında 215 gol atılan, grup aşamalarında öne çıkarılan ilk 11. Bu arada şimdiden dünyanın, şimdiden tarihin en gollü Dünya Kupası şu anda.
1: Evet. Normal olarak geçti şeyi, 48 takımlı olduğu için.
0: Tabii yani Katar'a. Maçlar o kadar arttı ki aslında bu çok anormal.
1: 300 gole kadar gideceğiz galiba. Yani bu 11'e tabii etkileyici olan, bilinmeyen daha doğrusu büyük şöhretlerin yanında. Çünkü ön taraf hani Messi, Dembele, Haaland, Vinicius Junior olunca Vinicius 4 gol, işte bir diğer taraftan Messi 6'ya geldi. Dembele'nin hat-trick'i var. Manzambi de 3 gol bir asistle oynuyor. 4-1-4-1 dizmiş Arjantinler. Evet. Orta sahaya tek adam Anderson'u koymuşlar. Ki 100 milyonun üzerinde bir değeri var. Barcelona'nın altyapısından Kubarsi orada. Kaleci herkesin beklentilerinin uzağında. Ama sağ tarafta Eşref Hakimi, zaten kulüp düzeyinde de Paris Saint Germain'de de dünyanın en iyisi, kabul edebiliriz Eşref Hakimi'yi. Portekizler'de hayal kırıklığı kadrolarından oraya Nuno Mendes'i yerleştirmişler. Onun biraz attığı frikik golünün falan da etkisi var Arjantinlilere göre.
0: Tabii gazete detaylı olarak neden seçtiğini de tüm futbolcuları iliştirmiş bu 11'in yanına. Dış basından elimizde bir de La Gazzetta dello Sport'tan sayfalarımız var değil mi?
1: Evet, Kupa Yolu.
0: Onları paylaşalım. Kupa Yolu sayfamız var öncelikle La Gazzetta dello Sport'tan.
1: Evet, şimdi ya bu Kupa Yolu'nda en zor kimin yolu diye bakıldığı zaman, ben doğrusunu söyleyeyim, burada İsveç'i eledikten sonra, yani turnuvanın açık ara şu anda en derin kadrosuna sahip Fransa'nın önünde Almanya, Hollanda, İspanya var yarı finalde, finallerine kadar. Genel beklenti 2022 Dünya Kupası'nın bir dejavüsü, bir Arjantin-Fransa finaline doğru mu gidiyoruz yönünde olduğu. Ama o yolun üzerinde daha yolu engebeli olmayan taraf Arjantin. Yani bunu söylemekte fayda var. Bir Arjantin-Fransa finali yolunda. Çünkü gerçekten şimdi arka arkaya, bu arada tabii Almanların Paraguay'ı falan elediğini hani düşünerek konuşuyorum. Diğer tarafta mesela İspanyollar açısından da şu var. İspanyollar şimdi Avusturya ile oynuyorlar. Daha sonra potansiyel olarak mesela çeyrek finalde Amerika var karşılarına çıkabilecek. Yani İspanyolların şu anda oynadığı futbol çizgisinde, ki sonraki yarı final Fransa. Yani şöyle kısaca, İspanyolların Arjantin'le final oynayabilmesi için bir numaralı favori Fransa'yı elemesi gerekiyor. Evet. Yol bu. Yol bu. Amerika'yı bile şu anda, Amerika bile bence İspanya'yı çok sağlam zorlayacak düzeyde. Gördüğün gibi bu adı geçen, yani işte 3 tane 4 tane takım var. Brezilya için de söyleyeyim. Şimdi Brezilya'nın mesela Japonya ile şanslarının eşit olduğunu söyledim. Daha sonra Norveç Fildişi galibiyle oynayacaklar. Potansiyel olarak onların da karşısına yarı finalde çıkacak olan takım bir Güney Amerika derbisi. Bir Arjantin-Brezilya finali görme ihtimalimiz yok. Yarı final o maç. Yani birbirlerinden bir tane, iki takımdan bir tanesi finale çıkacak. Genel beklenti şey, ama Fransa-Arjantin finali. Ama futbol topu yuvarlaktır biliyorsun.
0: Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik ama unutmayın ki her gün kupa devam ettikçe her gün kupa günlüğü NTV ekranında sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul 31 derece, sıcaklık hafta boyunca artacak. Marmara güneşli, Edirne 37, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara 32 derece, çarşamba gününe kadar 36-37 derecelere kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, İzmir 37, Denizli ve Aydın 38 derece, Bodrum'da bağıl nem %70'lerde. Akdeniz'de Antalya 36 derece, güneşin altında.

0: Ama kararı bulunan Tamar Tanrıyar yurt dışından gelerek teslim oldu. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılan Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris'ten yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Tanrıyar yurt dışından Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş zirvenin açılışında konuştu. Kurtulmuş küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı.
1: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir.
0: Son saldırılar nedeniyle ABD-İran görüşmeleri sekteye uğradı ancak taraflar yeniden masaya oturacak. Washington ve Tahran'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi.
2: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Mecliste bu hafta iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. Yargı Paketi Genel Kurul gündeminde olacak.
3: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeye

0: amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Mağdurlara ödenen tazminat da ihraç edilen yargı üyelerinden alınacak.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi, 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 kişi dün adliyeye sevk edildi. Yiğit adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise bugün adliyeye çıkarılacak. Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayiş'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişimin sürdürülemediği belirtildi. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Van Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
2: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
3: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5-5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
2: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
1: Yaz geldi, orman yangını riski arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
0: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
1: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgaları nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anda 150 milyon kişi aşırı yüksek sıcaklık şartları altında yaşıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, eğitime ara verildi ve elektrik şebekeleri çöküyor dedi. DSÖ Genel Direktörü, Avrupa'daki evlerin, iş yerlerinin ve okulların bu kadar yüksek sıcaklıklara göre inşa edilmediğine dikkat çekti. Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirten direktör, kıtanın küresel ortalamanın 2 katı hızla ısındığını söyledi. İtalya'daki Etna Yanardağı'nın doğu yamacında lav akışı başladı. Akışla birlikte volkanik sarsıntılar da yaşanıyor. İtalya Savunma Dairesi lav akışı nedeniyle yanardağ için alarm gerçekleştiğini belirtiyor. Etna Yanardağı'nın havadan çekilen görüntülerinde ana kraterlerinden duman çıktığı da görülüyor. Ayrıca yoğun bir lav akışı da yansıyor. Sicilya Adası'nın doğu kıyısında bulunan Etna, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı. Sıcak havalar en çok yaşlılar için risk oluşturuyor. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Sistem nasıl çalışıyor? Aktaralım.
2: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
4: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
2: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
4: Tansiyonumu ölçüyorum. kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
2: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
5: NTV Radyo. Reklam.
6: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada uzatmalarda attığı golle son 16'ya yükseldi. Kırmızı siyahlılar Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Los Angeles'ta oynanan son 32 turu mücadelesinde Kanada'ya turu getiren gol 90+2'de Öztekyo'dan geldi. Güney Afrika turnuvaya veda ederken Kanada tarihinde ilk kez son 16 takım arasına girdi. Kanada'nın rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yıl 100.sü yapıldı. Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışa 67.200 seyirci katıldı. 22 safkanın mücadele ettiği 2400 metrelik mücadelenin kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli at oldu. Usta jokey Karataş kariyerinin 7. Gazi koşusu zaferini kazandı. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek finallere gitme hakkı kazanacak. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef 2. turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
2: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
3: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
2: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
4: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
5: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu 2 maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu 2 maçı da kazandığımız takdirde.
2: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
6: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
2: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
1: Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da heyecan bugün başlıyor. Ancak İngiltere'yi de etkisi altına alan sıcak hava dalgası sporcuları endişelendiriyor.
2: Tenis dünyasında Wimbledon heyecanı yaşanıyor. Organizasyon öncesinde ise İngiltere'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası başta olmak üzere bir takım problemler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun çim zeminde oynanan tek Grand Slam turnuvasının başlayacağı gün sıcaklıkların bir miktar düşmesi beklense de turnuva esnasında hava koşullarının oyuncuları zorlaması öngörülüyor.
7: It's a hot day, you're gonna need it. There you go. Enjoy.
2: Dünya bir numarası ve son Wimbledon şampiyonu Yannick Sinner de zorlu hava koşullarına dikkat çekti. Fransa açığa erken veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalyan tenisçi sıcak hava koşullarına karşı özel hazırlandığını belirtti.
8: Artık neredeyse her turnuva çok sıcak havalarda oynanıyor. Sıcaklıklar her yıl biraz daha artıyor. Bu bizim için çok kritik bir konu. Çalışmalarımdan memnunum. Kendimi en iyi şekilde hazırladığımı düşünüyorum.
2: Öte yandan tenisçiler turnuvanın ilk haftasında maç sonu basın toplantılarını 15 dakikayla sınırlamayı planlıyor. Oyuncular bu uygulamayla Wimbledon gelirlerinin yalnızca %15'inin para ödüllerine ayrılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Tek kadınlar dünya bir numarası Aryna Sabalenka, tenisçilerin ödül parası konusundaki ortak tavrını destekledi.
9: We do it for the tour. We don't do it for ourselves. We do it for the rest of the players.
10: Para ödülünün artması güzel, fakat orandaki düşüşle 10 yıl öncesiyle benzer bir değer ortaya çıkıyor. Umarım herkesin memnun kalacağı bir çözüme ulaşabiliriz. Böylece bir daha böyle bir protestoya ihtiyaç duymayız.
2: Wimbledon'da heyecan yarın oynanacak birinci tur maçlarıyla başlayacak. 44 yaşında kortlara dönen Serena Williams, çiftler kategorisinde ablası Venus Williams'la korta çıkarken, teklerde ise 10 yıl önce kazandığı şampiyonluk başarısını yinelemeye çalışacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise ilk maçında dünya 29 numarası Anne Lee'ye karşı mücadele edecek.
1: Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini aldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell 6 yarış sonra damalı bayrağı ilk sırada gördü. Podyum basamaklarını Max Verstappen ve Kimi Antonelli tamamladı. Russell pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve lider Antonelli ile puan farkını 40'a indirdi. Formula 1'de sıradaki yarış 5 Temmuz'da Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde koşulacak. Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Hani derler ya, hayatımıza bir girdi, pir girdi. Yapay zekadan, AI'dan bahsediyoruz. Aslında uzunca bir süreden beri olmamasına karşın neredeyse kısa bir sürede yapay zeka geldi. Hayatımızın her kademesine, her adeta zerresine sinen bir fenomen halinde varlığını sürdürüyor. Tabii iş ekonomik veya finansal piyasalar bakımından ele alındığında yapay zeka tırnak içinde çılgınlığı ve yukarı yönlü rallisi ilk yarıda, yani 6 ayı tamamladığımız yılın ilk yarısında bazı şirketler bazında 1'e 8,5 %850'lik kazançlar sağladı. Yapay zeka zengin etmeye devam ediyor. Halka açılım veya borsada halka arzlar da SpaceX'in ortaya koyduğu o beklenenin ötesindeki talebin devamında diğer büyük oyuncular tarafından da herhalde aynı şekilde takip edilecek. Tabii bu meseleyle ilgili çok boyutlu değerlendirmeler yapmak lazım. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yüksek yukarı yönlü rallinin acaba bir balona mı işaret ettiği ifade edilebiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde o SpaceX'in arz endamından sonra yaşanan büyük oranlı kazanç ve yukarı yönlü eğrinin bir kısmı tekrar aşağıya döndü, geri verildi. Ama yılın en dikkat çeken finansal yükselişine şahit olduğumuza ve bunun yapay zekadan kaynaklandığına şüphe yok. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine yönelik talebin etkisiyle bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlere de büyük bir teveccüh var. Tabii aslında burada önemli bir nokta karşımıza çıkıyor. Belki de yapay zekanın en önemli, fazla ifade edilmeyen maliyetlerinden bir tanesi enerji kullanımı. Öyle ya, yapay zeka inanılmaz bir enerji ihtiyacıyla ancak varlığını sürdürüyor. Bu tüketime muhtaç bulunuyor. Rakamlar aslında bu konuda gerçekten alarm edici işaretlere bizi götürüyor. Nitekim yapılan çalışmalara göre yapay zekanın 2023 ile 2030 arasında enerji kullanım ihtiyacını %170 kat, yani inanılmaz bir şekilde 170 kat arttıracağı ifade ediliyor. Tabii bu nereden sağlanacak? Bakılıyor mesela dünyada en büyük çip üreticilerinden bir tanesi TSMC Tayvan'da. Bu Tayvan'ın bütün ülkenin elektrik enerjisinin 1/10'ını tüketiyor. Ve Tayvan'ın mesela elektrik enerjisinin 1/3 kömürden üretiliyor. %50 de doğalgazdan üretiliyor. Şimdi biliyorsunuz bu küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, karbon salınımı gibi meselelerde bu kömür işine tekrar dönüş hakikaten alarm işaretleri veriyor. Çin'de de benzer bir dönüş var. Amerika Birleşik Devletleri de Trump idaresinde bir taraftan yeni petrol sondajı yaparken bir taraftan da kömürün tekrar itibarının iadesini ifade ediyor veya talep ediyor Başkan Trump. Bunlar tabii hoş işaretler değil. Hani iş Türkiye'ye geldiğinde de biz de elektriğimizin neredeyse yarısını doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazın da %90'ını ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada yapay zekanın bir elektrik tüketim problemi, enerji tüketim problemi var. Bu ne gibi etkiler yapacak bunu görmek ve örneğin işte bu ozon tabakası küresel ısınmayla dengelemek gerekiyor. Çünkü bu son dönemlerde yaşadığımız Avrupa'nın şu anda pençesinde kıvrandığı, anlaşılıyor ki yakın zamanda Türkiye'ye de kısmen intikal edecek aşırı sıcaklar, aşırı ısınma gerçekten sıkıntılı bazı problemleri de gündeme getiriyor. Çok boyutlu bir mesele. Önümüzdeki günlerde farklı boyutlarıyla ele alacağız ama evvel emirde isterseniz gıda meselesiyle tamamlayalım. Yapılan çalışmalar özellikle bu yeni sıcak dalgası veya El Nino etkisinin küresel ekonomiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde görece iyimser bir tahminle 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturmasını öngörüyor. Daha kötümser tahminler, yani daha sıcak ve çekilmez bir iklim bunu 7 trilyon dolara kadar taşıyabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Citigroup Amerikalı yatırım bankası Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla enerji arzına yönelik kaygıların hafiflediğini gerçekten hani neredeyse savaşın başındaki fiyatlara döndü petrol bir anda. Üstelik bu Irak'ın da hani OPEC'ten çıkarım, kotalara müsaade edin gibi yakınmalarıyla 50 doların altına inebilecek bir petrol senaryosu da gündeme geldi. Dolayısıyla bu kaygılar hafiflerken şimdi iklim kaynaklı yeni bir arz şoku gündeme gelebilecek. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda toplam tahım üretiminin bu yıl %4, yumuşak buğday üretiminin %6 gerileyebileceği işaret ediliyor. Mısır üreticileri de suya daha dayanıklı ürünlere yönelmek istiyorlar. Ayrıca aşırı sıcaklar hayvancılıkta da süt verimini düşürüyor. Dolayısıyla Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve El Niño kaynaklı iklim baskısı bu sefer gıdadan da ekonomileri vuracakmış gibi gözüküyor. Diğer konuları enerji, sağlık vesaire, onları da daha sonra ele almak üzere bu noktaya da dikkat çekmek istedik. Evet, her işin bir yararı, her işin bir zararı var. İş yapay zekaya geldiğinde çok karmaşık ve kompleks bir problemle karşı karşıya olduğumuza dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
3: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece.
6: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Ekonomi başlıyor.
9: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 artarak 98,9 değerini aldı. Haziran ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 artışla 87,9 oldu. Reel kesim güven endeksi %1 artarak 102. Hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artarak 110,5. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artarak 112,8. İnşaat sektörü güven endeksi %1,1 artarak 83 değerini aldı. Ekonomik Güven Endeksi bu yıl en düşük değerini Nisan'da 96,4 puanda görmüştü. Emekli ve memur zamları bu hafta Cuma günü netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
10: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
9: Ankara'da bugün önemli bir mutabakat zaptına imza atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
11: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi.
12: Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
11: Mütabakat zaptıyla taraflar oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına gidecek. Sektör temsilcileri veya konseyler arasında işbirliği gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında işbirliği hedefleniyor. Taraflar işbirliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.
12: İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini aslında bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi yaratabilirsek, ortaya çıkartabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline gelebiliriz.
9: Sırada piyasalar var. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında şu sıralarda %0,37 kayıpla 14.221 puan seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, açılışın ardından gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye bir yükseliş denedi. %0,69 yükselişle 14.365 puana kadar yükseldikten sonra oradan gelen satışlarla bu kez gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.200 puana kadar geri çekildi. BIST 100 endeksi 14.200'ün altına sarkmadı. Günün ilk yarısında burada tutunmuş gibi görünüyor. Şu sıralarda da 14.219 puan seviyesi işlem hacminin düşük olduğunu, 60 milyar lira civarında seyrettiğini belirtelim. Bankacılık endeksinde hafif kayıp var. Hizmetler tarafında yine yarım puan civarında kayıp var. Sigortacılıkta kayıplar %1'in üzerinde. Petrokimya, sanayi endeks, ticaret ve ulaştırmada da yine hafif kayıplar var. Günün ilk yarısında gıda, holdingler ve iletişim endeksleri pozitif olarak ayrışıyor. Bankalar arası piyasada dolar Türk lirası karşısında 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında sabah sabahtan bu saate çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksinin yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Bir ara 101,1'lere kadar geri çekildikten sonra yeniden 101,2'nin üzerine attı ama yani yön sanki aşağıya doğru gibi duruyor. Özellikle Amerika'da faiz indirimlerinin beklendiği kadar olmayacağı, yani 3 yerine 2, 2 yerine 1, hani 3 olmayacak, 2 olmayacak, bu beklenti bir miktar doların gerilemesine sebebiyet verdi. Euro dolar karşısında 1.14'e geldi. Oraları aşmaya çalışıyor. Sterlin dolar karşısında 1.32'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsunda da yine bugün sabah da aynı seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sabah da %0,7 civarı kayıp vardı. Şu sıralarda da yine yatay seyrin sürdüğünü ifade edelim. 4.041 dolar altının ons fiyatı. Euro 73 lira. Özür dilerim. Petrol fiyatları da, Brent petrolün varil fiyatı da 73,5 dolar seviyesinde. Orada da yine yatay bir seyir var. Altında 4.000 dolar seviyesinin destek olarak kritik olduğu belirtiliyor. 4.000 dolar seviyesi eğer aşağıya doğru kırılırsa, geçen hafta 3.900'ler denendi ama yine 4.000'in üzerinde kapatmayı başardı. Eğer 4.000 aşağı doğru geçilirse 3.800 dolar yine önemli destek. Eğer 3.800 aşağı doğru geçilirse bu kez 3.000 dolarların konuşulabileceği iddia ediliyor, belirtiliyor. Bunlar elbette tahmin ama şu anda 4.000 doların üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Yurt içinde altın fiyatları gram. Bankalar arası piyasada 6.063 lira, çeyrek altında 9.934 lira seviyesinden işlem görüyor piyasalarda değerli izleyenler. Şimdi sıradaki konumuz ve de konuğumuz. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Kazada hasar tutarı, teminatın onda birini geçerse, eksperler devreye girecek. Başka detaylar da var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte. Levent Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkürler. Çarşamba günü yani 1 Temmuz itibariyle, biz özetlemeye çalıştık ama buyurun sizden dinleyelim. 1 Temmuz itibariyle hayatımızda neler değişecek?
13: Sizin de bahsettiğiniz gibi 12 Haziran 2025'te 2026 tarihinde SEDEDK resmi gazetede yayınladı. 1 Temmuz'dan itibaren de uygulamaya girecek. Yayınlandığı tarihten itibaren 2 aylık süreç için pilot bölge seçilmişti, Bursa ve Ordu. Oralarda bununla ilgili gerekli ön çalışmalar yapıldı ve artık 1 Temmuz'dan itibaren özellikle değer kaybı, orijinal parça, ağır hasarda trafikten çekme belgesi konusu, kaza yerini terk edenlerin rücu üzerlerine ödenen meydana gelen hasarların rücu edilebileceği, artı bir de dijital bilgilendirme sistemi devreye girecek. Bunlar tabii çok önemli konular. Özellikle değer kaybı, sigorta tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın, meslektaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek. Bu şekilde yargıya gitmeden bu iş menşeinde yerinde çözülecek. Sigorta sektörü olarak biz bu işi çok önemsiyoruz. Bu çok önemli. En önemli hususlardan biri bu. Orijinal parça konusu bu konuda çok önemliydi. Ve dolayısıyla orijinal parçada da yeni tebliğe göre araç onarımında hangi durumda orijinal parça veya eşdeğer parça kullanılacağı da yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı da ayrıca net olarak belirtildi. Özellikle ağır hasarlarda trafikten mutlaka çekme belgesi istenecek. Tekme belgesi gelmeden herhangi bir işlem yapılmayacak. Trafikten çekme belgesi hem kaşeli hem de tescil belgesinin ibrazı sonucunda gelişecek. Bunlar en önemli konular ama vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği hususu çok önemli. Bir de hazır yeri gelmişken ben kamuoyuna şunu belirtmek isterim ki biz sigortacılar olarak ehliyetin geçerlilik süresini çok önemsiyoruz. Herkes bence cebindeki ehliyeti de bu arada kontrol etmeli. Ehliyetler hepimizin bildiği üzere 10 yıllık süreyle veriliyor. 10 yılı aştığı takdirde meydana gelen hasarda ehliyetsiz işlemi gördüğünüzden dolayı bütün bu haklardan mahrum olabilirsiniz. Bunları lütfen vatandaşlarımız önemsesin. Ama her şeyden önemlisi şu ki sigortasız kalmamak mutlaka ve mutlaka aracınızı üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz kusurlu hasarlara karşı sigorta ettirmeniz çok önemli. Biliyorsunuz bu hasarlar hem bedeni hem de maddi hasarlar olabiliyor. Yanında bir de değer kaybı var. Dolayısıyla yeni dönemde 1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda bunlar olacak diye düşünüyorum.
9: Çok teşekkürler. Gayet güzel anlattınız ve ehliyet konusundaki, ehliyetlerin süreleri konusundaki uyarınız da hakikaten kritikti. Çok teşekkürler. Yanlış anlamadıysam ifade ettiniz. Ağır hasarlı araçlar için araçlar trafikten çekilmeden tazminat ödenmeyecek değil mi? 1 Temmuz'dan itibaren bu şekilde olacak.
13: Evet. Evet. Yani yeni düzenlemeye göre eksper arkadaş raporunda ağır hasarlı olduğunu belirtecek. Bunu ödeyebilmesi için de vatandaş araç sahibi gidecek. Trafikten bu aracın trafikten çekilmiştir diye kayıtlı tescil belgesini getirecek. Tescil belgesine kayıttan düşmüştür, trafikten çekilmiştir, kaşe vuruyor. Bu olmadan herhangi bir işlem yapılamayacak.
9: Çok teşekkürler. Son olarak düzenleme yapılacak yeni sigortaları mı kapsıyor yoksa önceki poliçeler için de geçerli olacak mı? Son olarak da bunu sorayım size.
13: Yok, bu 1 Temmuz'dan itibaren bu şekilde uygulama başlayacak.
9: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
13: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
9: Değerli izleyenler, taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim tarihine ertelendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için güvenli ödeme sistemi devreye alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi için devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisi kurulumlarında ise 10. sırada yer aldı. Uluslararası Enerji Analiz ve Araştırma Kuruluşu Bloomberg Nefin raporuna göre Türkiye her iki teknolojide de dünyanın lider pazarları arasında yer alıyor. Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigawattlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağı öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynak alanı projelerinin bu dönemde yeni rüzgar kurulumlarının yaklaşık %37'sini oluşturması bekleniyor. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün de 2030'a kadar yaklaşık 2 katına çıkacağı hesaplanıyor. Bu haberle birlikte piyasa ekranının sonuna geldik. Hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Reklam. Bankam Bank kartıma gir. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Yeah. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün gözden geçireceğimiz ilk sözcük arazi. Söylenişi konusunda bir reklam seslendirmesi çalışmasında tartışma çıktığını anımsıyorum. İkinci A ve sondaki İ seslerinin kısa söyleneceğini savunuyordu bir arkadaş. Aksine iki ünlü de uzun söyleniyor. Arazi, yeryüzü parçası, yer, ekilen veya ekilebilecek olan topraklar anlamında. Askerlik terimi olarak oturulan yerler dışında kalan iskan edilmemiş açık topraklar anlamında da kullanılır. Sonra araziye çıkmak var. Talim ve tatbikat için kışla dışındaki boş topraklara çıkmak. Söylenişinin yerleşmesi için kimi deyimleri kısaca hatırlayalım. Arazi açmak, fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek. Arazi aracı, her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç. Arazi vitesi, motorlu araçların bozuk veya engebeli arazide gitmesini sağlayan vites. Arazi olmak, ortadan kaybolmak, sıvışmak, araziye uymak, ortama, çevreye uymak, görünmemeye çalışmak. İkinci sözcüğümüz ceberut. Yine yanlış söylendiğini duyuyoruz. Ceberut deniyor. İki R sesi olmayacağı gibi U sesi de uzun. Ceberut. Arapça cebir, yani zorlamaktan geliyor. Asıl anlamı Allah'ın her şeyin üstünde olan büyüklüğü, kudreti, ululuğu. Günümüzde anlam kaymasıyla daha çok zorbalık, merhametsizlik kastediliyor ceberut derken. Bunun nedeni cebir sözcüğünden kaynaklanması olabilir. Cebir, zorlama, zor kullanma, zor anlamında dedik. Bir de cebren var. Zorla, cebir kullanarak. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Cebrin bir de cebri şeklinde kullanılışı var. Zor altında yaptırılan ya da kendini zorlayarak yapılan, zoraki. Ömür boyu cebren bir şeyler yapmak durumunda kalmamanız dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat'tan günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık. Yoğun bir gündemle bir kez daha karşınızdayız. Ekrana taşıyacağız tüm başlıkları. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı günler kaldı. 7-8 Temmuz'da yapılacak kritik zirve öncesi son önemli prova bugün İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de NATO Meclis Başkanları ile bir araya geliyor. Başkent'te ise zirve öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Aktaracağız canlı bağlantılarla. Siyasetin arka planında ise terörsüz Türkiye süreci hala en sıcak başlıklardan biri. Mecliste yapılması beklenen düzenlemenin kapsamı ve

0: Türkiye'de ise özellikle batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar yükseliyor. Uzmanlar günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Ayrıntı birazdan. Başlıyoruz bu tere. İstanbul'da NATO Meclis Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Peki İstanbul'daki buluşmanın gündeminde neler var? Ankara'daki liderler zirvesi öncesi hangi mesajlar öne çıkacak? Ayrıntıları NTV muhabiri Osman Terkan'dan alacağız. Osman.
1: Ahmet Arpat, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da da önemli bir zirve gerçekleştiriliyor. Şu dakikalarda NATO parlamenter zirvesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenleniyor. Dolmabahçe Sarayı'nda ve NATO üyesi ülkelerin 20 kadar meclis başkanı da burada şu anda Dolmabahçe Sarayı'nda. İlerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu zirveye katılması bekleniyor. Bir öğle yemeği yenilecek, konuşmalar yapılması da yine beklentiler arasında. Tabii geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Şimdi kameraman Onur Özel de sizlere göstersin. Dolmabahçe Sarayı'nın çevresinde çok sayıda polis ekibi şu anda sabah saatlerinden bu yana güvenliği sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilerleyen dakikalarda bu geniş güvenlik önlemleri altında Dolmabahçe Sarayı'na gelecek ve temsilcilerle görüşecek. Temsilcilerle bir öğle yemeği yemesi bekleniyor. Şimdi bu zirve neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'dan sonra üçüncü kez düzenleniyor ve İstanbul ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi ülkeleri arası diyaloğun güçlendirilmesi yine hedefleniyor. NATO'nun geleceği ve üstleneceği misyonlarla ilgili konuların konuşulması bekleniyor. Küresel barışın tesisi yönünde de önemli adımlar atılması beklenen bir zirve. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada açıkçası bu yönde açıklamalar yapmıştı. NATO'nun sadece güvenlik ve caydırıcılık yönlü değil, aynı zamanda barışın tesis edilmesi yönünde de önemli adımlar atması gerektiğini vurguladı. Şimdi Numan Kurtulmuş'un konuşmasından başlıkları da aktaracak olursak, yani insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz şeklinde bir açıklaması oldu ki dünyada güç dengelerinin değiştiğini vurguladı. Yeni bir döneme girildiğini belirtti. Bu evrede de savaşların yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır şeklinde bir ifadesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Bunun içinde bulunduğumuz bölge içinde hayati öneme sahiptir şeklinde de bir açıklaması oldu. İsrail'in saldırılarına yine dikkat çekti. Filistin meselesiyle ilgili de tek çıkar yolun çift devletli çözümden geçtiğinin altını çizdi Numan Kurtulmuş. Tabii önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. İlerleyen dakikalarda yapılacak konuşmalar mahiyetinde. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda zirveye katılması ve NATO temsilcisi üyelerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Osman Terkan aktardı. İstanbul'daki bu zirve aslında Ankara'da gelecek hafta gerçekleşecek zirvenin de bir nevi provası. Ankara'da ekipler teyakkuzda, zirve kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanıyor. Mustafa Berber başkentteki denetimleri takip ediyor. Hemen o noktaya döneceğiz. Mustafa, nedir bilgiler?
2: Ahmet, Ankara'nın hemen hemen her noktasında, kritik bölgelerinde, özellikle de zirve nedeniyle kapanacak yollarda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi kameraman Namık Okutan ekranlarınıza getiriyor. Asayiş ekipleri, asayiş birimine bağlı motosikletli polisler, Yunus polisleri, trafik ekipleri Ankara'da pek çok noktada bu denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda da o denetimlerden bir tanesi ekranlarınıza geliyor. Aslında bulunduğumuz nokta Çankaya'da Kızılırmak Mahallesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi. Zaten bu zirve nedeniyle 36. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle de kapalı olacak yollardan bir tanesi burası. Ve burası aslında kritik bir nokta. Hem Amerikan Büyükelçiliğine açılan bir nokta, hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın

0: kalacağı iddia edilen otele yakın bir nokta, aynı zamanda da tabii ki Söğüt Özne yani Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın bir nokta. 55 bin polis zirve nedeniyle mesai yapacak. Güvenlik nedeniyle hem jandarma hem polis bu zirvede güvenlik için görevlerini gerçekleştirecekler. Ancak buradaki önemli hususlardan bir tanesi de o zirveye kadar yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek. Bunun için de zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri günlerdir teyakkuzdalar, günlerdir sahadalar. Aylarca masada konuşulan tedbirler artık sahada uygulanmaya başlandı ve sahada uygulanmaya devam ediyor. Ankara'da pek çok cadde sokak trafiğe kapatılacak 7-8 Temmuz tarihlerinde. Hem Beştepe'ye açılan yollar hem de konukların kalacağı otellerin bulunduğu yollar.
1: Mustafa Berber aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO ülkelerinin parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Şu anda bir konuşma yapıyor, canlı olarak ekrana taşıyor.
2: Zirvesinin verimli geçmesini temenni ediyor. Zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Müttefik ülke parlamentoları arasında işbirliği ve dayanışmanın güzide bir nişanesi olarak gördüğüm bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli misafirler, Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Parlamenterler olarak en temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkını garanti altına almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Halklarımızın bizden talebi, gelecek nesillerin huzur, refah ve barış içinde yaşamasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Kıymetli misafirler, Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur. Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak. Ayrıca NATO'nun güvenliğe 360 derece yaklaşımı uyarınca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan özellikle Lübnan'ı hedef alan

0: saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir. Burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle, gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitamında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. İstişarelerinizin ve aldığınız kararların ittifakımız ve dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizlerle hitapları için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenterler zirvesinde konuştu. Konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gündemdeki başlıklarla devam edelim öyle bültenine. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin bazı yeni bilgiler var. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür, beklenti nedir? Vay canım.
3: Öncelikle şunu söyleyelim, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin belki de en önemli adım atılacak. Yasal düzenleme üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu. Bir kod yasa devreye sokulacak ve meclis tatile girmeden önce bu yasanın meclis gündemine gelmesi, önce komisyonda görüşülmesi, sonrasında genel kuruldan geçmesi bekleniyor. Kod yasa diyoruz çünkü bu sadece kendini feshetmiş bir terör örgütüne uygun olarak çıkartılacak bir yasa olacak, yasa düzenlemesi olacak. Müstakil ve geçici bir düzenleme olacak. Yani bir süresi olacak bu yasal düzenlemenin. Bir ayrıntılar da verelim. Tabii çerçeve yasada şu çok net, kısmi ya da genel af gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bu çok net. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle girmesiyse silahların bırakılması şartına bağlanacak. Çünkü hep şu konuşuluyordu. Silah bırakılmadığı için bu yasal düzenleme adımı atılmadığı ifade ediliyordu. Ama terör örgütü de diyordu ki işte bu yasal düzenleme devreye girsin ya da işte meclisten geçsin ki terör örgütü mensupları da Türkiye'ye gelmeye başlasın diyordu. İşte bunu çözmek adına bir yasal düzenleme devreye sokulacak ancak yürürlük tarihi ileriye ötelenecek.

0: Bu noktada bu çerçeve yasağı ile ilgili meclisten geçilecek ama uygulaması için sahadaki durum Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir tespit edilecek, teyit ve tespit mekanizması işleyecek. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlarını bırakmıştır yönünde bir teyit kararı alması beklenecek ve sonrasında Cumhurbaşkanı'nın da bir kararı, bu konuya ilişkin bir kararı yayınlanacak ve ardından da yasal düzenlemede devreye girecek. Teklifin adı nasıl olacak? Teklifin adıyla ilgili aslında hala somut bir nokta yok. Kendini feshetmiş bir terör örgütü ifadesinin yer bulması bekleniyordu. Ama bir isim de verilebilir. PKK-KCK terör örgütünün feshi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesi ilişkin bir kanun teklifi ifadesi kullanılabilir. Ama henüz net bir durum yok. Örgütün adının yasa başlığında yer almasa bile amaç ve kapsam maddelerinde açık şekilde tanımlanacağı ifade ediliyor. Bunun nedeni de şu: başka terör örgütleri bu düzenlemeden yararlanamasın. DAEŞ gibi, Fethullahçı terör örgütü gibi, DEVSOL gibi, işte DHKPC gibi örgütlerin bundan yararlanamaması için böyle bir düzenlemenin devreye sokulacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin amaç, kapsam, tanım maddelerinin yanı sıra silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsünü belirleyecek hükümler içerecek bu kanun teklifinde. Yürürlük maddesiyle birlikte 11 maddeden oluşması beklenen bir düzenleme, bir süre olacak dedik. Bu sürenin 6 ay mı, 8 ay mı yoksa 1 yıl mı olacağı henüz karara bağlanmadı ama büyük ihtimalle 1 yıl olacak. Öyle gözüküyor, AK Partili kurmaylardan aldığımız bilgi bu yönde. Şimdi bu düzenleme aslında netleşti diyebiliriz ama Cumhur İttifakı muhalefetin kapısını çalacak. Onların da bu konu ilişkin önerilerini alacak Ahmet.
1: Özgür Akbaş aktardı. Mutlak butlan ve kurultay tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak? Soruları bir kez daha soruluyor. Anlaşılan o ki her salı bu soruları soracağız. Gelişmeler için Ankara'ya dönelim. Uraş Bingöl karşımıza. Uraş, önce yarınla başlayalım. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kürsüde kimi göreceğiz?
2: Ahmet, senin de söylediğin gibi mutlak butlan kararı ve kurultay tartışmalarının gölgesinde her salı olduğu gibi yine gözler hafta sonu bu salıdaydı. Grup toplantısında kim olacak, kim konuşacak? Bu sorunun yanıtı yaklaşık bir saat önce belli oldu. Yine geçen hafta olduğu gibi Özgür Özel, Grup Başkanı Özgür Özel kürsüde olacak ve partililere seslenecek. Aynı saatlerde, hemen hemen saat 14'te de Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacak. O toplantıda saat 14'te iki toplantı önemli. Özgür Özel ne mesajlar verecek? CHP genel merkezinde hangi kararlar alınacak? Hatırlanacağı üzere milletvekilleriyle başlayan ve belediye başkanlarıyla devam İraç dalgasına yeni isimler katılacak mı? Son olarak katılacağı üzere il başkanları görevden alınmıştı. Yine yarınki MYK'da da kararların alınmasını bekliyoruz. Yine ilaçlara yönelik kararlar almasını bekliyoruz. Hafta sonu bir tartışma yaşanmıştı. O da aslında bu grup toplantısındaki kürsüde kimin olacağına yönelik tartışmaları alevlendirilmişti. CHP Genel Merkezi'nde iddiaya göre meclis başkanlığına bir yazı yazılmıştı ve Faik Öztürk'ün grup başkanı olarak getirilmesi talep edilmişti ama bu iddia da yine parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Böyle bir taleplerinin olmadığını söylediler. Ama şunu özetleyelim. Yarın Özgür Özel partisinin grup toplantısında saat 13.30'da kürsüde olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.
1: Uraş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de olağanüstü kurultay gündemi var. Özgür Özel ve ekibinin topladığı imzalar vardı. Delege imzaları genel merkeze sunmuşlardı. Anlaşılan o ki o süreç yargıya taşınacak. Nedir kurultay gündeminde son gelişmeler, son durum?
2: Evet abi, şunu da hatırlatmakta fayda var. 833 imza genel merkeze, noter ıslak imzalı olağanüstü kurultay talebine ilişkin imzalar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine sunmuştu. 170 İstanbul Delegesi de tedbirli olduğu için onlar da sadece destek amaçlı imza atmıştı ama genel merkezde önünde 1003 imza var. Bunların şu anda genel merkezdeki incelemeleri devam ediyor. Islak imzalara yönelik ya da isimlere yönelik değerlendirme devam ediyor. Bu genel merkez kanadının aktardığı süreç ama 15 günlük bir süre vardı hatırlanacağı üzere. Özgür Özel olağanüstü kurultay çağrısı yapılmazsa kararı mahkemeye taşıyacağız açıklamasını yapmıştı ama şu da son dakika bilgisi olarak, yeni bir bilgi olarak şunu söylemek mümkün. Aslında bugünleri işaret ediyordu 15 günlük süre. Çünkü yaklaşık 12 hafta önce Murat Emir başkanlığında il başkanları genel merkeze gelip ıslak imzalı tutanakları onaylı imzaları genel merkeze sunmuştu. Ama öğrendiğimiz bilgi itibariyle bu işin biraz daha süreceği, hem genel merkez noktasında incelemenin süreceği hem de Özgür Özel kanadında da Temmuz'un 10'una 15'ine göre mahkemeye ulaştırılacakları yönde bilgi var ama bu da henüz netleşmiş bir şey değil. Önümüzdeki günlerde de yine kurultay sürecine ilişkin Özgür Özel ve ekibi süreci yeniden değerlendirip mahkemenin kapısını çalabilir ama şu an öne çıkan tarih Temmuz'un ortası gibi gözüküyor.
1: Uraş Bingöl aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudus kapısından yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Tanrıyar yurt dışından Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde de Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. İran tarafı pazar günü yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı.
3: ABD ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili de anlaşma metninin tüm konularında teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taraflar saldırıları durdurdu, gemiler serbestçe hareket edebilir ifadelerine yer verdi. İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazlı ise açıklamasında Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazlı, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Son iki gün içinde İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Önce İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemileri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hedef almıştı. ABD buna yanıt olarak İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu.
1: İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
4: 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
5: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
4: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
6: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
1: Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu komiser Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner yarın Ankara'da olacak. Avrupa Komisyonu heyeti Türkiye ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin temel stratejik önceliklerden biri olmaya devam ettiğini kayda geçirmesi, AB genişleme sürecinin adil bir yaklaşım temelinde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın görüşmede ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve vize serbestisi diyaloğunun tamamlanmasına dönük beklentisini dile getireceği belirtiliyor. Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
7: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
1: 1 Temmuz'da vatandaşların yani bizlerin hepimizin hayatına 3 yeni uygulama girecek. Nedir o 3 yeni uygulama? Gelin birlikte bakalım. Restoran menülerinde yemeklerin detayları ve kalori değerleri yazacak. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. Yeni yıldan itibaren tüm restoranlar için zorunlu olacak. Yani yemek sipariş ederken yediğiniz yemeğin kaç kalori olduğunu da göreceksiniz bu şekilde. 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler bu makinelere atılabilecek. İade ücreti olarak da 1 lira alınacak. Bir diğer başlık zorunlu trafik sigortası. Bu uygulamada da değişiklik yapılacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak. Biraz da havalardan bahsedelim. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'de de kendisini hissettirmeye başladı. Özellikle batı ve güney illerinde termometreler Sıcaklıklar yükseliyor. İzmir'de sıcaklığın en çok hissedildiği kentlerden biri. Dönelim İzmir'e. NTV muhabiri Merih Ak bizi bekliyor. Merih, kaç derece şu anda İzmir'de sıcaklık ve günlük hayatı nasıl etkiliyor bu sıcak?
8: Ahmet, şu anda 36 ile 38 derece arasında kent genelinde sıcaklığın değiştiğini söyleyebiliriz. Tabii İzmir'i en çok kurtaran olay hiç kuşkusuz şu an fark ediyorsunuz rüzgar. Bu rüzgar olmasa ki nem de çok düşük, gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşarız ama bugün biraz rüzgarlıyız. Sıcak olmasına karşın yoğun bir şekilde bunu hissetmediğimizi belirtelim ama kentin en işlek noktalarından bir tanesindeyiz şu anda. Birinci kordondayız. Kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Gördüğünüz gibi günün her saatinde oldukça yoğun olan birinci kordonda şu an neredeyse kimse yok diyebiliriz. Ve burada olan vatandaşların büyük bir bölümünün gölgelik yerlerden yürüdüğünü, diğerlerin bazılarının ise ağaçların altında saati, zamanı geçirdiğini de söyleyebiliriz. Kent genelinde bu haftadan itibaren baktığımızda sıcak havanın etkisine girdi. Ama hafta sonu cumartesi pazar çok daha sıcaktı. Bunun altını çizmemizde yarar var. Bugün en yüksek sıcaklığın Tire ve Bayındır'da, yani İzmir'in güney bölgesinde olmasını bekliyoruz. 40 dereceye kadar çıkacak. Yarın bu 41 dereceye kadar çıkacak yine o bölgede baktığımızda. Kent içinde de 36 derece civarında olması bekleniyor. Tabii burası turizm merkezi. Özellikle nemin düşük olduğunun altını çizmemde yarar var. Çeşme'de 29-30 derecelerde şu anda ama %51 nem var. Foça'ya baktığımızda 31 derece ama %29'luk bir nem olduğunu görürüz. Yine Muğla'ya uzandığımızda, Muğla'da 32-30 derecelerde Marmaris ve Fethiye 35 derecede pardon. Orada da nemin %50'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Yine Kuşadası'nda 30 derecelik bir sıcaklık ve %46'lık bir nem var. Öğle saatleri birlikte sıcağın, yani bu saatlerin itibaren 35, 36 ve 38'e kadar yükselmesi de yine bu bölgeler için beklenen olaylardan bir tanesi. Tabii uzmanlar özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanların özellikle bu saatlerde, yani sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde sokağa çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Ağır yiyeceklerden kaçınılması, bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ve özellikle de bu bölgelerde güneşe çok fazla maruz kalınmaması da gereken bir başka konu. Evet, kenti görüyorsunuz, aslında az önce söyledim, gerçekten yoğun bir kalabalığın olması gereken bir noktadayız ama şu anda kameraman arkadaşım Burak Uygun da gösterirse hemen hemen hiç kimse yok diyebiliriz. Tabii düşük nem ve rüzgar bize nefes aldırıyor ama bunun da bir riski var. O riskte sıcaklıklarla birlikte orman yangınları, yangınlar. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Orman yangınları ve arazi yangınları için en kritik saatler bu saatlerden itibaren başlamış durumda. Vatandaşların da buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü şu anda yangın için oldukça uygun bir ortam var. Bunu da belirtmemizde yarar var. Evet, İzmir'de sıcaklık oldukça yüksek. 38 derecede bulmuş durumda ama kent şu anda düşük nem ve rüzgar nedeniyle biraz daha olsa rahat bir nefes alıyor Ahmet.
1: Merih Ak aktardı İzmir'den. Aşırı sıcaklara ilişkin uzmanlar da uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve yeterli sıvı tüketimi hayati önemde. Özellikle de kalp ve damar gibi kronik rahatsızlığı olanların daha da dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar ne diyor, bir bakalım.
9: Havalarda vücudun aslında sıcakla baş etme yöntemi olan terlemenin getirdiği sonuçları biz negatif olarak kalp damar sistemi üzerinde yük olarak görüyoruz. Aslında vücut terleyerek vücudun ısı dengesini korumaya çalışıyor. Vücut kendini serinletme yöntemine gidiyor ama genişleyen damarların içerisindeki basınç düşüyor ve kan basıncında düşüklükler düşük tansiyona neden olabiliyor. O yüzden normalde de tansiyonu düşük olan kişiler çok fazla sıcağa maruz kaldıklarında sersemlik hissi, baygınlık, fenalaşma gibi neticelerle karşılaşabiliyoruz. Bazı hastalarda özellikle sıcağa karşı hassasiyet daha belirgin olduğu için mevsimsel bir ayarlama yapılması gerekebiliyor. Örneğin yaz dönemlerinde sıcak illere gidecek olan hastalarda bazen ilaçların dozunu azaltarak gönderiyoruz hastaları. Bir de terlemeyle beraber ciddi miktarda sıvıyı kaybediyoruz. Bu da hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor. Aynı zamanda magnezyumun, potasyumun kaybedilmesi de aritmi riskini yaratıyor. Nabzın hafif hızlanmasını normal bireyler bile bir çarpıntı olarak algılayabilir sıcaklarda. Sağlıklı genç bireyler üzerinde yeterli sıvı alınması durumunda çok negatif etkileri olmaz ama yaşı ilerlemiş kişilerde, sizlerin de vardır muhtemelen çevresinde, gün içerisinde bir bardak su içmeyi bile unutan kişiler oluyor. Çünkü vücuttaki susama merkezinin hassasiyeti azalıyor yaşla birlikte. Yerine koyma konusunda bir şekilde bir hatırlatıcı, bir uyarıcı bulundurmakta fayda var. Özellikle ileri yaş ve su içmeyle arasının hiç olmadığını bildiğimiz kişilerde. Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Türkiye'de yeni yeni etkili olan bu aşırı sıcak dalgasıyla Avrupa bir haftadır karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıntılar için NTV muhabiri Şeyda Kanepa karşımızda. Şeyda, Avrupa'da durum nedir?
10: Ahmet Arfat, şu anda Milano'dayız ve burada sıcaklık 40 dereceyi aşmış vaziyette. Biraz önce İtalyan basınına düşen bir videoda Milano'nun merkezinde terasta biftek kızartabilen birini gördük. Yaklaşık 20 dakikada terasta yerin üzerinde bu bifteği kızarttı. Yani sıcaklık yerde çok daha fazla. Üstelik nem oranı çok yüksek ve rüzgar esmiyor. O yüzden şu anda sıcaklık aşırı sıcak yüzünden Milano'da özellikle merkezde sokaklar tenhalaşmış durumda. İtalya'nın diğer bölgeleri de farklı değil. Toplam 22 kentte Sağlık Bakanlığı tarafından kırmızı kod alarmı verildi. Yarın bu sayının 25'e çıkması bekleniyor. Son derece kritik günler, zira İtalya bilindiği gibi yaşlı nüfusu son derece yüksek olan bir ülke. 4,5 milyon kişi burada. 85 yaş üzerinde hemen hepsi de risk altında diyebiliriz. Hava sıcaklıkları yükseldiği zaman yaşlı ölümlerinde 65 yaş üzeri ölümlerde %20 artış olduğu geçtiğimiz yıllarda belirlenmişti. Neden bu kadar çok sıcak hissediliyor? Bir nedeni daha var. O da sıcakların başladıktan itibaren aralıksız 12 saat sürmesi. Yani 35, 36, 38 derece sıcaklıklar 12 saat aralıksız sürüyor. Bu ortalama geçen yıl 9 saatti uzmanlara göre. Gittikçe de artıyor. O yüzden son derece kritik zamanlar yaşanıyor İtalya'da. Bu arada iklim şartlarının anormalliğiyle birlikte yağmurlar ve dolular da görülmeye başladı. İtalya'nın bir kesiminde bu sıcaklıklar devam ederken mesela Torino'da dün gece ve bugün Alto Adige'de şiddetli yağmur ve dolu görüldü. Evlerinden çıkmak zorunda kalan insanlar oldu. Hatta aralarında dolu yüzünden yaralananlar da oldu. O yüzden İtalyanların diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları gibi artık her türlü ihtimale her gün bu zamanlarda özellikle yaz aylarında hazırlıklı olması lazım. Senin de söylediğin gibi Avrupa'da sıcaklar yüzünden ölen kişiler şu ana kadar belirlenenler 1300. Bunların 1000'den fazlası Fransa'da hayatını kaybetti. Çarşambayla geçtiğimiz çarşamba ve pazar günü arasında da İspanya'da 212 kişi hayatını kaybetti. Anormal sıcaklar ilk defa Macaristan, Polonya gibi ülkelerde de görüldü. Çek Cumhuriyeti buna dair 40 derecenin üzerinde çıktı sıcaklar gündüz. Akşamları da geceleri de 29 derecenin altına inmedi. Avrupalılar alışkın değiller. Özellikle Kuzey Avrupalılar bu sıcaklara. Dünya Sağlık Örgütü bu sıcakları sessiz katil olarak niteledi. Ahmet.
1: Şeyda Kanepa aktardı. Venezuela'nın La Guaira eyaletinde peş peşe gelen ve felakete yol açan depremlerde kritik 72 saat doldu. Ölü sayısı 1450'yi aştı. Hem Türk ekipleri hem de dünyanın dört bir yanından gelen ekipler çalışmaya devam ediyor.
3: ABD ve Fransız ekipleri ortak çalışmanın sonucunda bir baba ve oğlunu bir arada buldu. Meksika ordusu da 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan kurtardı. Ummalı çalışmalar sürse de Venezuela İçişleri Bakanlığı şu ana kadar sadece 33 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Öte yandan Venezuelalıların öfkesi dinmiyor. Deprem sonrası yağmaları engellemek için enkaz alanlarına asker gönderildi. Ancak öfkeli depremzedeler askerlerle tartıştı.
11: Neden kürek değil de tüfekle geldiniz? Bu üniforma vatanı, ülkeyi savunmak içindir. Ülke işte bu. Size ihtiyacı olan ülke bu. Bir silaha değil. Bizi vurmak, dövmek için mi? Evet, bizi dövmek için. Savaşta değiliz.
3: Ekipman eksikliği nedeniyle birçok cenaze de henüz çıkartılamadı. Aileler hastanelerde sevdiklerini arıyor. Dünyanın dört bir yanından Venezuelalılar da deprem bölgesine ulaşabilmek için havaalanlarını doldurdu. Kimi ailesine ulaşmaya, kimi de yardım götürmeye çalışıyor. Bölgede deprem nedeniyle 774 bina yıkıldı. 10 binlerce kişi evsiz kaldı. 25 binden fazla görevlinin alanda çalıştığı kaydedildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, eyalette su altyapısının %68, elektriğin ise %75 oranında onarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler var? Tehlikeye karşı ne yapılabilir? Araştırmanın ayrıntıları haberimizde.
4: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Gram altın 6051, çeyrek altın 9907, tam altın 39511 lira seviyesinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.225, BIST 30 16.459 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Gündemin hızına yetişmek güç.
2: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
3: Bunda olmayan her şey onda da var.
4: Oo, yandı gülüm keten eli var.
2: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
4: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
0: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
4: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
2: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
3: Bardağın içine bakıyorsun, lep düştün mü bardağa, bittin zaten.
4: Aralarında bunların çok büyük farklar var.
0: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TED Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le Siyasi İşler Salı 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
5: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
11: Bes, Allianz'dır. Bes, Allianz.
0: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İznik-Mekeçe yolunun 4-7. Kilometrelerinde ve Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul 31 derece, sıcaklık hafta boyunca artacak. Marmara güneşli, Edirne 37, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara 32 derece, çarşamba gününe kadar 36-37 derecelere kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, İzmir 37, Denizli ve Aydın 38 derece, Bodrum'da bağıl nem %70'lerde. Akdeniz'de Antalya 36 derece, güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
4: el. Bankam.com bank kartıma bin. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hashtag für mich.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunda heyecan bugün 3 maçla devam edecek. C grubunu lider tamamlayan Brezilya, F grubunda ikinci basamağı alan Japonya ile karşılaşacak. Bu maç saat 20'de başlayacak. Ardından 23.30'da E grubunu birinci bitiren Almanya ile en iyi üçüncüler arasına giren Paraguay'ın mücadelesini izleyeceğiz. Gecenin son maçı ise sabah 4'te oynanacak. F grubu birincisi Hollanda, C grubu ikincisi Fas'la kozlarını paylaşacak.
0: Maç takvimi. NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in ABD-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda

0: çalışma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
1: Gözler İsrail-Lübnan hattında Cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmasında. İsrail ordusunun anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı belirtiliyor. İsrail'in bir başka gündemi ise Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler. Netanyahu'nun ortaklarına seçim resti çektiği öne sürülüyor.
2: İsrail-Lübnan hattında çerçeve anlaşma imzalansa da Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü duyurdu. Buna göre İsrail ordusu Nebatiye şehriyle Mefyedun beldesinde sivil yerleşim yerlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail ordusunun çerçeve anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı da belirtiliyor. Gerekçe ise hazırlıkların tamamlanamaması. İsrail'de yayınlanan Kanal 12 televizyonu çerçeve anlaşmada gizli güvenlik ekiyle İsrail ordusuna işgal ettiği alanlarda hareket özgürlüğü verildiğini ve çekilmenin net bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamıyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
1: ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
2: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerine hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi.

0: Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
1: Pakistan-Afganistan arasında sınır çatışmaları sürüyor. Pakistan'ın istihbarat operasyonunda 29 Afgan savaşçıyı öldürdüğü ifade edildi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu eylemin ülke genelindeki terör saldırılarına karşılık olarak başlatıldığını belirtti. 27 Haziran'da Karaçi'de Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti. Pakistan ve Afganistan sınırında Taliban'la çatışmalar sürüyor. Pakistan Taliban'ın düzenlediği silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber, Patunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Rus basınına da konuşan Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ekibin Rusya'ya gideceğini belirtti.
0: Rusya ve Ukrayna arasında 4 yılı aşan savaşın sonu her zaman olduğu gibi yine karanlık. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarının arttığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Rus basınından Pavel Zarubin'e de değerlendirmelerde bulunan Putin, savaşın bitişini istediğini söyledi. ABD'li yetkililerin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
2: İran meselesinde aktif aşamadaki tüm gelişmeler sona erdikten sonra Moskova'da defalarca görüştüğümüz ABD yönetiminin temsilcilerini ağırlamayı bekliyoruz. Müzakerelere devam etmeye ve anlaşmalar olmasa bile Anchorage'daki görüşülen konuların tüm ayrıntılarını, tüm yöntemlerini görüşmeye hazırız.
0: Putin ayrıca ABD'nin Ukrayna müzakerelerinde yeni öneriler verdiğini ancak Alaska'daki zirvede bir belgeye imza atılmadığını söyledi. Bu önerilerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yüz yüze görüşme, temas hattında çatışmaların durdurulması ve cephelerin Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ta sınırlanması. Rus lider bu önerilerin Ukrayna'nın zaten eksik olan personelini dört noktada toplamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümeti tarafından 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Ömer Çelik ve o paylaşımında şöyle diyor. Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanının önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir, diyor Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konuda da uyarıları var.
0: Yüzlerce kişi öldü, 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
1: Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş valisi ve emniyet müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
0: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Rize'de bir kişi ahşap arabasıyla hız denemesi yaptı. 79 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca sürücüye ceza kesildi. Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammed Karaman, Laz Rally adı verilen ahşap aracını Ayder Yaylası yolunda denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen araçla 79 kilometre hıza ulaştı. O anları da sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine jandarma harekete geçti, sürücüye para cezası uygulandı, araca da el koyuldu. Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yılında düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı. 45 dakikalık gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.
3: Türk Yıldızları Belçika'da düzenlediği gösteride izleyenleri büyüledi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl etkinliği Florence'deki hava üssünde düzenlendi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteri yaparak organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu boyunca İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk yıldızlarının gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de etkinlikteydi.
4: Türkiye ile Belçika iki dost ve müttefik ülke. Aramızda sağlam, güçlü işbirliği ilişkileri var. Bugün de hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dostlarımıza, müttefiklerimize yerinde göstermekten de doğrusu çok büyük memnuniyet duyduk.
3: Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.
5: Eyvallah, biz izledik.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Uraloğlu haberleşme yatırımlarının arttığını söyledi.
0: İletişimde 5G teknolojisi haberleşme yatırımlarını artırdı. Yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
6: 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G 3 ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu bu yılın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi.
0: Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Geniş band internet abone sayısının 99,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı dedi. Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
1: Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını gelecek kuşaklar için çoğaltıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden İsmail Öksüz, ata tohumlarının yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyor.
0: Ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor. Bayburt'ta çiftçi İsmail Öksüz yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik ediyor.
7: Maden 15'inde diktik. Bizim yine yerli tohumlardan, ata tohumlarından. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. İsteyen insanlara dağıtacağız.
0: 76 yaşındaki İsmail Öksüz Aslandede köyünde yaşıyor. Mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Ata tohumlarını küçük saksı viyollere dikerek fide haline getiriyor.
7: Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı. Toprağıyla, köküyle beraber dikilmiş oluyor. Yine işte bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Çiftçi İsmail Öksüz üzerini kat kat örtüğü viyollerin sulamasını düzenli yapıyor. Nem oranını sürekli kontrol ediyor. Fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
1: Hatay'da aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmadı. 42 yaşında tekvandoya başlayan Suat Çiçek 20 yıldır bu sporu yapıyor. Bugüne kadar toplam 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklardan 4'ünü kanserle mücadele ederken kazandı.
0: Aynı anda hem cilt hem de göğüs kanseriyle mücadele etti. Suat Çiçek tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.
8: Spor yapan kişiler bu şekilde hastalıklarını da rahatça yenebiliyorlar. Stres olmuyor.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvandocu Suat Çiçek 61 yaşında. Milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle 42 yaşında tekvandoya başladı. Kendisini geliştirip Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Tedavi olurken bu kez cilt kanseri olduğunu anladı. Ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Çiçek hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
8: Sağlığım el verdiğince gelip gidebildiğim sürece devam edeceğim.
5: Ağır bir hastalık geçirdiği halde yine pes etmedi. Sporun kendisine verdiği belki de katkısından dolayı çok rahat bir şekilde o durumdan kurtuldu, o rahatsızlıktan kurtuldu. Ve hala bizlerle birlikte bize gurur verici bir şekilde gelip antrenmanlarına devam ediyor.
0: Toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istiyor.
1: Bülteni noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo. Reklam.
10: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
11: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
12: Pronto Tur. Bankam.com.bank kartıma gir.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
21: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
22: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı Türkiye'de iş güvencesi sisteminin en temel unsurlarından biri olarak çalışanlara uzun yıllar boyunca sağlanan önemli bir sosyal hak. Bir iş yerinde en az bir yıl çalışan bir işçi, iş sözleşmesi belirli şartlarla sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak genellikle işveren tarafından yapılan sonlandırmalarla gündeme gelse de, çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında da tazminat almasını mümkün kılan bazı özel durumlar mevcut. İşte bugün bu özel durumlardan en bilineni sizlere anlatacağım. Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması sebebiyle istifa edilmesi bu durumu ortaya çıkarır. Çalışanlar emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarında yaşı beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler. Geçmişte 3600 gün prim 15 yıl sigortalılık olarak ifade edilen ama son yıllarda özellikle 4500 ve 4600 gün gibi farklı prim gün eşikleri sebebiyle birçok çalışan yaşı beklerken tazminat alma yoluna gidebilmektedir. Elbette bu durum çalışanlar açısından avantaj yaratsa da işverenler için ciddi bir iş gücü planlaması konusuna da soruna da neden olabilmektedir.
9: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
20: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
23: Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk ülke takımı Kanada oldu. Kırmızı beyazlılar duraklama dakikalarında attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Kanada'nın rakibi bu gece belli olacak. Günün ve gecenin programı şöyle. Saat 20'de Brezilya Japonya ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.30'da Almanya Paraguay ile karşılaşacak. Ve Kanada'nın rakibini belirleyecek maçta ise Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle gece 4'te başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan sürerken futbolun en değerli kupası da Miami'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce futbol sever orijinal Dünya Kupası'nı görebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.
24: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı başlarken futbolun en prestijli kupası da taraftarlarla buluştu. Binlerce futbolsever Miami'de sergilenen kupa için sıraya girdi. Bazı taraftarlar orijinal FIFA Dünya Kupası'nı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için kavurucu sıcak altında uzun süre bekledi. Kupayı ilk kez gören Perulu bir taraftar tasarımdan çok etkilendiğini ve kendisini adeta Dünya Kupası atmosferinin içinde hissettiğini söyledi.
25: Kupayı ilk kez gördüm ve çok heyecanlandım. Bu kadar detaylı ve ihtişamlı olduğunu tahmin bile edemezdim. Şimdi gerçekten Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladım. Miami'de olduğum için çok mutluyum.
24: 18 ayar altından üretilen ve İtalyan sanatçı Silvio Gazzania tarafından tasarlanan kupa, 1974'ten bu yana Dünya Kupası'nın simgesi. 1983'te Brezilya'da çalınan kupa, güvenlik gerekçesiyle İsviçre'nin Zürih şehrinde muhafaza ediliyor ve yalnızca özel etkinliklerde halkın karşısına çıkarılıyor.
23: Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da Ülke Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı. Özel uçağa iptal edilen milli takım kafilesi, ülkeye biletlerini kendilerinin aldıkları tarifeli uçuşla dönecek. İki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ülkede kamuoyu tepkisi, hatalı goller yiyen eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve teknik direktör Marcelo Bielsa üzerine yoğunlaşmıştı. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
26: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
27: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
26: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
28: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
26: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
0: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
26: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
23: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin rekoru Arjantin'e geçti. Organizasyonda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin açılış setinde kazananı belirlemek için 25 sayı yeterli olmadı. Uzayan karşılaşmada eşitliği bozmak için 98 sayı gerekti. Tam 1 saat süren seti 50-48'lik skorla Arjantin kazandı. Maçın devamında geri dönüşe imza atan Polonya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milletler Ligi tarihinin en uzun set rekoru Türkiye'ye aitti. Filenin Efeleri 2024 yılındaki turnuvada Almanya ile oynadığı ikinci seti 44-42 kazanmıştı. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale, kendine vücut dediğiyle.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
2: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradyo.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Ekonomi, Finans Kafe başlıyor.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 29 Haziran Pazartesi günündeyiz. Ay bitiyor, yeni bir hafta başlıyor. Biraz sakin bir başlangıç var haftaya. Açıklanan belki de veri gündemindeki tek kritik veri ekonomik güven endeksi. Önce onun ayrıntılarına bir bakalım. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Haziran ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 arttı, 87,9 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi %1 artarak 102, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artarak 110,5, perakende ticaret sektör güven endeksi de %0,3 artarak 112,8 oldu. İnşaat sektöründe de artış var. %1,1'lik artışla endeks 83 değerini aldı. Ekonomik güven endeksi bu yıl en düşük değerini Nisan ayında 96,4 puanla görmüştü. Ankara'da bugün önemli bir mutabakat zaptına imza atıldı. TOB'la Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi.
2: Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
1: Mütabakat zaptıyla taraflar oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına gidecek. Sektör temsilcileri veya konseyler arasında işbirliği gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında işbirliği hedefleniyor. Taraflar işbirliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.
2: İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini aslında bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi yaratabilirsek, ortaya çıkartabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline gelebiliriz.
0: Haziran ayını tamamlıyoruz yavaş yavaş. Çarşamba günü yani 1 Temmuz'da bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak. Restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de yazacak.
1: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor. Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: Ve piyasalara bakalım. Hafta başlarken biraz aslında gergin ABD-İran cephesi. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı saldırılarda bulundu ve ateşkes biraz çabuk bozuldu. Şimdi tekrar taraflar masaya dönecek mi yoksa bu çatışmalar şiddetlenecek mi? Bir belirsizlik durumu hakim. Bu konuda gelen son haberse ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında şimdi bir paylaşım yaptı. İran görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da yani Katar'da gerçekleşecek dedi. Taraflar İsviçre'ye belki dönmüyor ama şimdi Katar'da Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini söylüyor Donald Trump. Buradaki haber akışı takip edilirken dolar gücünü koruyor. Dolar endeksi 101,2 seviyesinde. Petrol 72-73 dolar bandında. Aslında biraz daha gevşemişti ama bu son karşılıklı saldırılarla hafif yükseldi. Ama büyük bir tepki var mı haber akışına ya da bir sıçrama söz konusu mu? Değil. Şu an 72-73 dolar aralığında seyrini sürdürüyor. Borsalarda karışık bir görünüm var. İçeride Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. %0,56'lık bir değer kaybı var ve endeks 14.195 puanda. Dolar ve euro kurlarında yatay bir seyir görsek de euro bir miktar dolara göre daha fazla. Cuma'nın üzerinde %0,27'lik artışla 53 lira 20 kuruşa çıktı. Dolarda da 46 lira 64 kuruşu takip ediyoruz. Ons altınsa yaşanan gelişmelerden sonra %1 civarı düştü. Ons'un şu anda 4030 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani 4000 dolara yakın. Bu düşüşle birlikte gram altında 6050 lira seviyelerine geldi. Çeyrek altında 9910 lira bandında işlem görüyor. Bu hafta gözler Amerika'da Perşembe günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. İçeride ise Cuma günü enflasyon rakamları açıklanacak. Haftanın iki önemli gündem başlığı da böyle. Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların da zamları belli olacak. Şimdi 5 aylık zam farkı zaten belli. Bu cuma günü açıklanacak olan Haziran enflasyonuyla birlikte oranlar artık kesinleşecek. Biz de bu konuyu sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi memur ve emekli şu an ne kadar zam almayı hak etti ve son rakam için hangi senaryolar var? İsterseniz bunların üzerinden bir geçerek başlayalım.
3: Tabii toplamda 16 milyon 997 bin emeklimiz bulunuyor. SSK, Bağkur ve memur emeklilerimiz. Toplamda da yine 5 milyon 368 bin de memurumuz bulunuyor. Yani hepsini topladığımızda aslında 22 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren enflasyon verisini merakla bekliyoruz. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii bu enflasyon verisi neden önemli? SSK ve Bağkur emeklilerimiz direkt olarak ilk 6 aylık enflasyon verisine göre ücret artışı alıyorlar. Memur ve memur emeklilerimiz de toplu sözleşmeden arta kalan belirlenen ücretin, ücret zammının üzerinde kalan oran içinde enflasyon farkı alıyor. Dilerseniz enflasyon rakamlarını aylık bazda kısaca bir özet geçelim. Ocak ayında 4,84 gelmişti aylık bazda enflasyonumuz. Şubat ayında 2,96, Mart ayında 1,94, Nisan ayında 4,18, Mayıs ayında da 1,71 oranındaydı. Tabii Haziran ayı 3 Temmuz'da açıklanıyor. Şimdilik toplamda SSK ve Bağkur emeklilerimiz %16,6 oranında ücret artışlarını garantilemişlerdi. Memur ve memur emeklilerimiz de %12 bandında ücret artışlarını garantilemişlerdi. Tabii tahmini enflasyon rakamlarıyla bir senaryo oluşturduk. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın bir enflasyon tahmini var. Çeşitli finans kurumlarının enflasyon tahmini var. Ancak biz enflasyon tahminimizi son 10 yıla göre daha yakın oranda enflasyon oranı tespit ettiğin için piyasa katılımcıları anketine göre belirledik. Piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon oranı %1,36 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Tabii senaryo bu oranda olursa SSK ve Bağkur emeklilerimiz %18,18 oranında ücret artışı almış olacaklar. Memur ve memur emeklilerimiz de %7 toplu sözleşmeden zaten ücret artışları garantiydi. Enflasyon sözleşmede belirlenen rakamın üzerinde kalan, yani enflasyon farkı olarak nitelendiren kısım da %6,78 oranında gelecek. 1,36 oranında eğer enflasyon gerçekleşirse toplamda memur ve memur emeklilerimizin alacak olduğu zam oranında %13,78 oranında gerçekleşmiş olacak. Taban aylığı 20 bin lira olan SSK ve Bağkur emeklilerimizin %1,36 oranında Haziran ayı enflasyonu gelirse, yani %18,18 oranında artış alırlarsa eğer 20 bin liralık aylık 23.636 lira yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisinin aylığı da 28.866 liradan 33.843 liraya yükselmiş oluyor. En düşük memur aylığımız da 61.890 liradan 70.418 liraya yükselmiş oluyor. Tabii burada taban aylığı 20 bin liradan bahsettik. Bir de kök aylığı konusu var. SSK ve Bağkur emeklilerinde kök aylığı 20 bin liranın çok altında olan emeklilerimiz de mevcut. Bu kök aylığı ile ilgili biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bir açıklama yapmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Kök aylı bunun altında kalan kişiler için de mecliste bir kanun çalışması yapılabileceğinin müjdesini vermişti.
0: Peki şimdi şöyle sorayım, yani %1.36 haklısınız, piyasa katılımcıları anketinde beklenen Haziran ayı enflasyonuydu. Ama ayın sonuna doğru hani gelen raporlara, aracı kurum ekonomist tahminlerine baktığımız zaman biraz daha aşağıya geldiğini gördük. %1 civarında geldi beklentiler. %1 gelirse %18'in altında kalıyor emekli zammı, öyle gözüküyor. Eğer %1'in üstünde 1.30'a yaklaşırsa piyasa katılımcıları anketindeki gibi 18'i biraz aşmış oluyor. Bu iki senaryoyu bu şekilde özetlemiş olalım. Şimdi memurların alacağı zam, emeklinin alacağı zamın altında kalıyor gibi gözüküyor. Siz aslında biraz toplu sözleşmeyle böyle olduğunu anlattınız ama biraz daha açıklayalım. Çünkü kafalarda şöyle soru işaretleri olabiliyor. Yani ikisi arasında neden böyle bir fark var? Yani yılbaşındaki zamla dengede mi olacak? Herhangi bir taraf için dezavantajlı bir durum var mı diye. Bunlara da yanıt vermiş oluruz.
3: Tabii şimdi memurlarımız biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda seyyanen bir ücret artışı almışlardı. Enflasyonun çok üzerinde bir ücret artışı yapılarak aslında memurlarımızın ücretleri mevcut asgari ücretin iki katı seviyesine çıkarıldı. Dolayısıyla toplu sözleşme de her iki yılda bir düzenlendiği için en son işte iki yıl önce yapılan toplu sözleşme bu yıl sonu bitiyor. 2027'den itibaren yeni bir toplu sözleşme görüşmesine oturulacak. Şimdiki toplu sözleşmeye göre 2027 yılının ikinci yarısı için %7'lik bir enflasyon farkı ücret artışı öngörüldü memur ve memur emeklileri için. Tabii burada enflasyonu aşan kısımda da enflasyon farkı eklendiğinde aslında SSK ve Bağkur emeklilerine nazaran birazcık daha altta kalıyorlar. Ancak onların ücretleri biraz önce de belirttiğim gibi seyyanen artışlarla yükseltildiği için makas küçük görünse de aslında ücretleri yüksek olduğundan dolayı daha yüksek ücret artışı almış oluyorlar. Burada aslında dezavantajlı kısmı memur emeklisi olarak değerlendirebiliriz. Memur emeklilerinde çünkü seyyanen bir artış yapılmadı. Bu da önümüzdeki günlerde meclisin konu başlıkları arasında yer alacağını düşünüyoruz.
0: Evet, orada memur emeklilerine dezavantajlı bir durum doğdu söylediğiniz gibi. Oradaki seyyanen zam emeklilere yansımadı. Memurlara yansıyor ama emeklilere yansımıyor. Son olarak şunu sorayım. Memur ve emekli zamlarıyla hangi kalemler değişiyor? Bunun da bir üzerinden geçelim. Örneğin ilk akla gelen kıdem tazminatı tavanı, o yeniden belirlenecek. Bunun dışında hangi kalemler var?
3: Kıdem tazminatı tavanı, işsizlik engelli ödenekleri yine enflasyon oranına göre değişiklik gösterecek. Aslında biz geçtiğimiz yıllara nazaran asgari ücrette de 6 ayda bir belirlendiği dönemlerde de oluyordu. O zaman tüm kalemlerde değişiklik oluyordu. Ancak 6 aylık enflasyona dayalı. İşte sizin belirttiğiniz gibi kıdem tazminatı tavanında bir değişiklik olacak. Kıdem tazminatı tavan tutarı yeniden revize edilmiş olacak. İşsizlik ödenekleri yeniden revize edilmiş olacak. İşte engelli aylıkları yine buna göre revize edilmiş olacak. Dul ve yetim aylıkları ve sosyal yardımlar yeniden revize edilmiş olacak.
0: Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen'le konuştuk. Bu cuma günü zamlar netleşiyor. Bir başka haberle devam edelim. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için güvenli ödeme sistemi devreye alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi ve sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi için devreye alınma tarihinin 3 ay ertelendiği duyuruldu. Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisi kurulumlarında ise 10. sırada yer aldı. Uluslararası Enerji Analiz ve Araştırma Kuruluşu Bloomberg Nefin raporuna göre Türkiye her iki teknolojide de dünyanın lider pazarları arasında yer alıyor. Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigawattlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağı öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynak alanı yani YEKA projelerinin bu dönemde yeni rüzgar kurulumlarının yaklaşık %37'sini oluşturması bekleniyor. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün de 2030'a kadar yaklaşık 2 katına çıkacağı hesaplanıyor. Uluslararası Ödemeler Bankası yükselen kamu borçları konusunda risk uyarısı yaptı. Merkez bankalarının çatı kuruluşu olan Uluslararası Ödemeler Bankası 2026 yılı ekonomik raporunu yayımladı. Küresel finansal istikrarı korumak adına hazırlanan raporda fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen bunun ekonomik etkilerinin kalıcı olabileceği vurgulandı. Plastik fiyatlarında %30, gübre fiyatlarında ise %50 artış yaşandığına işaret edilen raporda, Hürmüz Boğazı açılsa bile yüksek enflasyonun kalıcı bir tehdide dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında Ankara'daki çiftçilere ilk hayvanlar teslim edildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1600 üreticinin bu projeden faydalandığını söyledi.
4: 1600 üreticimize 160 bin küçükbaş hayvanı hem verimli hem kaliteli ürünü ifade eden bu hayvanları İnşallah biz kendilerine teslim etmiş olacağız.
1: Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında üreticiye destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı proje kapsamında Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 baş damızlı küçükbaş hayvan teslim edeceğiz dedi.
4: Ziraat Bankası'ndan sıfıra yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisi kullandırılmış olacak. Yine 100 hayvan için 12 ay boyunca aylık 15 bin lira, toplamda da 180 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Tarsim sigortaları da yine 1 yıl süreyle bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak.
1: Çiftçilere teslim edilen bu hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştiriliyor. Yumaklı, inanıyorum ki projede hak sahibi olacak gençlerimiz ve meslek mensubu kardeşlerimiz bulundukları yerlerde önder çiftçi olacaklar dedi.
5: NTV Radyo. Reklam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz.
7: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Doğa takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorununu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
5: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında yarın Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Trump açıklamayı Truth Social hesabından yaptı. İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. ABD Başkanı görüşmeye kimlerin katılacağına dair ise ayrıntı vermedi. Bölge son birkaç gündür yeniden diken üstünde. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Önce İran anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almıştı. Ardından ABD İran'ın Silk kenti ve Keşm adasını vurmuştu. İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
1: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
2: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
1: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
3: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu.

0: hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
0: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerine hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı günler kaldı. 7-8 Temmuz'da Ankara ittifakın en kritik karar masalarından birine ev sahipliği yapacak. Ama bu zirve sadece liderlerin yan yana geldiği bir diplomasi fotoğrafı olmayacak. Her başkentin masaya getireceği ayrı bir dosya, ayrı bir beklenti var. Gelin bunlara teker teker bir bakalım. Öncelikle Türkiye ne bekliyor bu zirvede? Beşinci madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış. Beşinci madde herhangi bir NATO müttefikine saldırı olduğu takdirde NATO'nun hep birlikte o saldırıya karşılık vermesi. Beşinci madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış Ankara'nın beklentisi. Bir diğer beklenti yerli savunma sanayi üzerindeki gizli ve açık ambargoların kaldırılması. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisi nedir bu zirveden? Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü ve mali sorumluluğu daha fazla üstlenmesi ki Trump göreve geldiği andan itibaren bunun altını özellikle çizdi. Hatırlayın İran Savaşı ile birlikte de ipler kopma noktasına kadar gelmişti. Beklediği desteği görememişti NATO üyelerinden Trump. Gayri safi milli hasılanın en az %3,5'unun savunma harcamalarına ayrılması, nihai hedefse %5. Bu da Trump'ın sürekli söylediği. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak çok fazla para koyuyoruz bu işe ama Avrupalı müttefikler bizim kadar taşın altına elini koymuyor diyor amiyane tabirle. Nükleer caydırıcılık unsurlarının artırılması yine Washington yönetiminin bu toplantıda beklentisi. Rusya tehdidine karşı Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan ülke sayısının artırılması ki bu beklediğini alacak gibi zirvede Amerika Birleşik Devletleri. AB savunma finansman mekanizması SAFE, Amerikan şirketlerinin alınması ve öncelik verilmesi de yine Trump yönetiminin beklediği başlıklardan biri. İngiltere'nin taleplerine de bakalım. Avrupa'nın uzun menzilli füze yeteneklerinin ortak üretimine öncülük etmek istiyor İngiltere. Kuzey Atlantik güvenliğini de ön planda tutmak Londra'nın beklentisi. Fransa ittifak içinde Avrupa özerkliği vurgusunu korumak istiyor ki Macron bu başlığın savunucularından biri. Savunma sanayi yatırımlarının ve fonlarının öncelikle Avrupa ve AB menşeli şirketlere aktarılması

0: olması yine Paris'in beklentisi. Almanya, Rusya tehdidine karşı Doğu kanadının lojistik ve askeri olarak güçlendirilmesini istiyor, bekliyor. Bu talebi masaya getirecek. Enerji altyapılarının fiziksel ve siber güvenliğinin garanti altına alınması da yine Berlin yönetiminin talebi. İtalya yine önemli bir üye NATO ittifakı içerisinde. Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan kaynaklanan düzensiz göçle asimetrik tehditlerin bulunduğu güney kanadına dikkat çekilmesini istiyor İtalya. Polonya ki Rusya tehdidini en yakından hisseden ülkelerden biri, bu nedenle de ittifakın kalıcı askeri varlığının ve hava savunma şemsiyesinin maksimum seviyeye çıkarılması talebi var Varşova yönetiminin. Ukrayna NATO üyesi değil ama davetli statüsünde zirveye katılacak, Zelenski'ye gelecek. NATO üyelik sürecine dair somut geriye dönülemez adımlar atılmasını istiyor ki hatırlarsanız Rusya savaşının başlama nedenlerinden de biriydi. Rusya-Ukrayna savaşının NATO üyelik süreci ya da NATO üyeliği ihtimali Rusya'nın. Acil hava savunma sistemi ve mühimmat sevkiyatı garantisi istiyor. Zelenski bu talebini bizzat zirvede liderlere de söyleyecek, iletecek. Şimdi talepleri, beklentileri ekrana taşıdık. NATO Liderler Zirvesi NATO içerisinde yeni bir denge mi kuracak? Liderlerin beklentileri ki aktardık, karşılanacak mı? Bunları ele alacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Oğuzlu.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi teker teker bu beklentiler üzerinden geçeceğiz ama ben şu cümleyi çok duyuyorum. Ankara'daki zirve NATO tarihi için en önemli zirvelerden biri, en kritik zirvelerden biri. Neden öyle?
1: Açıkçası ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani en önemli zirvelerden biri olduğunu düşünmüyorum. NATO'nun her zirvesi önemli çünkü. Yani geçmişte NATO üyesi ülkeler ne zaman buluşsalar öncesinde bu tarz sözler hep duyarız. Ama şöyle bir bağlamsal anlamda bir önemi var. Çünkü transatlantik ilişkilerdeki çatlak hiç bu kadar açık olmamıştı. Bu bir ilk. Geçmişte de müttefikler arasında sorumluluk paylaşımı, işte askeri bütçeye daha fazla katkı yapma noktasında, ellerini daha fazla taşın altına koyma noktasında yapılan tartışmalar ola geldi. NATO'nun dönüşüm sürecindeki öncelikleri ne olmalıdır sorusu gündeme geldi. Siz de az önce zaten haberinizde verdiniz. NATO üyesi ülkelerin güvenliğe bakışı, tehdit algılamaları birbirinden çok farklılaşmaya başladı. Avrupalılar bir taraftan işte NATO içerisinde bir özellik diye adlandırabileceğimiz bir pozisyon elde etmeye çalışıyorlar. NATO'dan ayrılmadan, NATO'nun içinde kalarak. Amerika'nın daha başka stratejik öncelikleri ve tercihleri var. Belki Rusya o kadar bir tehdit değil Amerika için ama Polonya ve Baltık ülkeleri için çok önemli. İşte İtalya'nın hayata bakışıyla Polonya'nınki bir değil. Yani Portekiz'in, İspanya'nın tehdit gördüğü şeyle Baltık ülkelerinin tehdit gördüğü şeyler çok farklı. Bunlar bir sıkıntı ama geçmişte de bu sıkıntılar vardı. Yani 90'lı yılların başında bir zirve toplandı. 99'da toplandı. İşte stratejik belgeler, doktrinler kabul edildi bunlarda. 2010 Lisbon belgesi kabul edildi. 2022 Madrid belgesi kabul edildi. Şu anda yaptığımız tartışmaların benzerlerini o zamanda da biz gördük. Doğru. Ama şu anı önemli kılan, NATO'nun en önemli ülkesinin başındaki kişi Donald Trump NATO'yu sevmiyor. NATO'dan hoşlanmıyor. Daha doğrusu onun çok taraflı bir kolektif güvenlik örgütü olması yerine Amerika'nın her bir NATO üyesi ülkeyle ikili düzlemde pazarlık yaptığı bir mekanizmaya dönüşmesini istiyor. Aslında Amerika'nın çıkarları noktasında bir farklılaşma hem var hem yok. Yok şöyle, daha fazla silah satmak istiyor mu NATO üzerinden? İstiyor. Avrupa siyasetine, hem iç siyasetine hem dış siyasetine müdahalede bulunmak istiyor mu? İstiyor. Dünyanın evet. Farklı yerlerinde düzenleyebileceği operasyonlara NATO üyelerinin gelmesini, bu sayede meşruiyet kazanmasını istiyor mu? İstiyor. Bunları istiyor. Ama ne istemiyor? Eskiden Avrupa'nın güvenliğine verdiği desteği artık çok fazla şartlı şurtlu yapmak istiyor. Yani ne kadar çok para katarsanız bu kasaya, ben de sizin güvendiğinize o kadar destek olurum. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte demeye getiriyor amiyane tabirle.
0: Biraz da sanki bir şunu demek istiyor. Var. Yani parayı koyun, ben size silah vereyim, güvenliği de kendiniz sağlayın.
1: Evet yani ama bunu kim kabul eder? Yani Avrupa Birliği üyesi ülkeler, NATO'nun Avrupalı üyeleri aynı zamanda AB üyesi ülkeler olduğu için böyle söylüyorum. Alışmışlar. Yani Trump'a kızıyoruz belki ama hani haklı olduğu bir nokta var. Avrupa Birliği ülkelerinin toplamına baktığınızda neredeyse 21 trilyon dolarlık bir zenginlikleri var. Rusya'ya bakıyorsunuz 2 trilyon dolar. 10 kat daha zengin Avrupa Rusya'dan. Yani Rusya'dan kaynaklı tehdidi daha fazla para harcayarak, güvenliğine daha fazla yatırım yaparak karşılayamaz mı? O kapasitesi yok mu? Var. Ama iradesi yok. Yani hala Amerika'nın sırtından takılmaya, geçinmeye çalışan bir Avrupa var. Bir de tabii şöyle bir sıkıntısı var Avrupa'nın. Orta ve daha doğrusu yakın vadede Amerika'sız, NATO'suz, Rusya karşısında baş edebilme şansı sıfır. O yüzden Amerika'yı da küstürmemesi gerekiyor.
0: Doğru, doğru.
1: Yani bir yandan Amerika'ya rağmen bir kapasite devşirmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan da Amerika'nın bu kapasiteyi görüp artık ben yokum, ne haliniz varsa görün, Rusya'yla kendiniz mücadele edin demesini de istemiyor. Yani herkesin bir paradoksu var çözmeye çalıştığı.
0: Peki. Şimdi teker teker bir biraz önce alt alta sıraladığımız beklentiler üzerinden gitmek isterim. Türkiye ile başlamak isterim. Türkiye'ye baktığımızda masadaki en kritik başlıklardan biri savunma sanayi ve müttefiklik ruhu, ki savunma sanayi üzerindeki açık ya da gizli ambargonun kalkmasını istiyor. Trump Washington'da yaptığı açıklamada Ankara'ya Erdoğan'ı çok sevindirecek bir haberle, paketle gidiyorum demişti. Sonrasında da işte ciddi bir jet motoru satışı planlamasıyla geldiği ortaya çıktı. Ne dersiniz? NATO'nun büyük abisi elinde böyle bir paketle Ankara'ya gelirken Ankara'nın Avrupalı müttefiklerden bu savunma sanayi üzerindeki ambargonun kaldırılması beklentisi karşılık bulur mu?
1: Ben bulacağına ihtimal vermiyorum. Yani Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bu tarz mesajlarına daha önce de şahit olduk biz. Birçok kritik eşik öncesinde Amerika'dan böyle Türkiye'nin hoşuna gitmesini umduğumuz, hoşuna gideceğini düşündüğümüz mesajlar hep geldi. Yani F-35'e dair olsun, F-16'lar güncellensin, ne bileyim işte Türkiye Avrupa savunma sanayinde daha fazla rol alsın. Bu tarz mesajları Amerikan başkanları hep verdiler ama Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye karşı o engeller pek kolay aşılamadı. Şu anda da aşılabilir mi çok da emin değilim. Onu bir kere söylemek istiyorum. Ama Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. O da bağlamsal bir avantaj. Trump Amerika'sı da seviyor Türkiye'yi. Türkiye ile iyi takılmak istiyor. Stratejik işbirliği yapmak istiyor. Bunu görüyoruz. Yani Orta Doğu vizyonları özellikle çok benzeşiyor iki ülkenin son zamanlarda. Onun farkındayız. Bir de Avrupa Birliği üyesi ülkeler ihtiyaç duydukları o kapasiteyi devşirme noktasında Türkiye'yi önemli görüyorlar. Yani bir şekilde bir yolunu bulup Türkiye'den daha fazla istifade etmeye kendilerince, Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin daha fazla yatırım yapmasını mümkün kılacak bir düzenleme olsun istiyor. Onlar da Türkiye'yi uzaklaştırmak, kendilerinden uzaklaştırmak istemiyorlar. Bu iki durum şu anda eş zamanlı yaşanıyor. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü 2-3 sene öncesine kadar Türkiye'nin Batı dünyasıyla ilişkileri şu anki kadar iyi değildi. Dolayısıyla 2-3 senede çok şey değişti. Stratejik anlamda, güvenlik anlamında Türkiye'nin Batı'nın güvenliğini, Avrupa'nın güvenliğini yapabileceği katkılar daha önemli olmaya başladı günümüz konjektüründe. Bu Türkiye'nin elindeki bir artı bence. Bunu da sonuna kadar kullanacak. Yani Avrupalılar madem bu silahları üretmek istiyorlar, bir kapasite devşirmek istiyorlar. Türkiye'nin savunma sanayisi son zamanlarda iyi gidiyor. Kendi rüştünü de ispatlamış. Niye bu bütçeden daha fazla pay almasın? Niye daha fazla ihale almasın askeri anlamda? Bunları ister Türkiye. Ama Türkiye şunu istemeyecektir. Yani Avrupalıların Türkiye'ye bakışı, o taşeron tarzı bakış açısı bizi rahatsız ediyor. Yani çok böyle işlemsel, çok faydacı, çok böyle anlık bir işbirliği. Yani belki kolay bir ilişki tarzı bu iki taraf arasında ama Türkiye için iyi değil bence. Yani Türkiye mesela şu anki konjonktürün kendisine sunduğu fırsatları bir pazarlık unsuru olarak da kullanabilir Avrupalılara karşı. Madem ben önemliyim, siz de o zaman Avrupa Birliği üyelik sürecinde farklı bir noktaya getirin bu ilişkileri. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şeyler de almak lazım Avrupa'dan. Yoksa bu toplantılara katılmak, ihalelere girmek, ne bileyim yani bunlar anlık şeyler, katkılar, anlık olaylar. Daha uzun vadeli bir şey lazım.
0: Anladım. Biraz önce siz de altını çizdiniz. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi, güvenlik şemsiyesi altında çok fazla bu işlere para harcamadı. Bunun konforunu yaşadı. Trump artık bu durumdan rahatsız ve diyor ki artık siz de savunma harcamalarınızı %3,5 seviyesine çıkarın, hatta %5'e çıkarın. Ne dersiniz? Amerika, Avrupalı müttefikler bu seviyeye çıkabilir mi?
1: Burada da enteresan bir durum var Ahmet Bey. İlk defa duyduğumuz bir laf değil bunlar. Yani 2000'li Doğru. yılların başından itibaren duyuyoruz bunları. Önce %2'ye, sonra %3'e, hatta %5'i bile kabul etti. NATO'nun Avrupalı ülkeleri son toplantılarında. Kısa vadede pek mümkün görmüyorum ama çok da olumsuz bir tablo çizmek istemem. Çünkü Almanya'da özellikle başlayan ciddi bir silahlanma süreci var. Çok Doğru. ciddi paralar ayırıyor Alman hükümeti silahlanmaya. Görüyoruz bunu. Ve Avrupa Birliği fon ayırmaya başladı. Yani merkezi bir felsefeyle, federalist bir bakış açısıyla Avrupa'nın güvenliği hepimizi ilgilendirir noktasında işe kanalize olmaya başlayan bir Avrupa Birliği var. Bunu görüyoruz. Polonya mesela çok önemli bir NATO üyesi. Güney Kore ile geliştirdiği inanılmaz yakın askeri stratejik ilişkiler var. Yani her bir Avrupa Birliği üyesi NATO içinde daha fazla para harcamaya başladı. Bu çok açık ve net. Ama Avrupa kamuoyu nezdinde, halkları nezdinde bu sürdürülebilir bir durum mudur? Tartışılır. Çünkü hem üyeler arasında farklı tehdit algılamaları var. Herkes aynı düzlemde bakmıyor. Mesela İspanya ayak diriyor. Ben diyor %5'e asla çıkartmam askeri harcamamı, çünkü ne Rusya'yı tehdit görüyorum diyor, ne de başka bir tehdit algılamam var diyor.
0: Sanırım bağlantıda bir sıkıntı yaşandı. Uzaktan bağlantıyla katılıyor konuğumuz Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Arkadaşlarımız bağlantıyı kuracaktır. Kim ne istiyor konusunu konuşuyorduk. Türkiye 5. madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış ve yerli savunma sanayi üzerindeki gizli açık ambargoların kaldırılması talebi var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü ve mali sorumluluğu daha fazla üstlenmesini istiyor ki bu noktada da savunma harcamalarını %5,5 hatta %5 seviyesine çıkarması talebi ve beklentisi var. Nükleer caydırıcılık unsurlarının arttırılması, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin batılı Avrupalı müttefiklerinden beklentisi. Rusya tehdidine karşı Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan ülke sayısının arttırılması, ki son yapılan açıklamalara baktığımızda sanki Avrupa ülkeleri ya da Rusya tehdidini daha doğrudan hisseden Avrupalı NATO müttefikleri bu konuya tamam diyecek gibi gözüküyor. AB savunma finansman mekanizması SFD, Amerikan şirketlerinin alınması ve öncelik verilmesi yine Washington'ın talebiydi. Konuğumuzla bağlantı tekrar kuruldu. Şunu da sorayım Sayın Oğuzlu. Şimdi Avrupa'dan beklentiyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisini aktardık. Olur olmaz konuştuk ama bununla birlikte sıklıkla seslendirilen, özellikle de Macron'un bayraktarlığını yaptığı bir söylem var. Avrupa özerkliği, hatta bu özerklik içerisinde bir Avrupa ordusu kurulması planını da vardı ya da beklentisi, hayali de vardı. Hayata geçer mi geçmez mi tartışılır. Ama şimdi alt alta saydık. Avrupalı üyelerin de çok farklı beklentileri var güvenlik konusu söz konusu olduğunda. İşte bir taraf Rusya diyor, diğer taraf Güney kanadına bakmak gerek diyor. Düzensiz göçmenlerle ilgili İtalya'nın bir talebi var. Fransa ben bu işin liderliğini yaparım Avrupa'da diyor. Bu kadar farklı başlık içerisinde Avrupa kendi güvenlik stratejisini NATO içerisinde kurabilir mi?
1: Yani çok teorik bir soru sordunuz tabii. Yani bunun net bir cevabını şu anda vermek çok zor. Ama bir irade yavaş yavaş ortaya çıktı. Yani 2019'un sonunda Macron, NATO beyin ölümü yaşadı demişti hatırlarsanız. Dünya yerinden Doğru. oynamıştı açıkçası. Ama o günden bugüne 7 sene geçti. Bu 7 senede Avrupa Birliği bir kurum olarak, NATO'nun içinde birçok ülke, birçok üye zaten ortak biliyorsunuz. Birçok adım attı. Az önce de bunları söyledim. Bu adımları atmaya devam edecekler. Ama orta vadede bir şeyler olabilirse olacak. Çünkü Amerika'nın sunduğu çok stratejik silah sistemleri var. Yani Avrupa'nın elinde olmayan bazı yetenekler sadece Amerika'nın elinde. İşte enablers dediğimiz şeyler var. Yani havadan nakil uçakları Amerika'da, istihbarat anlamında teknoloji Amerika'da, karadan havaya uzun menzilli füzeler Amerika'da. Amerika'nın Türkiye'de dahil olmak üzere 6 tane Avrupa üyesinde nükleer silahı var. Bunları yani nükleer caydırıcılık noktasında kapasite de Amerika'nın elinde. Yani Amerika'sız şu an itibariyle Avrupa kendini savunabilecek bir kapasitede değil. Bu çok açık ve net. Ama Avrupalılar da şunu görüyor. Ya Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da önümüzdeki yıllarda da benzer bir figür devam ederse başkanlığa ne kadar güvenebiliriz Amerika'ya? Amerika'nın ipiyle kuyuya inebilir mi? Artık hiçbir ülke Amerika'ya pek fazla itibar etmiyor açıkçası. Bizi satar mı diye düşünüyorlar. Çok müthiş bir çıkmazları var. Bence şöyle bir şey de yapılıyor perde arkasından, pek gündeme gelmiyor ama Fransa'nın ve Almanya'nın başını çektiği inisiyatifler var perde arkasında Rusya ile. Bir an önce şu Ukrayna gerginliğini bitirmek ve Rusya'dan kaynaklı tehdidi artık unutmak. Çünkü devamlı surette bu tehditte yaşamaları da zor. Çünkü Amerika onlara destek olmuyor. İşte görüyorsunuz Trump'ın Ukrayna politikasını. Yani ne kadar zikzaklar çizen bir politika var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi ciddi anlamda sorgulanıyormuş gibi bir manzara var Rusya'dan kaynaklı tehdit çerçevesinde. Bunlar Avrupalıları kara kara düşündüren unsurlar. Ama şunu söyleyeyim Ahmet Bey, bu transatlantik ilişkiler artık eskisi gibi asla olmayacak. Yani Amerika çok fazla topa girmek istemiyor. Çin'e kafayı takmış durumda, işte Orta Doğu'ya bakıyorsun, işte çıkamadığı bir bataklık devamlı Orta Doğu'da. Avrupa'yı da diyor ki yeterince zenginsiniz, bayağı bir paranız var cebinde, artık komuk eller cebe, kendi başınızın çaresine bakmayı öğrenin tarzı mesajlar da veriyor. Kaçınılmaz bir şekilde Avrupa bu kapasiteyi geliştirecek. Ha, bugün olmayacak ama mutlaka geliştirecek.
0: Şimdi siz de altını çizdiğiniz Washington'a ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne çok da fazla güvenemiyor Avrupa. Çünkü Trump'a kalsa Trump zaten ya da Amerika Birleşik Devletleri odağını Rusya'dan Çin'e çevirmiş durumda. Yani Rusya'yla da çok fazla uğraşmak istemiyor. Trump'a kalsa Avrupalı liderleri diyecek ki Putin'le aranızı düzeltin, tehdit olmaktan çıksın Rusya. Böylece böyle bir tehdit de ortadan kalksın. Ki Ankara'nın da bir açıklaması vardı. NATO'nun güvenliği Rusya'dan başlar demişti. Yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıydı. Bilmiyorum, belki zirvede bu başlıklar da gündeme gelir. Tabii Ukrayna önemli Rusya demişken. Zelenski, Ukrayna bir NATO üyesi değil ama davetli statüsünde gelecek. Ve NATO üyesi olmak istiyor. Bu talebini defaatle dile getiriyor. Yine o talep masaya koyulacaktır. Karşılık görür mü? Önümüzdeki süreçte biz Ukrayna'yı NATO üyesi olarak görür müyüz? Bununla birlikte beklediği güvenlik garantilerini alabilecek mi Ukrayna NATO'dan?
1: Bence bu iki sorunun da cevabı çok açık bir hayır. NATO'ya üye olması Ukrayna'nın yakın vadede pek mümkün değil. En fazla 2008'de yaklaşmıştı. Buna benzer bir karar almıştı NATO, biliyorsunuz, o zamanki zirvesinde. O günden bugüne çok şey değişti. Savaş görmüş dahi olsa Ukrayna, Rusya tarafından saldırıya uğramış olsa da, bakın bu durumda bile NATO üyesi olmasını istemeyen çok fazla ülke var Ukrayna'nın. Macaristan başta olmak üzere bir örnek olarak söylüyorum. Pek olası görmüyorum ben bunu. Bunu gereksiz bir tahrip olarak görecektir Trump. Zaten sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi Trump'ın perde altından, masa altından verdiği mesajlar ne Avrupalılara? Barışın. Bir an önce Rusya ile barışın, bu olayı bitirin. Çünkü ben Ukrayna yüzünden Rusya gibi büyük bir devle papaz olmak istemiyorum diyor. Onunla başka bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Karlı. Finansal anlamda karlı bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Çin'e de öyle bakıyor, biliyorsunuz. Doğru. Ukrayna'nın bir engel olmasını bu noktada istemiyor. Dolayısıyla ben çok olası görmüyorum Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını, ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Geçen ay iki tane önemli zirve oldu, biliyorsunuz. Bir tanesi G7 zirvesi, bir tanesi de Avrupa Birliği ülkelerinin liderler zirvesi. Birisi Fransa'da, birisi Belçika'da yapıldı peş peşe. Bu zirvelerin her ikisine de Ukrayna lideri katıldı ve çok etkili konuşmalar, duygusal konuşmalar yaptı. Ukrayna'nın sahada elde ettiği başarıları görsellerle Avrupalı liderlere gösterdi. En önemlisi de Trump'ın açıkçası ikna edilmesi noktasında bir çaba sarf etti. Amerika tarafında da çok abartmamak kaydıyla söylüyorum, hafiften Ukrayna'yı anlamaya yakın bir pozisyonda ortaya çıkmışa benziyor. Yani çok sert konuşmuyor Amerikalılar şu an, üst düzey Amerikan liderleri Ukrayna'ya yönelik olarak. Çünkü Ukrayna'nın bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorlar. Avrupa Birliği'nin silah desteğiyle Ukrayna'nın sahada bazı başarılar elde etmeye başladığını görüyorlar. Bunun da farkındalar. Ama bunu şu anlamda değerlendirmiyor. İşte Ukrayna güçlendi, güçlü bir ülke, kendini savunabiliyor, hadi onu NATO'ya alalım. Böyle değerlendirmiyor büyük ihtimalle Trump. Daha fazla silah satmak için bunu bir bahane gibi de görüyor. Demek ki diyor, çok silah verirsem, çok silah satarsam belki ben bunu doğrudan satmıyorum Ukrayna'ya. Avrupa benden alıyor, benden aldığını Ukrayna'ya veriyor. Mantık o şekilde yürüyor biliyorsunuz. Daha da fazla para kazanabilirim. Yani Trump'ın bütün müttefiklere bakışı bu. Yani elinde hangi kozlar varsa, NATO bir koz onun için, Avrupa'nın güvenliğinde en önemli aktör olması bir koz. Bunu ekonomik anlamda olumlu bir sonuca tahvil etmek istiyor. Yani silah satmak istiyor. Yani daha ötesi yok. Evet. Silah satmak ve para kazanmak istiyor. Bununla da korkutuyor Avrupalıları. Çok da başarılı.
2: Peki. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, çok teşekkür ederim NTV yayına katıldığınız için.
1: Rica ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler.
3: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
4: Kupa sözlüğünde günün maddesi fair play, yani adil oyun. Kazanma hırsının ve kupayı kaldırma arzusunun ortasında sporun saf ruhunu koruyabilme becerisi. Söz konusu Dünya Kupası ise fair play sadece centilmenlikten ibaret olamayabiliyor. Aynı zamanda çok hassas bir matematik unsuruna dönüşebiliyor. FIFA gruplarda puanlar, goller ve averajlar tamamen eşit bittiğinde kimin üst tura çıkacağını belirlemek için fair play puanı kuralını kullanıyor. Yani turnuvada daha az sarı ve kırmızı kart gören takım sadece centilmen ilan edilmiyor, aynı zamanda bir üst turun biletini kapıyor. Tıpkı 2018'de Japonya'nın Senegal'le her şeyi eşit bitirmesine rağmen sırf grup aşamasında rakibinden iki tane daha az sarı kart gördüğü için adını son 16 turuna yazdırması gibi. Futbolun çok sertleştiği anlarda sinirlerine hakim olmak, gereksiz kart görmemek artık sadece bir saygı göstergesi değil, turnuvada hayatta kalmanın en pratik yolu.
3: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla yürütülen TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü ve Marmara Denizi'nin kirlilik hafızası ortaya çıktı. Peki o çalışmadan hangi bulgular elde edildi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel anlattı.
3: Yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nden en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız oldu. Özellikle deniz dibi çamurları, tabii çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Mesela kum dediğimiz şey aslında sediment dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanelilerden birisi ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımızı burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurların bulunduğu bölgenin tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında bir akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerler. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu üç yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları yani o bölgeye giren kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu üç noktada bulduk.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gerilim ve bilim kurguyu birleştiren romanlarıyla tanınan Amerikalı yazar Jack Finney'in ünlü Beden Kemiricilerin İstilası isimli romanı Itaki yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Beyza Güngör çevirmiş. Jack Finney 1911 Milwaukee doğumlu. Kariyerine reklam yazarlığı yaparak başlamasına rağmen 1940'lı yılların ortalarında kurmacaya yöneldi. 1955 yılında yayımlanan ve birçok kez sinemaya da uyarlanan bugün bahsini ettiğimiz Beden Kemiricilerin İstilası ile dünya çapında üne kavuştu. 1970 tarihli başyapıtı Time and Again'de 1880'lerin New York'unu hayranlık uyandıran bir tarihsel titizlikle resmetti. Hayatının büyük kısmını Kaliforniya'da geçiren ve 1995 yılında hayata veda eden Jack Finney'in bugüne kadar, yani Itaki'nin yayımladığı Beden Kemiricilerin İstilası'na kadar Türkçe'ye hiçbir kitabının çevrilmemiş olması da enteresan. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Birçok kez sinemaya da uyarlanan ve bilim kurguda paranoya kavramını yeniden tanımlayan Beden Kemiricilerin İstilası, kimlik itimi ve toplumsal yabancılaşma üzerine yazılmış bir klasik. Eser, Soğuk Savaş döneminin toplumsal paranoyasını ve bireysel kimlik kaybını nefis bir anlatıya dönüştürüyor. Konusu şöyle: Kaliforniya'nın huzurlu kasabası Mill Valley'de hayat her zamanki tek düzeliğiyle akıp gitmektedir. Ancak Dr. Miles Bennell'ın muayenehanesine gelen hastalar akıl almaz bir iddia ile bu huzurlu tabloyu bozmaya başlar. Sevdikleri insanlar fiziksel olarak aynı görünmelerine rağmen artık kendileri değildir. Bakışlarındaki anlam kaybolmuş, duyguların yerini soğuk ve mekanik bir yabancılaşma almıştır. Başta münferit birer sanrı gibi görülen şikayetler, çok geçmeden tüm kasabayı esir alan kolektif bir dehşete dönüşür. Artık Dr. Bennell ve bir grup arkadaşı, Mill Valley'nin sokaklarında sinsice yayılan ve insanlığı adeta içeriden kemiren bu tehditle yüzleşmek zorundadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Yaz günlerinin artık en sıcak zamanlarına geliyoruz. Haziran da bitti, Temmuz derken, evet, buzlu içecekler gelsin o zaman dedik ve geçen hafta buzlu çay konusunu ele aldık. Peki şimdi buz yokken acaba hayat nasıldı? Çünkü eğer düşünürsek ateşin keşfi aslında insanoğlunun yeme içme evriminde en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Peki ya buza hükmetmek, buzu elde etmek ve buzu korumak? Peki bu nasıl oluyordu acaba? Elbette ki buzdolabının keşfinden bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Hep Osmanlı şerbetlerinden bahsediyoruz. Kırık buzlar üzerine servis yapılırdı. Hatta kar gibi olurdu diyoruz. Peki bunlar nasıl oluyordu o yaz sıcaklarında? İşte orada aslında son derece enteresan bir başka buz kültürü var ki sadece bu topraklara özgü değil, bütün dünyada sıcak zamanlarda soğuğu korumak, hele hele kar, buz gibi malzemeleri, yiyecekleri hem korumakta hem de soğutmakta, içecekleri serinletmekte kullanmak gerçekten insanlığın derdi olmuş. Şimdi burada kar kuyuları devreye giriyor. Kış aylarında toplamak, kar kuyularında hapsetmek ve onun erimeden varlığını sürdürmesini sağlamak. Tabii bir de uzak diyarlardan getirilen buz kütleleri de olabiliyor. Yaz aylarının en kıymetlisi olmuş. O zaman da bu hafta konumuz buz üzerinden gidiyor. Hemen eski buz depolarına bakalım. Bilinen en eski buz depoları M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya'da Fırat Nehri kıyısında bulunmuş. Tarihe baktığımız zaman pek çok kültürde böyle buz kuyuları olduğunu biliyoruz. Mesela eski Yunan ve Roma şehirlerinde buz çukurları mutlaka bulunurmuş. Şimdi bu buz çukurlarında kar yağmıyorsa ne olacak? Mesela diyelim ki bir Ege kasabasındasınız, kar da yağmıyor. Yağmayan karı nasıl toplayacaksınız, nasıl koruyacaksınız? O zaman da ta dağ tepelerinden kar getirilir, böyle çukurlarda saklanırmış. Aynı şey İstanbul için de geçerli. İstanbul'da her zaman kar yağmıyor, yağsa da fazla durmuyor. Yağdığı zaman ne ala, kar çukurlarına kürekleyerek gömebilirsiniz, sıkıştırırsınız, üstünü sazlarla, dallarla, keçelerle örtersiniz, hapsedersiniz. Mümkün olduğunca eğer kar çukuru da derinse orada erimeden kalabilir. Genellikle binaların taşlık kısmının da içine gömülü olurmuş bu kar çukurları. Evlerde olursa eğer karlar erimeden kalabilirmiş. Hatta Uludağ'dan kar getirildiği söylenilir. Geceliğin kayıklarla Mudanya'dan İstanbul'a kadar kar getirilir. Gün ağarmadan, gecenin daha alaca karanlığında, güneş tepeye çıkmadan gölgeden gölgeden buzlar bu kar çukurlarına taşınırmış ve orada muhafaza edilirmiş. Evet, buz çok kıymetli bir şey. Buzla ilgili hikayeleri merak ediyorsanız Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
10: Hani derler ya, hayatımıza bir girdi, pir girdi. Yapay zekadan, AI'dan bahsediyoruz. Aslında uzunca bir süreden beri olmamasına karşın neredeyse kısa bir sürede yapay zeka geldi. Hayatımızın her kademesine, her adeta zerresine sinen bir fenomen halinde varlığını sürdürüyor. Tabii iş ekonomik veya finansal piyasalar bakımından ele alındığında yapay zeka tırnak içinde çılgınlığı ve yukarı yönlü rallisi ilk yarıda, yani 6 ayı tamamladığımız yılın ilk yarısında bazı şirketler bazında 1'e 8,5 %850'lik kazançlar sağladı. Yapay zeka zengin etmeye devam ediyor. Halka açılım veya borsada halka arzlar da SpaceX'in ortaya koyduğu o beklenenin ötesindeki talebin devamında diğer büyük oyuncular tarafından da herhalde aynı şekilde takip edilecek. Tabii bu meseleyle ilgili çok boyutlu değerlendirmeler yapmak lazım. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yüksek yukarı yönlü rallinin acaba bir balona mı işaret ettiği ifade edilebiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde o SpaceX'in arz endamından sonra yaşanan büyük oranlı kazanç ve yukarı yönlü eğrinin bir kısmı tekrar aşağıya döndü, geri verildi. Ama yılın en dikkat çeken finansal yükselişine şahit olduğumuza ve bunun yapay zekadan kaynaklandığına şüphe yok. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine yönelik talebin etkisiyle bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlere de büyük bir teveccüh var. Tabii aslında burada önemli bir nokta karşımıza çıkıyor. Belki de yapay zekanın en önemli, fazla ifade edilmeyen maliyetlerinden bir tanesi enerji kullanımı. Öyle ya, yapay zeka inanılmaz bir enerji ihtiyacıyla ancak varlığını sürdürüyor. Bu tüketime muhtaç bulunuyor. Rakamlar aslında bu konuda gerçekten alarm edici işaretlere bizi götürüyor. Nitekim yapılan çalışmalara göre yapay zekanın 2023 ile 2030 arasında enerji kullanım ihtiyacını %170 kat, yani inanılmaz bir şekilde 170 kat arttıracağı ifade ediliyor. Tabii bu nereden sağlanacak? Bakılıyor mesela dünyada en büyük çip üreticilerinden bir tanesi TSMC Tayvan'da. Bu Tayvan'ın bütün ülkenin elektrik enerjisinin 1/10'ını tüketiyor. Ve Tayvan'ın mesela elektrik enerjisinin 1/3 kömürden üretiliyor. %50 de doğalgazdan üretiliyor. Şimdi biliyorsunuz bu küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, karbon salınımı gibi meselelerde bu kömür işine tekrar dönüş hakikaten alarm işaretleri veriyor. Çin'de de benzer bir dönüş var. Amerika Birleşik Devletleri'de Trump idaresinde bir taraftan yeni petrol sondajı yaparken bir taraftan da kömürün tekrar itibarının iadesini ifade ediyor veya talep ediyor Başkan Trump. Bunlar tabii hoş işaretler değil. Hani iş Türkiye'ye geldiğinde de biz de elektriğimizin neredeyse yarısını doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazın da %90'ını ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada yapay zekanın bir elektrik tüketim problemi, enerji tüketim problemi var. Bu ne gibi etkiler yapacak bunu görmek ve örneğin işte bu ozon tabakası küresel ısınmayla dengelemek gerekiyor. Çünkü bu son dönemlerde yaşadığımız Avrupa'nın şu anda pençesinde kıvrandığı, anlaşılıyor ki yakın zamanda Türkiye'ye de kısmen intikal edecek aşırı sıcaklar, aşırı ısınma gerçekten sıkıntılı bazı problemleri de gündeme getiriyor. Çok boyutlu bir mesele. Önümüzdeki günlerde farklı boyutlarıyla ele alacağız ama evvelenir de isterseniz gıda meselesiyle tamamlayalım. Yapılan çalışmalar özellikle bu yeni sıcak dalgası veya El Nino etkisinin küresel ekonomiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde görece iyimser bir tahminle 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturmasını öngörüyor. Daha kötümser tahminler, yani daha sıcak ve çekilmez bir iklim bunu 7 trilyon dolara kadar taşıyabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Tiki Group Amerikalı Yatırım Bankası Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla enerji arzına yönelik kaygıların hafiflediğini, gerçekten hani neredeyse savaşın başındaki fiyatlara döndü petrol bir anda. Üstelik bu Irak'ın da hani OPEC'ten çıkarım, kotalara müsaade edin gibi yakınmalarıyla 50 doların altına inebilecek bir petrol senaryosu da gündeme geldi. Dolayısıyla bu kaygılar hafiflerken şimdi iklim kaynaklı yeni bir arz şoku gündeme gelebilecek. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda toplam tahım üretiminin bu yıl %4, yumuşak buğday üretiminin %6 gerileyebileceği işaret ediliyor. Mısır üreticileri de suya daha dayanıklı ürünlere yönelmek istiyorlar. Ayrıca aşırı sıcaklar hayvancılıkta da süt verimini düşürüyor. Dolayısıyla Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve El Niño kaynaklı iklim baskısı bu sefer gıdadan da ekonomileri vuracakmış gibi gözüküyor. Diğer konuları enerji, sağlık vesaire, onları da daha sonra ele almak üzere bu noktaya da dikkat çekmek istedik. Evet, her işin bir yararı, her işin bir zararı var. İş yapay zekaya geldiğinde çok karmaşık ve kompleks bir problemle karşı karşıya olduğumuza dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bilgi giriyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
9: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk ülke takımı Kanada oldu. Kırmızı beyazlılar duraklama dakikalarında attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Kanada'nın rakibi bu gece belli olacak. Günün ve gecenin programı şöyle. Saat 20'de Brezilya Japonya ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.30'da Almanya Paraguay ile karşılaşacak. Ve Kanada'nın rakibini belirleyecek maçta ise Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle gece 4'te başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan sürerken futbolun en değerli kupası da Miami'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce futbol sever orijinal Dünya Kupası'nı görebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı başlarken futbolun en prestijli kupası da taraftarlarla buluştu. Binlerce futbol sever Miami'de sergilenen kupa için sıraya girdi. Bazı taraftarlar orijinal FIFA Dünya Kupası'nı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için kavurucu sıcak altında uzun süre bekledi. Kupayı ilk kez gören Perulu bir taraftar tasarımdan çok etkilendiğini ve kendisini adeta Dünya Kupası atmosferinin içinde hissettiğini söyledi.
3: Kupayı ilk kez gördüm ve çok heyecanlandım. Bu kadar detaylı ve ihtişamlı olduğunu tahmin bile edemezdim. Şimdi gerçekten Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladım. Miami'de olduğum için çok mutluyum.
2: 18 ayar altından üretilen ve İtalyan sanatçı Silvio Gazzania tarafından tasarlanan kupa, 1974'ten bu yana Dünya Kupası'nın simgesi. 1983'te Brezilya'da çalınan kupa, güvenlik gerekçesiyle İsviçre'nin Zürih şehrinde muhafaza ediliyor ve yalnızca özel etkinliklerde halkın karşısına çıkarılıyor.
1: Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da Ülke Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı. Özel uçağa iptal edilen milli takım kafilesi, ülkeye biletlerini kendilerinin aldıkları tarifeli uçuşla dönecek. İki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ülkede kamuoyu tepkisi, hatalı goller yiyen eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve teknik direktör Marcelo Bielsa üzerine yoğunlaşmıştı. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
4: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4-4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
5: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namalup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
4: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
6: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namalup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
4: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
7: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir.
4: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin rekoru Arjantin'e geçti. Organizasyonda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin açılış setinde kazananı belirlemek için 25 sayı yeterli olmadı. Uzayan karşılaşmada eşitliği bozmak için 98 sayı gerekti. Tam bir saat süren seti 50-48'lik skorla Arjantin kazandı. Maçın devamında geri dönüşe imza atan Polonya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milletler Ligi tarihinin en uzun set rekoru Türkiye'ye aitti. Filenin efeleri 2024 yılındaki turnuvada Almanya ile oynadığı ikinci seti 44-42 kazanmıştı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: NTV Radyo.
10: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
13: Evet.
14: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Bankam Tombank kartıma gir.
9: Reklam.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: İstanbul 31 derece, sıcaklık hafta boyunca artacak. Marmara güneşli, Edirne 37, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara 32 derece, çarşamba gününe kadar 36-37 derecelere kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, İzmir 37, Denizli ve Aydın 38 derece, Bodrum'da bağıl nem %70'lerde. Akdeniz'de Antalya 36 derece, güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
18: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çaba gösterdiğini belirtti. Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yarın Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri tarafından Steve Witkoff ve Kushner'in katılacağını aktardı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi de ismi açıklanmayan üst düzey Amerika yetkiliye dayandırarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandığını duyurmuştu. Ancak Tahran yönetimi haberi yalanladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi bu hafta teknik görüşme planlanmadığını söyledi. Bölge son birkaç gündür yeniden diken üstünde. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Önce İran anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti ve Keşm adasını vurmuştu. Gözler İsrail-Lübnan hattında Cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmada. İsrail ordusunun anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı belirtiliyor. İsrail

0: bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamıyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı, Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
1: Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
2: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
1: Ankara'da ekonomi zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkentin savunma sanayinin lokomotifi haline geldiğini söyledi. Ankara için sektörün kalbi dedi.
3: Hem imalat yapıyor, hem alt firmalara işler dağıtıyor. Bu anlamda da savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Başkentin savunma sanayinin kalbi haline geldiğini söyledi. Savunma sanayindeki önemli şirketlerin Ankara'da bulunduğunun altını çizen Bolat, bir kümelenme modeli oluştuğunu belirtti. Zirvede konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayindeki birikimin diğer sektörlere taşınması gerektiğini söyledi.
4: Savunmada biriken bu teknoloji, sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baransa başkent için Outlet Köyü projesini önerdi.
5: Uluslararası standartlarda geniş hacimli bir Outlet Köyü projesinde hayata geçirmeliyiz. Bu proje hem markalarımızın katma değerini artıracak hem de kentimizi bir alışveriş ve ticaret destinasyonuna dönüştürerek istihdamımıza da çok büyük bir katkı sağlayacaktır.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyer yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyer'in 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Tanrıyer Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu. Adli kontrolle serbest kaldı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyer'e hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yeni siyasetimiz ev kadınlarının, gençlerin, emeklerin yeni partisidir dedi.
1: Partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından geçmiş gençlerin ve onun ailesinin yeni partisi ya da yeni siyaseti olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hep zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği günleri geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, hep birlikte çalışan, büyüyen, üreten ama hakça bölüşen, hakça bir vergi düzeniyle sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
0: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Valisi ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
2: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
0: Son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1005 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda 3815 personel ve 23 hava aracı görev aldı. 708 kilogram uyuşturucu maddeyle 2.971.219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Venezuela'nın La Guaira eyaletinde peş peşe gelen ve felakete yol açan depremlerde kritik 72 saat doldu. 33 kişi enkazdan kurtarıldı. 1450 kişi öldü. On binlerce kişi ise henüz bulunamadı. Buna rağmen hem Türk ekipleri hem de dünyanın dört bir yanından gelen ekipler çalışmaya devam ediyor. Dördüncü günde enkaz altından çıkarılanlar umutları yeşertti.
3: ABD ve Fransız ekipleri ortak çalışmanın sonucunda bir baba ve oğlunu bir arada buldu. Meksika ordusu da 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan kurtardı. Ummalı çalışmalar sürse de Venezuela İçişleri Bakanlığı şu ana kadar sadece 33 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Öte yandan Venezuelalıların öfkesi dinmiyor. Deprem sonrası yağmaları engellemek için enkaz alanlarına asker gönderildi. Ancak öfkeli depremzedeler askerlerle tartıştı.
4: Neden kürek değil de tüfekle geldiniz? Bu üniforma vatanı, ülkeyi savunmak içindir. Ülke işte bu. Size ihtiyacı olan ülke bu. Bir silaha değil. Bizi vurmak, dövmek için mi? Evet, bizi dövmek için. Savaşta değiliz.
3: Ekipman eksikliği nedeniyle birçok cenaze de henüz çıkartılamadı. Aileler hastanelerde sevdiklerini arıyor. Dünyanın dört bir yanından Venezuelalılar da deprem bölgesine ulaşabilmek için havaalanlarını doldurdu. Kimi ailesine ulaşmaya, kimi de yardım götürmeye çalışıyor. Bölgede deprem nedeniyle 774 bina yıkıldı. On binlerce kişi evsiz kaldı. 25 binden fazla görevlinin alanda çalıştığı kaydedildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, eyalette su altyapısının %68, elektriğin ise %75 oranında onarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konuda da uyarıları var.
2: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
0: Avrupa'da can kayıplarına neden olan kavurucu sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Uzmanlar uyarıyor, çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve yeterli sıvı tüketimi hayati önemde. Özellikle de kalp ve damar gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
5: Sıcak havalarda vücudun aslında sıcakla baş etme yöntemi olan terlemenin getirdiği sonuçları biz negatif olarak kalp damar sistemi üzerinde yük olarak görüyoruz. Aslında vücut terleyerek vücudun ısı dengesini korumaya çalışıyor. Vücut kendini serinletme yöntemine gidiyor ama genişleyen damarların içerisindeki basınç düşüyor ve kan basıncında düşüklükler düşük tansiyona neden olabiliyor. O yüzden normalde de tansiyonu düşük olan kişiler çok fazla sıcağa maruz kaldıklarında sersemlik hissi, baygınlık, fenalaşma gibi neticelerle karşılaşabiliyoruz. Bazı hastalarda özellikle sıcağa karşı hassasiyet daha belirgin olduğu için mevsimsel bir ayarlama yapılması gerekebiliyor. Örneğin yaz dönemlerinde sıcak illere gidecek olan hastalarda bazen ilaçların dozunu azaltarak gönderiyoruz hastaları. Bir de terleme ile beraber ciddi miktarda sıvıyı kaybediyoruz. Bu da hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor. Aynı zamanda magnezyumun, potasyumun kaybedilmesi de aritmi riskini yaratıyor. Nabzın hafif hızlanmasına normal bireyler bile bir çarpıntı olarak algılayabilir sıcaklarda. Sağlıklı genç bireyler üzerinde yeterli sıvı alınması durumunda çok negatif etkileri olmaz ama yaşı ilerlemiş kişilerde, sizlerin de vardır muhtemelen çevresinde, gün içerisinde bir bardak su içmeyi bile unutan kişiler oluyor. Çünkü vücuttaki susama merkezinin hassasiyeti azalıyor yaşla birlikte. Yerine koyma konusunda bir şekilde bir hatırlatıcı, bir uyarıcı bulundurmakta fayda var. Özellikle ileri yaş ve su içmeyle arasının hiç olmadığını bildiğimiz kişilerde. Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
0: İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler var? Tehlikeye karşı ne yapılabilir? Konuğumuzla konuşacağız. Tıbbi onkolog Profesör Doktor Fatih Ölmez yayın konuğumuz. Sayın Ölmez, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Son yıllarda gerçekten 50 yaş altındaki kanserlerde belirgin bir artış olduğunu söyleyebiliyor musunuz?
6: Son yıllarda özellikle bu toplumsal gözlemsel çalışmalarda son 30 yılı göz önünde bulundurursak 50 yaş altı bireylerde kalın bağırsak kanseri, rahim kanseri, akciğer kanseri ve bazı gastrointestinal kanser risklerinde maalesef önceki yıllara göre bir artış mevcut maalesef. Hı hı.
0: Peki şey yapacak olursak, yani hangilerinde daha fazla öne çıkıyor bu kanser görülme durumu? Hangi kanser
6: türlerinde? Bu çalışma kapsamında, bu aslında gözlemsel bir çalışma. Yaklaşık 165 bin kişinin dahil olduğu büyük bir çalışma. Bu çalışma aslında bize şunu söylüyor. Kişinin kendi yaşıyla biyolojik yaşı arasında bir fark var. Bu biyolojik yaşı da bir takım parametreler kullanarak, aslında bizim rutinde yapmış olduğumuz kan parametreleri bunlar. Bu kan parametrelerini kullanarak kişinin biyolojik yaşıyla gerçek yaşını kıyaslıyorlar. Ve şunu görmüşler, 1950'li yıllarda yaşayan insanlarla 1974 yılı ve sonrası doğanları kıyasladıklarında yaklaşık %23'lük bir biyolojik yaş artışı ortaya çıkmış. Bu demin size bahsetmiş olduğum ilgili kanser tiplerinin de 50 yaş altı bireylerde arttığını bildiğimiz için buradan bir atıfta bulunmuşlar. Hı. Biyolojik yaşta ileride olduğu için normal yaşa göre bu kanser risklerini arttırmış olabilir diye. Dolayısıyla hani direkt artık gençlerdeki kanser riski çok fazla, bu da biyolojik yaşla direkt ilişkili diyemeyeceğiz ama sanki biyolojik yaş da artık bizim yeni bir risk faktörü olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor bu çalışmanın sonucu olarak.
0: Evet, siz de dediniz, araştırmada beslenme, çevre ve yaşam tarzının biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı belirtiliyor. En önemli risk faktörleri hangileri hocam?
6: Bununla ilgili ben birçok şey sayabilirim maalesef ama bunların başında obezite geliyor. Yani insanın biyolojik yaşının daha ötede olmasına sağlıyor. Ultra işlenmiş gıdalar, sucuk, salam ve işlenmiş etleri bunun içerisine koyabiliriz. Hareketsizlik maalesef son yıllarda hareket ederek kilo vermektense bir takım ilaçlara başvurarak kilo vermeyi daha kolaycı buluyor insanlar. Kronik inflamasyon dediğimiz kronik iltihabi durumlar, çevre kirliliği, uyku bozukluğu, sirkadiyen ritim bozukluğu dediğimiz kişinin mavi ekrana çok fazla bakıyor olması da maalesef uykuya REM safhasına girişi geciktiriyor. Mavi ekrandan kastım hepimizin elindeki dijital cihazlar. Hepimiz yatmadan önce ister istemez haberleri veya ilgi duyduğumuz sosyal medya organlarına bakıyoruz. Metabolik sendrom dediğimiz yine obezite ilişkili bir hastalık var. Ve son olarak da çevresel kimyasallar. Bunların hepsini böyle alt alta koyduğumuzda maalesef biyolojik yaşımız normal yaşımızdan daha fazla yaşlanmış oluyor.
0: Evet, peki genç yaşta görülen kanserlerde genetik faktörler mi daha baskın yoksa az önce belirttiğiniz başlıklarda yaşam tarzı mı?
6: Çok güzel bir soru. Biz tabii genetik ailesel geçişli kanser aslında bakarsanız beklediğimizin çok altında. %10-15 arasında değişiyor tüm hepsini bir arada düşünecek olursak. Biz hepimiz biliyoruz ki ailesel geçişli kanserler her zaman daha genç yaşta ortaya çıkar. Bu çok net. Ama bu çalışmada bakılan faktörler ilginç bir şekilde genetikle ilgili faktörler değiller. Biz işte telomerlerin kısalması veya genetik mutasyonlar gibi problemlerin zaten buna neden olduğunu biliyorduk ama burada bizim hepimizin rutinde yapmış olduğu bir takım biyokimyasal parametrelere göre bir skorlama yapmışlar. Buradan da şunu dememiz gerekiyor. Evet, biz zaten biliyorduk genetik geçişin kanser riskini arttırdığını ama bunlardan bağımsız olarak da biyolojik yaşımızın maalesef biraz daha ileride olması da bir risk faktörü gibi duruyor. Hele bir de Amerikan kohortunda 1990'lı yılda yani Z kuşağına da bakmışlar. Ama oradaki sayı çok az. Hemen bir çıkarım yapmak zor ama 1974'lü yıllarda doğan insanlara göre Z kuşağında maalesef biyolojik yaşlanma riski daha da fazla. Yani bu çalışmanın bundan sonraki ayağında biz son yıllar işte bu Z kuşağı dediğimiz insanlarda, bireylerdeki bir biyolojik yaşlanmanın da kanser riskini arttırdığına dair bir veri ortaya koyabilirsek o zaman bizim buna çok daha fazla dikkat etmemiz gerekecek ama sanki ona doğru bir işaret veriyor gibi duruyor bu çalışma.
0: Evet, genetik önemli dediniz ama ailesinde kanser olmayan kişiler de aynı risk altında sayılabilir mi?
6: Bu çalışma kapsamında soruyorsanız sayılabilir ama genetik mirası olan insanlardaki risk her zaman daha fazla. Ama şunu da biliyoruz ki kanserlerin birçoğu %85 hatta %90'a yakını hiçbir genetik risk faktörü olmayan bireylerde ortaya çıkıyor. O yüzden benim demin saymış olduğum biyolojik yaşı ilerleten o faktörlere hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Evet, peki son olarak şunu da sorayım. Tarama programlarının yaş sınırları hem bu araştırmayı göz önünde bulunduracak olursak sizce yeniden gözden geçirilmeli mi?
6: Çok güzel bir nokta. Kesinlikle gözden geçirilecek gibi duruyor. Bu gözlemsel bir çalışma olduğu için bizim kanıta dayalı piramitte yeri biraz daha alt sıralarda. Ama daha kanıt düzeyi yüksek olan çalışmalarla bu sonuç eğer doğrulanırsa dediğinizde çok haklısınız. Belki de hepimiz oradaki paradigmaları değiştirmek zorunda kalacağız.
0: Peki. Yayınımıza katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ederiz Sayın Ölmez. Profesör Doktor Fatih Ölmez yayın konuğumuzdu. Tıbbi onkolog. Devam ediyoruz efendim. Hatay'da aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmadı. 42 yaşında tekvandoya başlayan Suat Çiçek 20 yıldır bu sporu bırakmadı ve bugüne kadar toplam 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklardan 4'ünü kanserle mücadele ederken kazandı.
2: Aynı anda hem cilt hem de göğüs kanseriyle mücadele etti. Suat Çiçek tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.
7: Spor yapan kişiler bu şekilde hastalıklarını da rahatça yenebiliyorlar. Stres olmuyor.
2: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvandocu Suat Çiçek 61 yaşında. Milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle 42 yaşında tekvandoya başladı. Kendisini geliştirip Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Tedavi olurken bu kez cilt kanseri olduğunu anladı. Ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Çiçek hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
7: Sağlığım el verdiğince gelip gidebildiğim sürece devam edeceğim.
8: Ağır bir hastalık geçirdiği halde yine pes etmedi. Sporun kendisine verdiği belki de katkısından dolayı çok rahat bir şekilde o durumlarından kurtuldu, o rahatsızlıktan kurtuldu. Ve hala bizlerle birlikte bize gurur verici bir şekilde gelip antrenmanlarına devam ediyor.
2: Toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istiyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 3 yılda üreten sağlık portalı üzerinden 5800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldıklarını söyledi. Türkiye'nin kritik öneme sahip 41 tıbbi cihazın üretimi için yol haritası oluşturulduğunu da belirtti.
9: Hoş geldiniz. Devreye aldığımız üreten sağlık portalı ile üniversitelerimizde ve şehir hastanelerimizde kurduğumuz 25 teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla fikri olanı finansmanla araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yılda 5800 üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldık.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan bir ülke olmadığını söyledi. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günlerinde kürsüdeydi. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazın yerli imkanlarla üretilmesi için yol haritası oluşturulduğunu söyledi. Devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.
9: Araştırma geliştirmeden seri üretime kadar olan süreçte meyvelerin toplamaya başladığımız birçok projemiz var. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştı. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasının ardından yerli üreticilerin standlarını gezdi. Üretilen cihazlar ve sağlık malzemeleri hakkında bilgi aldı.
0: İzmir'de Makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangın Dikili ilçesine bağlı Çandarlı mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 7 uçak ve 6 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çaba sarf ediyor. Diyarbakır'ın içme suyu arıtma kapasitesi 2 katına çıkacak. Kayapınar ilçesindeki 2. etap içme suyu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar sürüyor. Tesisin bu yıl Kasım ayında hizmete başlaması bekleniyor.
10: Bir yandan tesisin inşası yapılıyor, diğer yandan içme suyu iletim hattında altyapı çalışmaları yürütülüyor. Diyarbakır'da 2. etap içme suyu arıtma tesisinin hizmete gireceği gün için geri sayım başladı.
11: Diyarbakır içme suyunda yeni dönem. Uluslararası hibe desteğiyle hayata geçirilen 2. etap içme suyu arıtma tesisi projesinde sona gelindi. Proje tamamlandığında kentin arıtma kapasitesi 2'ye katlanacak.
10: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yürüttüğü proje, Kayapınar ilçesinde mevcut tesisin bulunduğu alan üzerinde inşa ediliyor. Alanda arıtma tesisiyle birlikte yeni su deposu ve iletim hatları da yapılıyor. Bu üniteler suyun fiziksel ve kimyasal arıtım süreçlerinde kapasiteyi doğrudan artıracak teknik çekirdeği oluşturuyor.
12: Bu sistemler tamamlandığında hem suyun kalitesini hem dağıtım kapasitesini güvenli ve dengeli bir yapıya kavuşturacak.
10: Proje tamamlanınca günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkacak.
11: Kuraklık, nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar. Diyarbakır geleceğin su talebine bugünden hazırlanıyor.
10: Yeni hatla birlikte arıtılan suyun kent şebekesine aktarılması planlanıyor.
12: yürüttüğümüz ikinci etap içme suyu arıtma tesisi yatırımını mevcut içme suyunu güçlendiren bir kapasite artışı ve su yönetimini geleceğe taşıyan bütüncül bir planlamanın parçası olarak ele alıyoruz.
10: Proje Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ve İller Bankası'nın organizasyonunda finanse ediliyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Uraloğlu haberleşme yatırımlarının arttığını söyledi.
2: İletişimde 5G teknolojisi haberleşme yatırımlarını artırdı. Yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
13: 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G 3 ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu bu yılın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi.
2: Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Geniş band internet abone sayısının 99,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı dedi. Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını gelecek kuşaklar için çoğaltıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden İsmail Öksüz, ata tohumlarının yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyor.
2: Ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor. Bayburt'ta çiftçi İsmail Öksüz, yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik ediyor.
14: Maden 15'inde diktik. Bizim yine yerli tohumlardan, ata tohumlarından şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. İsteyen insanlara dağıtacağız.
2: 76 yaşındaki İsmail Öksüz Aslan Dede köyünde yaşıyor. Mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Ata tohumlarını küçük saksı viyollere dikerek fide haline getiriyor.
14: Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı, toprağıyla köküyle beraber dikilmiş oluyor. Yine işte bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz.
2: Çiftçi İsmail Öksüz üzerini kat kat örtüğü viyollerin sulamasını düzenli yapıyor. Nem oranını sürekli kontrol ediyor. Fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
0: İzmir'deki antik kentteki kazı çalışmalarında 1500 yıllık mozaikler ortaya çıkarılmıştı. Mozaiklerde yer alan geometrik ve bitkisel motifler geç antik çağ insanının aşk, sadakat ve kutsallık anlayışına ışık tutuyor.
2: Kalp biçimindeki sarmaşık yaprak, defne yaprağı, dört yapraklı yonca motifi, 1500 yıllık mozaikteki sembollerin hepsi ayrı bir anlam taşıyor.
15: Örneğin sarmaşık yaprağı. Sarmaşık biliyorsunuz ağaçlara sarılır, duvarlara sarılır. O aslında bir sadakatle anlamlandırılmış. Defne yaprağı. Defne yaprağı her zaman bir kutsallık ifade eder. Apollon'la kendine yer bulmuştur. Ya da dört yapraklı yonca. Her yaprağının başka bir anlamı var. Bir yaprağı inancı ifade ediyorsa bir diğer yaprağı sevgiyi, bir diğer yaprağı bereketi sembolize ediyor.
2: İzmir'deki Smirna Antik Şehri'ndeki kazı çalışmalarında her gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Geçen yıl tarihi milattan sonra 4 ila 6. yüzyıla dayanan mozaikli oda gün yüzüne çıkarılmıştı. Farklı geometrik düzenlemelerin olduğu mozaiklerde çeşitli bitkisel motifler de dikkat çekiyor. Sarmaşık yaprağı sadakati, defne yaprağı kutsallığı, dört yapraklı yonca motifi ise inanç, sevgi ve bereketi simgeliyor. Ayrıca kazılarda mozaiklerin bulunduğu alanın 19. yüzyılda Osmanlı döneminde yeniden kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı.
15: Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı döneminde bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşeme zarar verilmeden bu geç antik çağ zemininin kullanıldığını değerlendiriyoruz.
0: HBO Max sevilen yapımları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. House of the Dragon 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken fenomen dizi Besatçı'ya 4. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.
16: Look to me now. Must justify my father's faith in me.
17: Fenomen haline gelen Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in Ateş ve Kan adlı eserinden uyarlanan House of the Dragon dizisi 3. sezonuyla geri döndü.
16: You'll do things that your heart would have recoiled from.
17: HBO Max'te izleyiciyle buluşan fantastik hikaye, yayınlandığı ilk 3 gün içinde 21 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Game of Thrones'da anlatılan olayların 170 yıl öncesinde geçen dizi, Westeros'ta hüküm süren Targaryen ailesinin yaşadığı taht kavgasını konu alıyor. Emma Darcy, Olivia Cooke, Matt Smith ve Ewan Mitchell gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonuna James Norton, Tommy Flanagan ve Tom Cullen gibi oyuncular katıldı. You will never make us embrace
18: her. Burası Angaralı. İçi dışı bir. Suçu yok, derdi çok.
17: İlk bölümü 2010'da yayınlanan ve kısa sürede fenomene dönüşen Behzatçı'ya dizisi yeniden sete çıktı.
19: Siz cenazedeyken Esra çoktan yurt dışına kaçırılmıştı zaten.
17: Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu ve Berkan Şal'ın yer aldığı Çekiç ve Gül bir Behzatçı'ya hikayesi 4. sezonunda 3 yıllık bir zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak.
20: Behzat! Seninle temas halinde.
17: Çekimleri devam eden dizinin yeni sezonu önümüzdeki günlerde HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.
21: Seni tedavi mutsuzluk.
0: Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen İngiliz aktör Tom Hardy müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki aktörün ilk şarkısı 28 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz.
17: Venom, Peaky Blinders, Mobland gibi yapımlarla dünya çapında tanınan ünlü aktör Tom Hardy müzik dünyasına giriyor. Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen 48 yaşındaki oyuncu bir rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde rol aldığı diziden kovulduğu iddialarıyla gündeme gelen İngiliz aktör, albümünde dünyaca ünlü rapçilerle işbirliği yapacak. Rap müzik sanatçısı Scarface ile işbirliği yapan aktörün albümünde hip hop dünyasının efsane isimleri L.O., Method Man ve Busta Rhymes konuk sanatçı olarak yer alacak. Hardy'nin müzik kariyerinde Frankie Blitzer ya da Face Puller isimlerinden birini kullanacağı öğrenildi. Ünlü aktörün daha önce 1999 yılında Tommy No One adıyla hazırladığı ancak hiç yayınlamadığı ortaya çıkmıştı. Hardy'nin ilk şarkısı Brothers Grimm resmi olarak 28 Ağustos'ta piyasaya çıkacak.
22: NTV Radyo. Reklam.
23: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
24: Hesabı herkeste var.
1: Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
22: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.
2: İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti, Fenerbahçe'ye kırgın olunamayacağını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı sürüyor. İsmail Kartal, Aykut Kocaman isminin öne çıkmasına rağmen teknik direktörlüğe kendisinin getirilmesine değindi.
3: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olurdum. İçimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip işi. Aykut Kocaman da ben de önceki dönemlerimizde hak etmediğimiz şekilde ayrıldık. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırılmam. Ben buraya geçmişi konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim.
2: İsmail Kartal transferle ilgili rapor verdiklerini, yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü kadro planlamasını da anlattı.
3: Elimizde çok oyuncu var, gitmesi gerekenler olacak. Bunlar Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak. Netleştirdiğimiz transferler de var. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız.
2: Sarı lacivertliler bu sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz'da çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Transferlerin bu karşılaşmaya kadar tamamlanması hedefleniyor. İsmail Kartal geride kalan 3 döneminde de haklarının yenildiğini, adil bir sezon istediğini söyledi.
3: Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ve yöneticiler saha dışı ile ilgilenip federasyonda ağırlığını koyacaklardır.
2: Kartal yabancı kuralı için mevcut 10 artı 4'ün değil 12 artı 2 formülünün daha yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
1: A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
4: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
5: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
4: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
6: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu 2 maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu 2 maçı da kazandığımız takdirde.
4: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
7: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
4: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin rekoru Arjantin'e geçti. Organizasyonda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin açılış setinde kazananı belirlemek için 25 sayı yeterli olmadı. Uzayan karşılaşmada eşitliği bozmak için 98 sayı gerekti. Tam bir saat süren seti 50-48'lik skorla Arjantin kazandı. Maçın devamında geri dönüşe imza atan Polonya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milletler Ligi tarihinin en uzun set rekoru Türkiye'ye aitti. Filenin Efeleri 2024 yılındaki turnuvada Almanya ile oynadığı ikinci seti 44-42 kazanmıştı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı Türkiye'de iş güvencesi sisteminin en temel unsurlarından biri olarak çalışanlara uzun yıllar boyunca sağlanan önemli bir sosyal hak. Bir iş yerinde en az bir yıl çalışan bir işçi, iş sözleşmesi belirli şartlarla sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak genellikle işveren tarafından yapılan sonlandırmalarla gündeme gelse de çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında da tazminat almasını mümkün kılan bazı özel durumlar mevcut. İşte bugün bu özel durumlardan en bilineni sizlere anlatacağım. Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması sebebiyle istifa edilmesi bu durumu ortaya çıkarır. Çalışanlar emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarında yaşı beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler. Geçmişte 3600 gün prim 15 yıl sigortalılık olarak ifade edilen ama son yıllarda özellikle 4500 ve 4600 gün gibi farklı prim gün eşikleri sebebiyle birçok çalışan yaşı beklerken tazminat alma yoluna gidebilmektedir. Elbette bu durum çalışanlar açısından avantaj yaratsa da işverenler için ciddi bir iş gücü planlaması konusuna da soruna da neden olabilmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Bursa 36 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Ankara 33 derece. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Karadeniz güneşli, Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen, nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 2/3'üne ev sahipliği yapacak.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Günün öne çıkan başlıklarını haber özetleriyle aktaralım efendim. Ankara'da gelecek hafta gerçekleşecek kritik NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Bu zirve öncesinde bugün İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ülkelerinin meclis başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın dikkat çekici mesajları vardı, aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gözler yarın Doha'da yapılması beklenen görüşmeye çevrildi. Trump, görüşmenin Katar'da gerçekleşeceğini duyurdu. Masada Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık ve son saldırılar vardı. Karşılıklı saldırıların ardından bölge yeniden diken üstünde. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgasının bilançosu ağırlaşıyor. 21 Haziran'dan bu yana kıta genelinde 1300'den fazla kişi yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olarak hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgası Türkiye'ye de uzandı. Uzmanlar sağlık riskleri konusunda uyarıyor. Aktaracağız. İzmir'de makinik alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangın Dikili ilçesine bağlı Çandarlı mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle makinik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 7 uçak ve 8 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çaba sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri İran arasında varılan ateşkes mütabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
1: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
1: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
1: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan

0: Araçların içi arandı.
1: Ankara'da NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
0: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekan ve meydanlarda takip altında.
2: Mutlak butlan ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarında. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın grup toplantısına kürsüde olacağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde olacak son bilgiler için. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Uğraş Bingöl'den ayrıntıları alacağız. CHP'de yarın neler bekleniyor Uğraş? Sözü sana bırakalım.
3: Mutlak butlan ve kurultay tartışmalarının ardından her hafta sonu gözler Salı gününe kilitleniyor. Çünkü kürsüde kim olacak? Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yaklaşık bir aydır bu soru tartışılıyor. Bu sabah saatlerinde netleşti. Salı günü yani yarın 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünde yine Özgür Özel olacak. Saat 13.30'da partililere seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu da yarın genel merkezde olacak. Hemen hemen aynı saatte yani saat 14'te de o da Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Aslında geçen hafta olduğu gibi süreç işliyor. Geçen hafta sadece parti meclisini de yapmıştı. Bu hafta parti meclisi yok. MYK toplantısı yapılacak kurmaylarıyla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Hatırlanacağı üzere hafta sonu bu soruyu da biraz daha alevlendiren bir gelişme yaşanmıştı. Genel merkezin meclis başkanlığına yazı gönderdiği ve grup başkanı olarak Faik Öztürk'ün atanacağı iddiası vardı. O iddiada yine CHP Genel Merkezi'nden yalanlandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından meclis başkanlığına böyle bir talep iletilmemiştir yazısı mesajını paylaştı. Bu tartışmaların gölgesinde de yarın gündem böyle. Evet, yine bir kurultay tartışmasına ilişkin bazı gelişmeler de vardı. Hatırlanacağı üzere yaklaşık 10 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığında il başkanları genel merkeze gitmişti ve kurultay toplanması için 833 ıslak imzalı delege imzasını genel merkeze vermişti. Bu sayı tedbirli olan delegelerin isimleriyle beraber 1003'e çıkıyordu. İşte orada da artık 15 günlük süre daralmaya başladı. Hatta 15 günlük sürede bitti diyebiliriz. Bu noktada gözler genel merkezin ne yapacağındaydı. Ama şunu öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde imzalara ilişkin detaylı araştırma sürüyor. Buna yönelik de önümüzdeki günlerde bir karar çıkacak genel merkezden. Ama Özgür Özel ekibi de hamle üzerine hamle yapmaya devam ediyor. Eğer kurultaydan genel merkezin talebi reddedilirse olağanüstü kurultaya dair mahkemeye gideceği zaten açıklanmıştı. Bu sürecinde aslında Temmuz sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Yine bir diğer soru, yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Özgür Özel bu soruya ilişkin aslında net bir cevap verdi. İzmir'deydi, o da şu ifadeleri kullandı. Son günlerde yeni parti olacak mı, olmayacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşım içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içerisindeyiz. Açıklamasıyla aslında yeni partiye de bir nebze de olsa kapıyı açık bıraktı demek mümkün.
2: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yarın Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri tarafından Steve Witkoff ve Kushner'in katılacağını aktardı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

0: İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi de ismi açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandığını duyurmuştu. Ancak Tahran yönetimi de Axios'un haberini yalanladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi bu hafta teknik görüşme planlanmadığını söyledi. Bölge son birkaç gündür yeniden diken üstünde. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Önce İran anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hedef almıştı. Ardından Amerika İran'ın Sirik kenti ve Keşm Adası'nı vurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Amerika'nın ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
1: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz boğazındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz boğazının açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerine hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
0: İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
1: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
2: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
1: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
3: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
4: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Rus basınına da konuşan Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ekibin Rusya'ya gideceğini belirtti.
1: Rusya ve Ukrayna arasında 4 yılı aşan savaşın sonu her zaman olduğu gibi yine karanlık. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarının arttığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Rus basınından Pavel Zarubin'e de değerlendirmelerde bulunan Putin, savaşın bitişini istediğini söyledi. ABD'li yetkililerin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
5: İran meselesinde aktif aşamadaki tüm gelişmeler sona erdikten sonra Moskova'da defalarca görüştüğümüz ABD yönetiminin temsilcilerini ağırlamayı bekliyoruz. Müzakerelere devam etmeye ve anlaşmalar olmasa bile Anchorage'daki görüşülen konuların tüm ayrıntılarını, tüm yöntemlerini görüşmeye hazırız.
1: Putin ayrıca ABD'nin Ukrayna müzakerelerinde yeni öneriler verdiğini ancak Alaska'daki zirvede bir belgeye imza atılmadığını söyledi. Bu önerilerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yüz yüze görüşme, temas hattında çatışmaların durdurulması ve cephelerin Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ta sınırlanması. Rus lider bu önerilerin Ukrayna'nın zaten eksik olan personelini dört noktada toplamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
0: Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi Kaja Kallas, genişlemeden sorumlu komiser Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner yarın Ankara'da olacak. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na demeç veren Kallas, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine değindi.
6: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
1: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kallas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
6: Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
1: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
6: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
1: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
0: İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerden ikisi arananlar listesinde gri, biri ise sarı kategoride yer alıyordu. 115'i tutuklandı, 14 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin ise adli işlemleri sürüyor. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizması çok yönlü şekilde sürdürüyoruz ifadesi de yer aldı. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş valisi ve emniyet müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
1: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
0: Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
7: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek, %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
0: Çarşamba günü bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak. Restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de yazacak.
1: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
8: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
1: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerinde ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
9: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
10: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
9: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
1: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
0: Türkiye genelinde 20 halk plajı ücretsiz hizmet veriyor. Plajların büyük bölümü Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Belek gibi turistik tesislerde açıldı. Sinop'a Balı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adil Cevaz'da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
1: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajı projesi, sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adil Cevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı...

0: bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Kışın sıcak kesin.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Bu hafta sıcaklıklar artıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle güneşten kaçınmaya, sıvı alımını artırmaya, fazla terlememeye ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
10: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
11: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk ülke takımı Kanada oldu. Kırmızı Beyazlılar duraklama dakikalarında attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Kanada'nın rakibi bu gece belli olacak. Günün ve gecenin programı şöyle. Saat 20'de Brezilya Japonya ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.30'da Almanya Paraguay ile karşılaşacak. Ve Kanada'nın rakibini belirleyecek maçta ise Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle gece 4'te başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan sürerken futbolun en değerli kupası da Miami'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce futbol sever orijinal Dünya Kupası'nı görebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı başlarken futbolun en prestijli kupası da taraftarlarla buluştu. Binlerce futbol sever Miami'de sergilenen kupa için sıraya girdi. Bazı taraftarlar orijinal FIFA Dünya Kupası'nı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için kavurucu sıcak altında uzun süre bekledi. Kupayı ilk kez gören Perulu bir taraftar tasarımdan çok etkilendiğini ve kendisini adeta Dünya Kupası atmosferinin içinde hissettiğini söyledi.
15: Kupayı ilk kez gördüm ve çok heyecanlandım. Bu kadar detaylı ve ihtişamlı olduğunu tahmin bile edemezdim. Şimdi gerçekten Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladım. Miami'de olduğum için çok mutluyum.
14: 18 ayar altından üretilen ve İtalyan sanatçı Silvio Gazzania tarafından tasarlanan kupa, 1974'ten bu yana Dünya Kupası'nın simgesi. 1983'te Brezilya'da çalınan kupa, güvenlik gerekçesiyle İsviçre'nin Zürih şehrinde muhafaza ediliyor ve yalnızca özel etkinliklerde halkın karşısına çıkarılıyor.
13: Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da Ülke Futbol Federasyonu flash bir karar aldı. Özel uçağa iptal edilen milli takım kafilesi, ülkeye biletlerini kendilerinin aldıkları tarifeli uçuşla dönecek. İki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ülkede kamuoyu tepkisi, hatalı goller yiyen eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve teknik direktör Marcelo Bielsa üzerine yoğunlaşmıştı. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe teknik direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.
14: İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti, Fenerbahçe'ye kırgın olunamayacağını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı sürüyor. İsmail Kartal, Aykut Kocaman isminin öne çıkmasına rağmen teknik direktörlüğe kendisinin getirilmesine değindi.
16: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olurdum. İçimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip işi. Aykut Kocaman da ben de önceki dönemlerimizde hak etmediğimiz şekilde ayrıldık. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırılmam. Ben buraya geçmişi konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim.
14: İsmail Kartal transferle ilgili rapor verdiklerini, yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü kadro planlamasını da anlattı.
16: Elimizde çok oyuncu var, gitmesi gerekenler olacak. Bunlar Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak. Netleştirdiğimiz transferler de var. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız.
14: Sarı lacivertliler bu sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz'da çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Transferlerin bu karşılaşmaya kadar tamamlanması hedefleniyor. İsmail Kartal geride kalan 3 döneminde de haklarının yenildiğini, adil bir sezon istediğini söyledi.
16: Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ve yöneticiler saha dışı ile ilgilenip federasyonda ağırlığını koyacaklardır.
14: Kartal yabancı kuralı için mevcut 10+4'ün değil 12+2 formülünün daha yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
13: A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
17: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4-4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
18: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
17: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6-6 yapmak.
19: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2-2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
17: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
20: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
17: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
13: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin rekoru Arjantin'e geçti. Organizasyonda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin açılış setinde kazananı belirlemek için 25 sayı yeterli olmadı. Uzayan karşılaşmada eşitliği bozmak için 98 sayı gerekti. Tam bir saat süren seti 50-48'lik skorla Arjantin kazandı. Maçın devamında geri dönüşe imza atan Polonya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milletler Ligi tarihinin en uzun set rekoru Türkiye'ye aitti. Filenin efeleri 2024 yılındaki turnuvada Almanya ile oynadığı ikinci seti 44-42 kazanmıştı. Şansa kalmaz
12: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
0: NTV Radyo.

0: Bakan.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 38-41. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: battığında, hava karardığında endişeli düşüncelerin aklımızı esir aldığını, kaygılarımızın daha çok arttığını hissederiz. Yapılan araştırmalarda geceleri kaygı ve endişenin daha çok arttığını ve gün içinde en yüksek seviyelerine gece saatlerinde ulaştığını söylüyor. Peki neden kaygı ve endişe gece artıyor? Bu düşünceler en çok neden uyku öncesi zihnimizi ele geçiriyor? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
1: Aslına bakarsanız bunu sadece kaygı için söylemek çok da doğru olmaz. Bizim genel olarak duygulanımız sirkadyen ritimden etkilenir. Yani bizim bedenimizin biyolojik bir saati var ve bu biyolojik saat bizim ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı bize bildiren bir ritimdir. Herkesin de kendine has bir ritmi vardır ve bu biyolojik ritim içerisinde bizim olumlu ve olumsuz duygulanımız günün belirli saatlerine göre değişkenlik gösterir. Araştırmalar burada daha çok olumlu duygulanımın gün içerisinde tepe noktasını bulduğunu, daha sonra geceye doğru da azalmaya başladığını, hatta böyle gece yarısından sonra saat 1 ile 4 arası en düşük noktasını bulduğunu gösteriyor. Yani pozitif duygulanım azalıyor. Diğer taraftan olumsuz duygulanımsa gün içerisinde genellikle böyle benzer seviyelerde dururken gece daha artmaya başlıyor. Bu ilginç bir nokta ve bizim geceleri daha fazla olumsuz duygulanım yaşadığımızı dolayısıyla gösteriyor araştırmalar. Bunun içerisine korku da girer, kaygı da girer, üzüntü de girer. Dolayısıyla çok çeşitli olumsuz duygulardan burada bahsetmek mümkün. Neden böyle oluyor? Büyük bir ihtimalle bu aslında bir yandan uykusuzlukla da ilintili. Çünkü biliyoruz ki insanlar ne kadar uykusuz kalırlarsa o kadar fazla olumsuz duygulanıma açık hale geliyorlar. Ve gece uyanık kaldığınızda daha çok ışık, bu yapay ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle de günümüzde ekranlara çok fazla maruz kalıyoruz. Mavi ışığa çok fazla maruz kalıyoruz. İşte telefonlarımızla, tabletlerimizle, televizyon aracılığıyla mavi ekrana daha fazla maruz kalıyoruz. Ve bu da aslına bakarsanız uykuyu olumsuz etkiliyor ve uyuyamadıkça da olumsuz duygulanım çok daha fazla artıyor. Olumsuz duygulanım arttığı zaman da insanın ilintili düşünceleri artar. Biz zaten tür olarak, insan türü fazlaca düşünmeye yatkınız. Biraz aşırı düşünme problemimiz var ve öyle bir yetimiz var ki diğer canlılarda olmayan, biz sadece şu anı değil, zaman yolculuğu, zihnimizde zaman yolculuğu da yaparak geçmişe de gidebiliyoruz. Düşüncelerimiz geçmişe gidiyor, geçmiş olan olayları irdeliyor, onları tarıyor, onlarla ilgili çıkarımlarda bulunuyor, muhakeme yapıyor vesaire. Ve gelecekle ilgili düşünüyor. Gelecekte olabilecek olan şeyleri, olumlu olumsuz şeyleri hayal edebiliyor, düşünebiliyor. Ve duygulanımımız bizim, yani olumsuz olduğunda ilintili düşünce süreçleri tetikleniyor. Yani siz örneğin kaygı hissediyorsanız geceleri, kaygıyla bağlantılı düşünceler daha fazla ortaya çıkıyor. Gelecekle ilgili kuruntular, kurgular, olabilecek olan olumsuz bir takım olaylar, onların sonuçları ile ilgili düşünceler tekrarlayıcı bir şekilde kişinin daha fazla aklına geliyor. Ve özellikle de dikkat kontrol sorunu olan kişilerde bu düşüncelerden sıyrılamadıkça kişi ne yapıyor? Daha fazla bir uykusuzluk çekiyor. Uykusuzluk çektikçe olumsuz duygulanım artıyor. Olumsuz duygulanım arttıkça tekrar bu düşüncelere giriyor. Dolayısıyla böyle kendi içinde bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Ve ilginç bir bulgu var araştırmalardan. Bununla ilintili çok önemli bir faktör insanların biyolojik ritimlerinin gececi ya da gündüzcü olmaları. Kronotip adını veriyoruz. Biyolojimize, davranışımızın zamansal organizasyonu anlamına geliyor. Aslına bakarsanız bu da bir tür bir biyolojik saate verilen bir isim. Ve insanlar kimileri daha sabah erken kalkıp sabahları daha iyi hissediyorlar, daha iyi performans gösterebiliyorlar. Kimileri ise geceleri daha iyi bir performans gösteriyorlar ve şey yapıyorlar. Neden? Daha iyi hissediyorlar. Gece yaşıyorlar yani. Ve bunun aslında kaygı, anksiyete düzeylerini etkilediğini biliyoruz. Daha çok da gece ya da akşam saatlerinde daha ne diyelim aktif olanlar yaşamlarında ve gece uyanık olanlar daha fazla anksiyete hissediyorlar. Özellikle de gündüzleri daha fazla anksiyete hissediyorlar geceye yönelik. Ama bu, yani gece uyuyamamak, gece uyku sorunu ya da ne diyeyim, gece uyku sorunu da olmasına gerek yok. Uyumamayı tercih etmek ve geceyi yaşamayı tercih etmek pek çok psikolojik sorun için bir önemli bir risk faktörü olarak günümüzde görülüyor. Neden? Çünkü sirkadyen ritmi bozuyor, uykuyu bozuyor ve insanlar uykularını doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde alamadıkları zaman daha fazla şey yaşamaya başlıyorlar, olumsuz duygulanım yaşamaya başlıyorlar.
0: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes,
4: bes, bes, Allianz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklam.
9: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
10: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
9: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
10: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
9: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
10: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
9: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu hafta sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve bu yazın ilk sıcak hava dalgası. Ama altını çizmek istiyorum. Avrupa'da hissedilen sıcaklıklar çok daha yüksek değerlerdeydi. Bizde ise bu sıcak hava dalgaları zaten her yaz en az bir ve çoğunlukla üç defa gelir. Yani biz bu sıcak hava dalgalarına alışığız. İstanbul yarın 33-34 derecelerde, Ankara, İç Anadolu, Karabük tarafı buralarda 35 dereceye doğru yükselme olacak ki çarşamba daha sıcak bir gün. Çarşamba 36-37'lere kadar yükselecek. Aydın 40 derece, Denizli 38 derece, İzmir 37 derece. Bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Akdeniz'de ise 38-39 dereceye kadar çıkıyor hissedilen sıcaklıklar. Güneydoğu'da 37-38 derecelerde olan sıcaklıklar Cuma'dan itibaren 40 dereceyi aşacak. Sıcak hava dalgası batıda 2-3 gün ama doğu kesimlerde Güneydoğu, Adana ve Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık bir hafta etkili olacak. İstanbul'da en sıcak gün çarşamba, 35'e kadar yükselecek sıcaklık. Sonra perşembe 34, cuma, cumartesi 30'a doğru düşüş olacak. Hatta perşembe çok kısa süre bir yağış olabilir ve cumartesi de kısa süre yağış ihtimali var İstanbul'da. Tabii biz hep gölgedeki sıcaklıklardan bahsediyoruz. Eğer aracınız güneşin altında uzun süre kalmışsa ya da asfalt yollarda, buralarda sıcaklık 50, 55 hatta 60 dereceye kadar çıkabilir. Bu ikisi karıştırılmamalı. Yani biz gölgedeki sıcaklıkları ölçüyoruz. Yine eğer açık havada güneşin altındaysak o zaman da sıcaklıklar 45 derece civarında hissedilecek. Bugünlerde öğle saatlerinde özellikle güneşe fazla çıkmamaya özen gösterelim. Çıkacaksak eğer şapka ya da şemsiye kullanalım. Açık renkli kıyafetler giyelim ve bu hafta fazla yağlı beslenmemeye özen gösterelim. Avrupa'da peki bu sıcaklıklar neden bu kadar çok öldürücüydü? Çünkü Avrupa'da yeşil alanların fazla olması, nehir yataklarının kıtayı boydan boya kaplıyor olması nem oranını yükseltiyor. Evet, 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda yeşillikler serinlik verir ama 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bağıl nem arttığından, fotosentez sırasında bitkiler su buharı da verdiği için hissedilen sıcaklıklar çok yüksek değerlerde hissediliyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 45 derece sıcaklık ama %20 bağıl nemde sıcaklık yine 45 derece hissedilir. Yani güneydoğu sıcağı böyle bir sıcaklıktır. Ancak 34 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %80 ise sıcaklık 45 derece hissedilir. 37 derece sıcaklıkta bağıl nem %65 ise sıcaklık 54 derece hissedilir ki aynı Avrupa'da olduğu gibi. Yani Avrupa'da sıcaklıklar geçen hafta Adana'da hissedilenden bile yüksek hissedildi. O nedenle bir haftada kıta genelinde 1300'den fazla kayıp yaşandı.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
0: Merhaba, saat 18. NTV'de günün içinden gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de Makilik alanda bir yangın haberi var. Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde de tahliye kararı söz konusu. Ekiplerin alevlere müdahalesi başladı. Halen de devam ediyor olmalı. NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan alalım son durumu. Alevlere müdahale sürüyor mu Merih?
8: Seda devam ediyor. İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı mahallesi ki burası özellikle ikinci konutların çok yoğun olduğu bir nokta. Yazlıkların yoğun olduğu bir nokta. Öğle saatlerinde başladı. Saat 14 sıralarında başladı yangın ki bölgede gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar var. Zaman zaman 30-40 kilometreyi iyi bulan aşan hatta rüzgarla karşı karşıyayız. Yangının duyulmasıyla birlikte, haber edilmesiyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde konuştu. 7 uçak, 8 helikopter bölgeye sevk edildi ve söndürme çalışmalarına başlandı. Ancak az önce de söyledim, gerçekten zorlu bir hava koşulu var. Bunu belirtmemizde yarar var. Peki ne yanıyor şu anda? Çandarlı mahallesinde otluk, makilik, zeytinlik alanda bu yangın. Bu alanların bir bölümünün de özel mülkiyet olduğunu belirtmemizde yarar var. Bir tarp olması yüzünden de özellikle karadan müdahalelerde ekipler zorluk çekiyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla genişleyen yangın ki şu anda 500 dönümlük bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani dekarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Pelin sitesi ve Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaştı yangın. O bölgedeki evler boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. AFAD ekipleri bölgeye geldi ve özellikle o sitelerin çevresinde yerleşim noktalarına ulaşmaması için bir set oluşturuldu. Şu anda o evlere sirayet eden bir durum yok. Evlerde bulunan yaşlılar ya da hastalar da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından evlerden alınarak tahliye edilmiş durumda. Site sayısının 4 ya da 5 olduğu belirtiliyor ki Doğuş Birlik sitesi de yine alevlere yakın bir nokta, boşaltılan yerlerden bir tanesi de orası. bunu belirtmemizde yarar var. Aslında Seda bugün yaptığımız bir yayında da özellikle vurgulamıştık. İzmir gerçekten çok sıcak bir gün geçiriyor ki 38 ile 40 dereceye varan bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Nem çok düşük, yani %20'lerde nem, işte bu da ve kuvvetli rüzgarla birlikte bu tip yangınlar için bir zemin hazırlamıştı. Ve bunlara çok dikkat edilmesi gerektiği hem Orman Bölge Müdürlüğü hem İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyurularla belirtilmişti. Ama çıkış nedeni henüz belli olmayan bu yangın maalesef işte bu ortamda kendini gösterdi ve şu anda halen devam ediyor. Ekipler hava kararmadan önce yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele içerisinde, ancak arazi koşulları oldukça zorlu. Bu arada şunu da vurguladım. Şu ana kadar herhangi bir sitede, herhangi bir konuta yansıyan ya da zarar veren bir durum yok. O bölgelerde hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tamamen etrafı çevirmiş durumda. Yine İzmir Emniyetine bağlı TOMA'lar da bölgede su sıkarak çalışmalara destek veriyor Seda.
0: Anlattı NTV bölge temsilcisi, İzmir'deki yangına ilişkin ayrıntıları, orada yangınla alevlerle mücadele. Şimdi artık saat 18 itibariyle zamana karşı bir yarışa da dönmüş vaziyette. Akşam olmadan, hava kararmadan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı açıklamayı yaptı. Buna göre Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını güçlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya koyulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları da ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çaba gösterdiğini de belirtti.

0: edilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı da belirtiliyor. Gerekçe ise hazırlıkların tamamlanamaması. İsrail'de yayınlanan Kanal 12 televizyonu çerçeve anlaşmada gizli güvenlik ekiyle İsrail ordusuna işgal ettiği alanlarda hareket özgürlüğü verildiğini ve çekilmenin net bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamıyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı, Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
1: İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Bu karara Ankara'nın tepkisi var. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakacağız.
0: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
2: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
0: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
3: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
4: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı ve Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi.
5: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki, Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da

0: bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir.
1: Birkaç gün sonra, önümüzdeki hafta diyelim, Ankara'da NATO zirvesi yapılacak. Önemli bir zirve olduğunu biliyoruz ve buna ilişkin yayınlar da yapıyoruz. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Kuşkusuz pek çok ülkeden katılım var, Birleşik Krallık'tan da. Ancak Trump'ın Birleşik Krallık'ın yeni başbakanının savunma konusunda başarısız olmasından endişeli olduğu iddia edildi. Şimdi gelin bu konuyu konuşalım. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda bu konuyla ilgili. Nedir Gökhan bu tartışmanın önü, arkası, sonrası?
2: Seda, aslında Beyaz Saray kaynaklarına dayanıyor. Britanya medyasının oradan edindiği bilgiler üzerinden bu kaygı ortaya çıktı diyebiliriz. Trump, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanının savunma konusunda başarısız olacağına dair bir endişe taşıyor diyor kaynaklar, Beyaz Saray'ın bizzat içinden. Tabii bu da Beyaz Saray ile Londra arasında savunma harcamaları konusunda yeni bir gerilimin yaşanabileceği anlamına geliyor. Ki daha önce pek çok gerilimlere tanık olmuştuk Starmer döneminde. Ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Telegraph gazetesinde konuşan bazı kaynaklar, Trump yönetimi Birleşik Krallık'ın NATO kapsamında savunma harcamalarını milli gelirin %5'ine çıkarma sözünü yerine getireceğine inanmıyor dediler. Washington'ın yalnızca Birleşik Krallık'ın değil, birçok Avrupa ülkesinin de bu konuda gerçekçi olmayan taahhütlerde bulunduğu görüşünü dillendirdiği belirtiliyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Avrupa'nın yeniden silahlanma konusunda yeterince hızlı hareket etmediği konusunda ısrarcı, bunu savunuyor ve müttefiklerin yük paylaşımını artırmaması halinde de Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının yeniden gözden geçirilebileceği mesajlarını iletmeye devam ediyorlar ki bu sık sıkla Amerika tarafından dile getiriliyordu. Birleşik Krallık'ta başbakan olması beklenen Andy Burnham, o da bugün çok önemli konuşmalar yaptı, açıklamalar yaptı aslında. Kuzeyde bir number 10 yaratacağını söylüyor. Merkezden yetkiyi bölgelere dağıtacağını ifade etti. Son derece radikal adımlarla gelecek gibi anlaşılıyor. Savunma konusunda atacağı adımlar da giden iktidarın devamı niteliğinde olacak ve özellikle savunmaya pay ayıracağı yönünde mesajlar vermeye çalışıyor. Ama bu gerçekten gerçekçi mi, hayata geçirilebilecek mi, buna ilişkin endişeler, kaygılar var. Çünkü ekonomik tablo ortada diyor muhalefet. Tabii Burnham'sa savunma bütçesini artırmayı planladığını açıklasa da görevden ayrılmaya hazırlanan Keir Starmer'ın bu hafta yayınlayacağı savunma yatırım planı konusunda hükümet içinde görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Ki bu plan uzun süredir yayınlanamayan bir plandı. Plan savunmaya 15 milyar poundluk bir ek kaynak öngörüyordu. Ancak askeri yetkililerin talep ettiği %3 harcama hedefi için herhangi bir tarihse içermiyordu. Ki zaten burada öngörülen o rakam da askeri çevreler tarafından yeterli bulunmuyordu. Tabii Trump yönetiminin rahatsız olduğu bir diğer konu ise Birleşik Krallık'ın İran Savaşı'nın başında Amerika Birleşik Devletleri ile ortak kullandığı Diego Garcia üssünü kullanmasına izin vermemesi konusuydu. Washington bunu Londra'nın güvenilir bir savunma ortağı olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğuran bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. Kaynaklar bunu da ifade etmişler. Gözler şimdi gelecek ay Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Zirvede hem Avrupa'nın savunma harcamaları hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya yönelik yaklaşımının yeniden masaya yatırılması yönünde bir beklenti hakim olmuş durumda. Birleşik Krallık şu anda kritik birkaç haftaya giriyor ve o hafta içerisinde eğer Andy Burnham'ın karşısına güçlü bir aday çıkmazsa Burnham başbakanlığını ilan edecek. Her ne kadar Burnham yeni başbakan olsa da Ankara'daki zirvede Starmer'ın olma ihtimali kuvvetli görünüyor. Tabii bu tabloda Trump'ın Ankara'ya gelerek oradan vereceği mesajlar hem Birleşik Krallık açısından hem de Avrupa açısından hayli kritik önemde Seda.
1: İç siyasete dönecek olursak, Özgür Özel yeni bir parti kuracak mı sorusu bir süredir sorulan bir soru ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararından sonra en çok bu konu konuşuluyor. Özgür Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi.
3: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
4: Mutlak mutlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
3: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
4: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalın, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
5: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Sikorskiler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
4: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1: Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölüdeniz isimli stand-up gösterisini sosyal medya hesabından, YouTube'dan paylaştı. Hakkında gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma açıldı ve Deniz Göktaş'ın dini değerleri aşağıladığı iddia edildi.
6: Ben de...
1: Son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1005 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamayı yaptı. Operasyonlarda 3815 personel ve 23 hava aracının görev aldığı duyuruldu. 708 kilogram uyuşturucu maddeyle 2.971.219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Avrupa'da hava hala aşırı sıcak ve kıtanın orta ve doğu bölgelerine doğru sıcaklık ilerlerken tabloda giderek kararıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'nın genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konuda da uyarıları var.
4: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
1: Venezuela'nın La Guaira eyaletinde peş peşe gelen ve felakete yol açan depremlerde kritik 72 saat doldu. 33 kişi enkazdan kurtarıldı, 1450 kişi öldü, 10 binlerce kişi ise henüz bulunamadı. Buna rağmen hem Türk ekipleri hem de dünyanın dört bir yanından gelen ekipler çalışmaya devam ediyor. Dördüncü günde enkaz altından çıkarılanlar umutları yeşertti.
7: ABD ve Fransız ekipleri ortak çalışmanın sonucunda bir baba ve oğlunu bir arada buldu. Meksika ordusu da 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan kurtardı. Ummalı çalışmalar sürse de Venezuela İçişleri Bakanlığı şu ana kadar sadece 33 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Öte yandan Venezuelalıların öfkesi dinmiyor. Deprem sonrası yağmaları engellemek için enkaz alanlarına asker gönderildi. Ancak öfkeli depremzedeler askerlerle tartıştı.
8: Neden kürek değil de tüfekle geldiniz? Bu üniforma vatanı, ülkeyi savunmak içindir. Ülke işte bu. Size ihtiyacı olan ülke bu. Bir silaha değil. Bizi vurmak, dövmek için mi? Evet, bizi dövmek için. Savaşta değiliz.
7: Ekipman eksikliği nedeniyle birçok cenaze de henüz çıkartılamadı. Aileler hastanelerde sevdiklerini arıyor. Dünyanın dört bir yanından Venezuelalılar da deprem bölgesine ulaşabilmek için havaalanlarını doldurdu. Kimi ailesine ulaşmaya, kimi de yardım götürmeye çalışıyor. Bölgede deprem nedeniyle 774 bina yıkıldı, on binlerce kişi evsiz kaldı. 25 binden fazla görevlinin alanda çalıştığı kaydedildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, eyalette su altyapısının %68, elektriğin ise %75 oranında onarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: Almanya'da bir silahlı saldırı oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de gözaltına alındı. Almanya'daki saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yaptı Alman polisi ve açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu ifade ediliyor. Şimdilik bu saldırının sebebine ilişkin bir bilgi yok. Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı ifade ediliyor. Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler. Şimdi ise hayallerindeki bölümlere girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar. Ama her sene olduğu gibi bu yılda ortaöğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar ne düşünüyor? Çözüm önerileri neler? Yanıtlar haberimizde.
4: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen orta öğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
9: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksek, çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere, 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
4: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
9: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk, bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
4: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
1: Trafik sigortasında yeni dönem çarşamba günü başlıyor. Artık 40 bin lirayı aşan kazalarda eksper zorunlu olacak. Düzenleme ile araçlardaki değer kaybı şikayetleri ile ilgili de önemli bir adım atılacak.
4: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
10: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği husus çok önemli.
4: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
10: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
12: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
13: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
14: Pronto Tur. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı.
7: İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti, Fenerbahçe'ye kırgın olunamayacağını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı sürüyor. İsmail Kartal, Aykut Kocaman isminin öne çıkmasına rağmen teknik direktörlüğe kendisinin getirilmesine değindi.
8: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olurdum. İçimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip işi. Aykut Kocaman da ben de önceki dönemlerimizde hak etmediğimiz şekilde ayrıldık. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırılmam. Ben buraya geçmişi konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim.
7: İsmail Kartal transferle ilgili rapor verdiklerini, yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü kadro planlamasını da anlattı.
8: Elimizde çok oyuncu var, gitmesi gerekenler olacak. Bunlar Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak. Netleştirdiğimiz transferler de var. İrfan Can Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız.
7: Sarı lacivertliler bu sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz'da çıkacak. İsmail Kartal'ın ekibi Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Transferlerin bu karşılaşmaya kadar tamamlanması hedefleniyor. İsmail Kartal geride kalan 3 döneminde de haklarının yenildiğini, adil bir sezon istediğini söyledi.
8: Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım ve yöneticiler saha dışı ile ilgilenip federasyonda ağırlığını koyacaklardır.
7: Kartal yabancı kuralı için mevcut 10+4'ün değil 12+2 formülünün daha yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
6: Amili basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
9: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4-4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
10: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek.
9: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
3: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
11: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu 2 maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu 2 maçı da kazandığımız takdirde.
9: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
12: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
9: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
6: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A milli takım Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edeceği 3. etapta Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak. Sıralamalarda ilk 8'e giren takımlar Çin'de düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin rekoru Arjantin'e geçti. Organizasyonda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin açılış setinde kazananı belirlemek için 25 sayı yeterli olmadı. Uzayan karşılaşmada eşitliği bozmak için 98 sayı gerekti. Tam 1 saat süren seti 50-48'lik skorla Arjantin kazandı. Maçın devamında geri dönüşe imza atan Polonya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milletler Ligi tarihinin en uzun set rekoru Türkiye'ye aitti. Filenin Efeleri 2024 yılındaki turnuvada Almanya ile oynadığı ikinci seti 44-42 kazanmıştı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla yürütülen TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izi sürüldü ve Marmara Denizi'nin kirlilik hafızası ortaya çıktı. Peki o çalışmadan hangi bulgular elde edildi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel anlattı.
4: Yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nden en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız oldu. Özellikle deniz dibi çamurları, tabii çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Mesela kum dediğimiz şey aslında sedimen dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanecilerden birisi ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımızı burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurları bulunduğu bölgenin tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında bir akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerler. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu üç yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları yani o bölgeye giren kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu üç noktada bulduk.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam.
5: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
6: Pronto Tur.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Instagram. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Mehmet Eroğlu'nun son romanı 2010 İnkılap Kitabevi'nden yayımlandı. Mehmet Eroğlu 1948 İzmir doğumlu. 68 kuşağından olan Eroğlu, 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. 12 Mart darbesinin ardından sıkı yönetim mahkemesince 6 yıl hapse mahkum edildi. 1974 yılındaki genel afla cezaevinden çıktı ve yazmaya başladı. İlk romanı Issızlığın Ortası, 1979 Milliyet Roman Ödülünü kazanmasına karşın 12 Eylül dönemine denk geldiğinden yayımlanamadı. İkinci romanı Geç Kalmış Ölü de aynı akıbete uğradı. Eroğlu'nun romanları ancak 1984 yılından itibaren basılabildi. Milliyet Roman Ödülü'nün ardından Madaralı Roman Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanını kazanan Issızlığın Ortası ve Geç Kalmış Ölü'yü sırasıyla Yarım Kalan Yürüyüş, Adını Unutan Adam, Yürek Sürgünü adlı romanlar izledi. Mehmet Eroğlu 1994-2000 yılları arasında senaryo çalışmaları nedeniyle romana ara verdi. Bu dönemin ardından yayımlanan romanlar arasında Zamanın Manzarası, Düş Kırgınları, Belleğin Kış Uykusu, Fay Kırığı Üçlemesi ve Kıyıdan Uzak'ta sayılabilir. Bunları polisiye roman dizisi izledi. İyi Adamın 10 Günü, Kötü Adamın 10 Günü ve Meraklı Adamın 10 Günü. Bugün sözünü ettiğimiz 2010, romana ismini veren 2010 yılında gerçekleşen anayasa referandumu üzerinden toplumun kutuplaştırıldığı günlerde, İstanbul'da kaderleri birbiriyle kesişen 3 ailenin hikayesini anlatıyor. Ailelerden biri Deli Ormanlı ailesi. Genç, güzel ve hırslı Zerrin Deli Ormanlı, hoşnutsuz olduğu yaşamından ne pahasına olursa olsun kurtulmayı hedeflerken, aileyi ayakta tutmaya çalışan ağabeyi Emre Deli Ormanlı ise parlak eğitiminin bir işe yaramadığını keşfeder, tutkunun izinden giderek Köstenler ailesinin dünyasına girer. Daha iyi bir hayat istemekle kendini inkar etmek arasındaki sınır giderek silinir. Köstenler Anadolu'dan gelerek kısa sürede zenginleşen bir ailedir. Babasını aşarak Köstenler grubunu bir imparatorluğa dönüştürmek için açık ve gizli siyasi bağlantılara girmekten çekinmeyen Nejat, bir varis edinme peşindedir. Bir diğer aile, kökleri Osmanlı Sarayı'na kadar uzanan İstanbullu Ertuğ ailesi. Bu aileye mensup mutsuz akademisyen kardeşler Mine ve Kerim Ertuğ, aşk acıları, liberal fikirleri ve çocukluklarından beri yanlarında olan yaşlı komünist yazar Fazıl Erol ile girdikleri bitmez tartışmaların eşliğinde bir şeylerin sonsuza dek değişmekte olduğunu hissederler. Mehmet Eroğlu'nun 24. romanı 2010, 3 aile üzerinden bir kuşağın ve dönüm noktasında olan bir ülkenin hikayesi. Gerilim ve bilim kurguyu birleştiren romanlarıyla tanınan Amerikalı yazar Jack Finney'in ünlü Beden Kemiricilerin İstilası isimli romanı Itaki Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Beyza Güngör çevirmiş. Jack Finney 1911 Milwaukee doğumlu. Kariyerine reklam yazarlığı yaparak başlamasına rağmen 1940'lı yılların ortalarında kurmacaya yöneldi. 1955 yılında yayımlanan ve birçok kez sinemaya da uyarlanan bugün bahsini ettiğimiz Beden Kemiricilerin İstilası ile dünya çapında üne kavuştu. 1970 tarihli başyapıtı Time and Again'de 1880'lerin New York'unu hayranlık uyandıran bir tarihsel titizlikle resmetti. Hayatının büyük kısmını Kaliforniya'da geçiren ve 1995 yılında hayata veda eden Jack Finney'in bugüne kadar, yani Itaki'nin yayımladığı Beden Kemiricilerin İstilası'na kadar Türkçe'ye hiçbir kitabının çevrilmemiş olması da enteresan. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Birçok kez sinemaya da uyarlanan ve bilim kurguda paranoya kavramını yeniden tanımlayan Beden Kemiricilerin İstilası, kimlik itimi ve toplumsal yabancılaşma üzerine yazılmış bir klasik. Eser, Soğuk Savaş döneminin toplumsal paranoyasını ve bireysel kimlik kaybını nefis bir anlatıya dönüştürüyor. Konusu şöyle: Kaliforniya'nın huzurlu kasabası Mill Valley'de hayat her zamanki tek düzeliğiyle akıp gitmektedir. Ancak Dr. Miles Bennell'ın muayenehanesine gelen hastalar akıl almaz bir iddia ile bu huzurlu tabloyu bozmaya başlar. Sevdikleri insanlar fiziksel olarak aynı görünmelerine rağmen artık kendileri değildir. Bakışlarındaki anlam kaybolmuş, duyguların yerini soğuk ve mekanik bir yabancılaşma almıştır. Başta münferit birer sanrı gibi görülen şikayetler, çok geçmeden tüm kasabayı esir alan kolektif bir dehşete dönüşür. Artık Dr. Bennell ve bir grup arkadaşı, Mill Valley'nin sokaklarında sinsice yayılan ve insanlığı adeta içeriden kemiren bu tehditle yüzleşmek zorundadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İznik Mekeçe yolunun 4-7. kilometrelerinde ve Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Yaz günlerinin artık en sıcak zamanlarına geliyoruz. Haziran da bitti, Temmuz derken evet buzlu içecekler gelsin o zaman dedik ve geçen hafta buzlu çay konusunu ele aldık. Peki şimdi buz yokken acaba hayat nasıldı? Çünkü eğer düşünürsek ateşin keşfi aslında insanoğlunun yeme içme evriminde en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Peki ya buza hükmetmek, buzu elde etmek ve buzu korumak? Peki bu nasıl oluyordu acaba? Elbette ki buzdolabının keşfinden bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Hep Osmanlı şerbetlerinden bahsediyoruz. Kırık buzlar üzerine servis yapılırdı. Hatta kar gibi olurdu diyoruz. Peki bunlar nasıl oluyordu o yaz sıcaklarında? İşte orada aslında son derece enteresan bir başka buz kültürü var ki sadece bu topraklara özgü değil, bütün dünyada sıcak zamanlarda soğuğu korumak, hele hele kar, buz gibi malzemeleri, yiyecekleri hem korumakta hem de soğutmakta, içecekleri serinletmekte kullanmak gerçekten insanlığın derdi olmuş. Şimdi burada kar kuyuları devreye giriyor. Kış aylarında toplamak, kar kuyularında hapsetmek ve onun erimeden varlığını sürdürmesini sağlamak. Tabii bir de uzak diyarlardan getirilen buz kütleleri de olabiliyor. Yaz aylarının en kıymetlisi olmuş. O zaman da bu hafta konumuz buz üzerinden gidiyor. Hemen eski buz depolarına bakalım. Bilinen en eski buz depoları M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya'da Fırat Nehri kıyısında bulunmuş. Tarihe baktığımız zaman pek çok kültürde böyle buz kuyuları olduğunu biliyoruz. Mesela eski Yunan ve Roma şehirlerinde buz çukurları mutlaka bulunurmuş. Şimdi bu buz çukurlarında kar yağmıyorsa ne olacak? Mesela diyelim ki bir Ege kasabasındasınız, kar da yağmıyor. Yağmayan karı nasıl toplayacaksınız, nasıl koruyacaksınız? O zaman da ta dağ tepelerinden kar getirilir. böyle çukurlarda saklanırmış. Aynı şey İstanbul için de geçerli. İstanbul'da her zaman kar yağmıyor, yağsa da fazla durmuyor. Yağdığı zaman ne ala, kar çukurlarına kürekleyerek gömebilirsiniz, sıkıştırırsınız, üstünü sazlarla, dallarla, keçelerle örtersiniz, hapsedersiniz. Mümkün olduğunca eğer kar çukuru da derinse orada erimeden kalabilir. Genellikle binaların taşlık kısmının da içine gömülü olurmuş bu kar çukurları. Evlerde olursa eğer karlar erimeden kalabilirmiş. Hatta Uludağ'dan kar getirildiği söylenilir. Geceliğin kayıklarla Mudanya'dan İstanbul'a kadar kar getirilir. Gün ağarmadan, gecenin daha alaca karanlığında, güneş tepeye çıkmadan gölgeden gölgeden buzlar bu kar çukurlarına taşınırmış ve orada muhafaza edilirmiş. Evet, buz çok kıymetli bir şey. Buzla ilgili hikayeleri merak ediyorsanız takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Reklam.
9: NTV Radyo.
10: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
13: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
14: Her mevsimde, her havada.
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konya altında 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: Merhaba, saat 19. İzmir'deki makilik alanda çıkan yangında son duruma bakacağız. Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliye kararları vardı. Ekiplerin mücadelesi de devam ediyordu. Şimdi son durumu NTV bölge temsilcisi Merih Hak anlatacak. Merih.
5: Ve son bir saatlik süreç içerisinde baktığımızda özellikle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri özellikle yerleşim noktaları ki 4 ya da 5 siteden bahsediyoruz. Bu bölgedeki yoğunluklarını ve etkilerini arttırdılar. Yine hava unsurları da özellikle bu bölgeye yaklaşan alevlerle mücadeleye giriştiler ve şu an için baktığımızda yerleşim noktalarına yönelik bir tehditin kalmadığını belirtmemizde yarar var. Ancak bundan bir saat önce gerçekten bir can pazarının yaşandığını belirtmemizde yarar var. Dumanlar sitelere kadar girmişti ve ekipler özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, İzmir AFAD ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede yoğun bir şekilde vatandaşların tahliyesine başlamışlardı. Jandarma ekipleri de gelmişti bölgeye. Özellikle bu yazlık sitelerde oturan yaşlılar ya da hasta olanlar için çeşitli çalışmalar yapıldı. Onların da tahliyesi gerçekleştirildi. Söndürme çalışmaları devam ederken özellikle bu yerleşim noktaları sitelere yönelik tehdit yine hem karadan hem havadan müdahaleyle bir saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alınmış durumda o bölgede. Genel anlama baktığımızda da yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Ama bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğünü de vurgulayalım. Bu arada özellikle bazı noktalarda eşya konan bazı yapılar var. Bu yapılardan 3-4 tanesinin zarar gördüğü, yangından etkilendiği de yine elimize ulaşan bilgiler arasında 14 sıralarında başlamıştı yangın. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdi ki yangın otluk, makilik ve zeytinlik alanda etkili oldu. 7 uçak, 6 helikopter, 24 aracoz ve 3 dozer katıldı. Yine bu orman bölge müdürlüğüne bağlı unsurlardı. 30 ekipte de İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına söndürme çalışmalarına katılmıştı. Ve şu an için baktığımızda yerleşim noktalarına herhangi bir tehditin kalmadığını belirtmemizde yarar var. Yangında büyük oranda kısmen kontrol altına alınmış durumda. Ekipler hava kararmadan özellikle havadan ekipler yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alıp tamamen söndürmek için çalışıyor. Çünkü arazi çok sert. Karadan ekiplerin ulaşma şartlarının oldukça güç olduğunu belirtelim size de.
4: Melih Hak anlattı. Yangının kısmen kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Daha olumlu haberleri umarız önümüzdeki saat diliminde alacağız ana haber bülteninde. Şimdi gündemde öne çıkan diğer başlıklara bakalım. Bir haber turumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Ve gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi vardı. Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi Cumhurbaşkanı ve milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten neticeler olmalı dedi. CHP'de mutlak putlan kararı sonrasında Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurup kurmayacağı merak konusu. Özgür Özel İzmir'de yeni parti sinyali verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Yarın da mecliste grup toplantısında konuşacak. İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine dönük saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine aykırı olduğunu vurguluyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu saldırılara tepki gösterdi. Almanya'da Hamburg'da silahlı saldırı oldu. 6 kişi öldü. Saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik sebebine ilişkin bir bilgi yok. NATO zirvesi için Ankara'da güvenlik önlemleri de en üst düzeye ulaşıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler arttırıldı. Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun dış ilişkiler yüksek temsilcisi, genişlemeden sorumlu komiseri ve göç sorumlusu olan komiser Ankara'da olacak. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'nda açıklama yaptılar.
6: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza

0: da ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
1: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
0: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
1: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
2: İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerden ikisi arananlar listesinde gri, biri sarı kategorideydi. 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin ise adli işlemleri sürüyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Kaymakam adaylarına tavsiyeler verdi. Sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.
3: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var. Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
2: Vize'de bir kişi ahşap arabasıyla hız denemesi yaptı ve 79 kilometre hıza ulaştığı anları da sosyal medyadan paylaştı ve ceza kesildi. Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammed Karaman, Laz Rally adı verilen ahşap aracını Ayder Yaylası yolunda denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen araçla da 79 kilometre hıza ulaştı. O anları sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine jandarma harekete geçti. Sürücüye ceza uyguladı. Araca da el koyuldu. Aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmadı. 42 yaşında tekvandoya başlayan Suat Çiçek 20 yıldır bu sporu bırakmadı. Bugüne kadar toplam 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluklardan 4'ünü de kanserle mücadele ederken kazandı.
1: Aynı anda hem cilt hem de göğüs kanseriyle mücadele etti. Suat Çiçek tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.
4: Spor yapan kişiler bu şekilde hastalıklarını da rahatça yenebiliyorlar. Stres olmuyor.
1: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvandocu Suat Çiçek 61 yaşında. Milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle 42 yaşında tekvandoya başladı. Kendisini geliştirip Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Tedavi olurken bu kez cilt kanseri olduğunu anladı. Ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Çiçek hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu.
4: Sağlığım el verdi. geldiğince gelip gidebildiğim sürece devam edeceğim.
5: Ağır bir hastalık geçirdiği halde yine pes etmedi. Sporun kendisine verdiği belki de katkısından dolayı çok rahat bir şekilde o durumdan kurtuldu, o rahatsızlıktan kurtuldu ve hala bizlerle

0: birlikte bize gurur verici bir şekilde gelip antrenmanlarına devam ediyor.
1: Toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek, yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istiyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Hashtag for me. Dünya Kupası'nda son 32 turunda heyecan bugün 3 maçla devam edecek. C grubunu lider tamamlayan Brezilya, F grubunda ikinci basamağı alan Japonya ile karşılaşacak. Bu maç saat 20'de başlayacak. Ardından 23.30'da E grubunu birinci bitiren Almanya ile en iyi üçüncüler arasına giren Paraguay'ın mücadelesini izleyeceğiz. Gecenin son maçı ise sabah 4'te oynanacak. F grubu birincisi Hollanda, C grubu ikincisi Fas'la kozlarını paylaşacak.
1: Maç takvimi.
2: Eve dönerken kuşağı...

0: katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
3: ikinci el. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Eve dönerken kuşa...

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedam, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar, bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor. İlk oynandığı zaman Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm, yani orada en baskın tiyatro üslubu, naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğumun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarında bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey Martı yorumunu Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var, dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim? Ben çok anlamıyorum bunu ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp Çehov'u perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yerçekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat. Ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatroya, yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu, yani Stanislavski'si ve Lemarius Denchenko ve Olga Niper, oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır, Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var, birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları, yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde, bunu birçok oyunda da söylüyor, çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Isaac Levitan. Fakat insanoğlu onun içinde çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bile bildiğim kadarıyla. Bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya Edebiyatı'nda hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çehov'un bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminin de yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu bu bağa koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çağır o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrov Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrov'dan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrof'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünü tam ayrıldığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ese sana. Eve dönerken. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 38-41. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
4: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara...
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk...

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok elverişli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı Türkiye'de iş güvencesi sisteminin en temel unsurlarından biri olarak çalışanlara uzun yıllar boyunca sağlanan önemli bir sosyal hak. Bir iş yerinde en az bir yıl çalışan bir işçi, iş sözleşmesi belirli şartlarla sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak genellikle işveren tarafından yapılan sonlandırmalarla gündeme gelse de, çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında da tazminat almasını mümkün kılan bazı özel durumlar mevcut. İşte bugün bu özel durumlardan en bilineni sizlere anlatacağım. Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması sebebiyle istifa edilmesi bu durumu ortaya çıkarır. Çalışanlar emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarında yaşı beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler. Geçmişte 3600 gün prim 15 yıl sigortalılık olarak ifade edilen ama son yıllarda özellikle 4500 ve 4600 gün gibi farklı prim gün eşikleri sebebiyle birçok çalışan yaşı beklerken tazminat alma yoluna gidebilmektedir. Elbette bu durum çalışanlar açısından avantaj yaratsa da işverenler için ciddi bir iş gücü planlaması konusuna da soruna da neden olabilmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
6: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
7: Pronto Tur. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 1/3'üne ev sahipliği yapacak.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: TV Radyo Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Hani derler ya, hayatımıza bir girdi, pir girdi. Yapay zekadan, AI'dan bahsediyoruz. Aslında uzunca bir süreden beri olmamasına karşın neredeyse kısa bir sürede yapay zeka geldi. Hayatımızın her kademesine, her adeta zerresine sinen bir fenomen halinde varlığını sürdürüyor. Tabii iş ekonomik veya finansal piyasalar bakımından ele alındığında yapay zeka tırnak içinde çılgınlığı ve yukarı yönlü rallisi ilk yarıda, yani 6 ayı tamamladığımız yılın ilk yarısında bazı şirketler bazında 1'e 8,5 %850'lik kazançlar sağladı. Yapay zeka zengin etmeye devam ediyor. Halka açılım veya borsada halka arzlar da SpaceX'in ortaya koyduğu o beklenenin ötesindeki talebin devamında diğer büyük oyuncular tarafından da herhalde aynı şekilde takip edilecek. Tabii bu meseleyle ilgili çok boyutlu değerlendirmeler yapmak lazım. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yüksek yukarı yönlü rallinin acaba bir balona mı işaret ettiği ifade edilebiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde o SpaceX'in arz endamından sonra yaşanan büyük oranlı kazanç ve yukarı yönlü eğrinin bir kısmı tekrar aşağıya döndü, geri verildi. Ama yılın en dikkat çeken finansal yükselişine şahit olduğumuza ve bunun yapay zekadan kaynaklandığına şüphe yok. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine yönelik talebin etkisiyle bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlere de büyük bir teveccüh var. Tabii aslında burada önemli bir nokta karşımıza çıkıyor. Belki de yapay zekanın en önemli, fazla ifade edilmeyen maliyetlerinden bir tanesi enerji kullanımı. Öyle ya, yapay zeka inanılmaz bir enerji ihtiyacıyla ancak varlığını sürdürüyor. Bu tüketime muhtaç bulunuyor. Rakamlar aslında bu konuda gerçekten alarm edici işaretlere bizi götürüyor. Nitekim yapılan çalışmalara göre yapay zekanın 2023 ile 2030 arasında enerji kullanım ihtiyacını %170 kat, yani inanılmaz bir şekilde 170 kat arttıracağı ifade ediliyor. Tabii bu nereden sağlanacak? Bakılıyor mesela dünyada en büyük çip üreticilerinden bir tanesi TSMC Tayvan'da. Bu Tayvan'ın bütün ülkenin elektrik enerjisinin 1/10'ını tüketiyor. Ve Tayvan'ın mesela elektrik enerjisinin 1/3 kömürden üretiliyor. %50 de doğalgazdan üretiliyor. Şimdi biliyorsunuz bu küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, karbon salınımı gibi meselelerde bu kömür işine tekrar dönüş hakikaten alarm işaretleri veriyor. Çin'de de benzer bir dönüş var. Amerika Birleşik Devletleri'de Trump idaresinde bir taraftan yeni petrol sondajı yaparken bir taraftan da kömürün tekrar itibarının iadesini ifade ediyor veya talep ediyor Başkan Trump. Bunlar tabii hoş işaretler değil. Hani iş Türkiye'ye geldiğinde de biz de elektriğimizin neredeyse yarısını doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazın da %90'ını ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada yapay zekanın bir elektrik tüketim problemi, enerji tüketim problemi var. Bu ne gibi etkiler yapacak bunu görmek ve örneğin işte bu ozon tabakası küresel ısınmayla dengelemek gerekiyor. Çünkü bu son dönemlerde yaşadığımız Avrupa'nın şu anda pençesinde kıvrandığı, anlaşılıyor ki yakın zamanda Türkiye'ye de kısmen intikal edecek aşırı sıcaklar, aşırı ısınma gerçekten sıkıntılı bazı problemleri de gündeme getiriyor. Çok boyutlu bir mesele. Önümüzdeki günlerde farklı boyutlarıyla ele alacağız ama evvel emirde isterseniz gıda meselesiyle tamamlayalım. Yapılan çalışmalar özellikle bu yeni sıcak dalgası veya El Nino etkisinin küresel ekonomiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde görece iyimser bir tahminle 3 ila 5 trilyon dolar arasında maliyet oluşturmasını öngörüyor. Daha kötümser tahminler, yani daha sıcak ve çekilmez bir iklim bunu 7 trilyon dolara kadar taşıyabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Citigroup Amerikalı Yatırım Bankası Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla enerji arzına yönelik kaygıların hafiflediğini, gerçekten hani neredeyse savaşın başındaki fiyatlara döndü petrol bir anda. Üstelik bu Irak'ın da hani OPEC'ten çıkarım, kotalara müsaade edin gibi yakınmalarıyla $50 altına inebilecek bir petrol senaryosu da gündeme geldi. Dolayısıyla bu kaygılar hafiflerken şimdi iklim kaynaklı yeni bir arz şoku gündeme gelebilecek. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda toplam tahım üretiminin bu yıl %4, yumuşak buğday üretiminin %6 gerileyebileceği işaret ediliyor. Mısır üreticileri de suya daha dayanıklı ürünlere yönelmek istiyorlar. Ayrıca aşırı sıcaklar hayvancılıkta da süt verimini düşürüyor. Dolayısıyla Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve El Niño kaynaklı iklim baskısı bu sefer gıdadan da ekonomileri vuracakmış gibi gözüküyor. Diğer konuları enerji, sağlık vesaire, onları da daha sonra ele almak üzere bu noktaya da dikkat çekmek istedik. Evet, her işin bir yararı, her işin bir zararı var. İş yapay zekaya geldiğinde çok karmaşık ve kompleks bir problemle karşı karşıya olduğumuza dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
4: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata,
5: happy sigorta. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır,
10: bes Allianz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. bu hafta sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve bu yazın ilk sıcak hava dalgası. Ama altını çizmek istiyorum. Avrupa'da hissedilen sıcaklıklar çok daha yüksek değerlerdeydi. Bizde ise bu sıcak hava dalgaları zaten her yaz en az bir ve çoğunlukla üç defa gelir. Yani biz bu sıcak hava dalgalarına alışığız. İstanbul yarın 33-34 derecelerde, Ankara, İç Anadolu, Karabük tarafı buralarda 35 dereceye doğru yükselme olacak ki çarşamba daha sıcak bir gün. Çarşamba 36-37'lere kadar yükselecek. Aydın 40 derece, Denizli 38 derece, İzmir 37 derece. Bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Akdeniz'de ise 38-39 dereceye kadar çıkıyor hissedilen sıcaklıklar. Güneydoğu'da 37-38 derecelerde olan sıcaklıklar cumadan itibaren 40 dereceyi aşacak. Sıcak hava dalgası batıda 2-3 gün ama doğu kesimlerde Güneydoğu, Adana ve Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık bir hafta etkili olacak. İstanbul'da en sıcak gün çarşamba, 35'e kadar yükselecek sıcaklık. Sonra perşembe 34, cuma, cumartesi 30'a doğru düşüş olacak. Hatta perşembe çok kısa süre bir yağış olabilir ve cumartesi de kısa süre yağış ihtimali var İstanbul'da. Tabii biz hep gölgedeki sıcaklıklardan bahsediyoruz. Eğer aracınız güneşin altında uzun süre kalmışsa ya da asfalt yollarda, buralarda sıcaklık 50, 55 hatta 60 dereceye kadar çıkabilir. Bu ikisi karıştırılmamalı. Yani biz gölgedeki sıcaklıkları ölçüyoruz. Yine eğer açık havada güneşin altındaysak o zaman da sıcaklıklar 45 derece civarında hissedilecek. Bugünlerde öğle saatlerinde özellikle güneşe fazla çıkmamaya özen gösterelim. Çıkacaksak eğer şapka ya da şemsiye kullanalım. Açık renkli kıyafetler giyelim ve bu hafta fazla yağlı beslenmemeye özen gösterelim. Avrupa'da peki bu sıcaklıklar neden bu kadar çok öldürücüydü? Çünkü Avrupa'da yeşil alanların fazla olması, nehir yataklarının kıtayı boydan boya kaplıyor olması nem oranını yükseltiyor. Evet, 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda yeşillikler serinlik verir ama 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bağıl nem arttığından, fotosentez sırasında bitkiler su buharı da verdiği için hissedilen sıcaklıklar çok yüksek değerlerde hissediliyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 45 derece sıcaklık ama %20 bağıl nemde sıcaklık yine 45 derece hissedilir. Yani Güneydoğu sıcağı böyle bir sıcaklıktır. Ancak 34 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %80 ise sıcaklık 45 derece hissedilir. 37 derece sıcaklıkta bağıl nem %65 ise sıcaklık 54 derece hissedilir ki aynı Avrupa'da olduğu gibi. Yani Avrupa'da sıcaklıklar geçen hafta Adana'da hissedilenden bile yüksek hissedildi. O nedenle bir haftada kıta genelinde 1300'den fazla kayıp yaşandı.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
14: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Önümüzdeki hafta dünya liderleri Ankara'ya gelecek. NATO zirvesi var. Öncesinde bugün İstanbul'da NATO parlamento başkanları toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı. Orada yaptığı konuşmada Ankara zirvesinden beklentisini anlattı. Bu arada Ankara'da güvenlik önlemleri de artık en üst seviyeye ulaşmış vaziyette. Anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel İzmir'deydi. İzmir'deki konuşmasında Özel açıkça yeni parti sinyali verdi. Bu açıklamasıyla da yarın Ankara'da mecliste grup toplantısında yapacağı konuşmayı daha da merak edilir kıldı. Aynı saatlerde yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu da Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Oradan da yeni ihraç kararlarının kesin olarak çıkacağını bekleyebiliriz. Bu cuma önemli çünkü emekli ve memur zamları belli olacak. Emekli memur zammında hangi iki senaryo öne çıkıyor, ona da bakacağız birazdan. Sıcak hava bizde giderek daha geniş bir alana yayılıyor ve etkisini arttırıyor. Avrupa'da ise can almaya devam ediyor. Şimdiye kadar 1300'den fazla kişi sıcak yüzünden Avrupa'da öldü. Bizde de 5 ila 7 derece daha ısınması bekleniyor. O yüzden uyarılar çok önemli. Biz de paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Sıcak hava yangın demek oldu son birkaç senedir. İzmir'de Makili Kanalı'nda yangın var. Bültenlerimizde hep bağlandık. Alevlerin ne noktada olduğunu bize hep NTV bölge temsilcimiz Merih Ak anlattı. Şimdi de saat 20'de ana haberde son durumu anlatacak. İzmir'de nedir durum Merih?
15: Yangın büyük oranda kontrol altında. Tabii şimdi etrafımdaki yoğun dumanları görünce bu nasıl kontrol altında diyebilirsiniz ama gerçekten bölgede yoğun bir çalışma var ve yangının özellikle ilerleyişi durduruldu. Bazı noktalarda tütmeler devam ediyor. İşte onlara da yoğun bir müdahale var. O da bu yoğun dumana neden oluyor. Hem havadan hem karadan şu anda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtebiliriz. Girişte sıcaklar dedin Seda ama baktığımızda sadece sıcaklar değil, yüksek sıcaklarla birlikte ki bugün 40 dereceyi bulan bir sıcaklıkla karşı karşıyaydık. İzmir'de çok düşük bir nem vardı ki aynı burada olduğu gibi %20'lerdeydi nem ve kuvvetli rüzgar. İşte bu üç etmen birleşince yangın için, arazi ve orman yangınları için oldukça elverişli bir ortama yol açıyor. İşte bu elverişli ortam burada yangına neden oldu. Bir elektrik ten çıktı düşünülüyor ve o yönde bir çalışma var. Elektrik panosu kaynaklı bir yangın olduğu bilgisi var ki jandarma ekipleri de bunun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki ne oldu? Saat 14 sıralarında başladı yangın. Çok hızlı bir şekilde rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Ekipler özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer yangına müdahale etti. Ancak yangının hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığını belirtelim ki kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Şu anda bakın aşağısı hemen Çandarlı. Çandarlı'nın üst taraflarındaki özellikle 5 siteye kadar alevler ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 30 itfaiye ekibi bölgeye geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle yerleşim birimlerindeki etrafını çevirdiler ve oralara yangının ulaşmaması için büyük bir mücadeleye giriştiler. Bu sırada yine AFAD başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri evlerinde kalan, ayrılamayan yaşlılara ve hastalara yardımda bulundular. Onların tahliye işlemleri gerçekleşti ki gerçekten alevlerin yaklaştığı andan itibaren o sitelerde bir can pazarının yaşandığında belirtmemizde yarar var. Yoğun çalışmaların ardından siteler boşaltıldı. Jandarma ekipleri anonslarla evleri terk etmesini istedi vatandaşların. Tabii vatandaşlar bir taraftan da evlerini kurtarmak için sularını açtı. Yine hortumlarla etraflarını suladı ama ekiplerin çağrısıyla birlikte evlerinden ayrılmak durumunda kaldılar. İşte o andan itibaren de çalışmalar yoğun bir şekilde sürmeye başladı ve özellikle hava unsurları yüksek hızlı rüzgara karşı, yani yüksek hızlı rüzgara karşı yoğun bir çalışmaya giriştiler ve yangını söndürmek için yoğun bir mücadele sergilediler ki 5-6 saat süren bu çalışmanın ardından da yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Şu anda air traktörü görüyorsunuz bulunduğumuz bölgeye hemen. Suyunu bırakıyor ki biraz sonra bir uçak daha gelecek. Peşi sıra sortilerle air traktörler ki yaklaşık 3,5 ile 5 ton arasında su alma kapasitesine sahip. Denize inip denizden suyu alıyorlar ve daha sonra bu bölgeye peşi sıra gelerek yangının sönmesi için peşi sıra ring yaparak bir anlamda yangını boğmaya çalışıyor. Bunu da belirtmemizde yarar var. Yine çinokları gördük. Çinoklarda özellikle özellikle tepelik bölgelerdeki soğutma ve söndürme çalışmalarına katılıyor. Onlar da yaklaşık 10 ton suyu sererek oradaki yangını tamamen etkisiz hale getirmek için büyük bir mücadele içerisinde. Evet, bölgedeki yangın bir anlamda sıcaklarla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekiplerin oldukça yoğun önlem

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesi mesajlarına bakalım. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Ayrıca İsrail'in Amerika-İran arasındaki mutabakatı engellemesinin önüne geçilmesini de istedi.
1: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
1: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
1: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı zirveden Türkiye'nin beklentisini böyle anlattı. Peki hangi ülkenin çantasında hangi konular var? Ona da bir kısaca bakalım. Türkiye öncelikle Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği üzere müttefiklik ruhuna vurgu yapıyor. Ona uygun davranış beklentisi içerisinde bir değerli savunma sanayi üzerindeki gizli açık ambargoların kaldırılması talebi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin çantasında Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü ve mali sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi konusu var ki Trump zaten açık açık bunu söylüyor. Yine gayri safi yüksek hasılanın en az %3,5'unun savunma harcamalarına ayrılması, nihai hedefin %5 olması gibi bir beklenti var Amerika'da ki %3,5'a çıkarıldı. Nükleer caydırıcılık unsurlarının artırılması Amerika'nın beklentileri arasında. Rusya tehdidine karşı Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan ülke sayısının artırılması yine öne çıkıyor. Avrupa Birliği Savunma Finansman Mekanizması SAFE, Amerikan şirketlerinin alınması ve öncelik verilmesi de yine Amerika'nın gündemi. Bu aralar Amerika ile İngiltere biraz bu konularda sıkıntıda gibi görünüyor. Bakacağız ona İngiltere'nin yeni başbakanının gelişiyle birlikte. Avrupa'nın uzun menzilli füze yeteneklerinin ortak üretimine öncülük etmek, İngiltere'nin önceliği ve Kuzey Atlantik güvenliğini ön planda tutmak olarak özetlenebilir. Fransa'ya baktığımızda ittifak içinde Avrupa özelliği vurgusunu korumak, savunma sanayi yatırımlarının ve fonlarının öncelikle Avrupa ve Avrupa Birliği menşeli şirketlere aktarılması da yine öne çıkan önceliği NATO'da Fransa'nın. Peki Almanya'nın? Almanya Rusya tehdidine karşı Doğu Kanada'nın lojistik ve askeri olarak güçlendirilmesini istiyor. Elbette enerji altyapılarının fiziksel ve siber güvenliğinin garanti altına alınması da Almanya'nın önceliklerinden biri. İtalya'nın önceliği ise Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan kaynaklanan düzensiz göçle asimetrik tehditlerin bulunduğu Güney Kanada'na dikkat çekmek. Peki Polonya? Polonya Rusya sınırına yakınlığı nedeniyle elbette ittifakın kalıcı askeri varlığının ve hava savunma şemsiyesinin maksimum seviyeye çıkarılmasını istiyor. Ukrayna ise NATO üyelik sürecine dair somut, geriye dönülemez adımlar atılmasını arzuluyor. Acil savunma sistemi ve mühimmat sevkiyatı garantisi beklentileri arasında Ukrayna'nın. Şimdi Ankara'da beklentilerini saydık Ankara'nın. Bir hafta, önümüzdeki hafta artık salı günü, çarşamba günü bu zirve gerçekleşecek. Çok önceden aslında Ankara'da önlemler alınmaya başlıyor.

0: Başlandı ve her geçen günde bu önlemlerin seviyesi giderek arttırıldı. Artık en üst seviyede ama daha da üst seviyeye çıkacak önümüzdeki haftaya kadar. Polislerin şimdiden çalışma saatleri değiştirildi ve kapanacak yolların bulunduğu noktalarda da denetimler arttırıldı.
1: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların içi arandı.
2: Ankara'da NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekan ve meydanlarda takip altında.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi ve konuşmasında açıkça yeni parti sinyali verdi. Ve bu açıklamasıyla yarın meclis grup toplantısında yapacağı konuşmayı daha da merak edilir kıldı. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Oradan da ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
3: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
1: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
3: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
1: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
4: O hayal gücü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon liralık Skorskiler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
1: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Bu cuma günü emekli ve memur zamları belli olacak. Şimdi olasılıklara birlikte bakalım.
5: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek, %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme olacağını söyledi. O halde ayrıntılar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşalım hemen. Bu görüşmeye kimlerin katılacağı belli oldu mu Begüm?
6: Seda, evet, belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'la Trump yönetiminin temsilcisi, ki İran'la görüşmeleri yürüten iki isim zaten Jared Kushner ve Steve Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak görüşmelere katılacaklar. Perşembe gününden bu yana yaşanan karşılıklı saldırılarla acaba İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci riske mi giriyor sorusunu sormuştuk ve tehlikeli tırmanmanın ardından da Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yavaşladığını görmüştük. Şimdi bu görüşmelerle tansiyonun bir miktar düştüğüne ya da düşürülmeye çalışıldığına en azından ilişkin sinyaller gelmiş oldu. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt de bir süre önce Fox News yayınına katıldı ve orada yaptığı açıklamada bu iki ismin görüşmelere katılacağını söyledi. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in birkaç gün önce verdiği mesajı tekrarladı. Şiddete şiddetle karşılık verilecek ifadesini kullandı Beyaz Saray sözcüsü. İran'sa Doha'da yapılması planlanan görüşmelere temsilci göndereceğini henüz teyit etmedi ama Katar'la istişarelerin sürdüğünü belirtiyor Tahran. Bir yandan da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 6 milyar dolarlık İran'a ait dondurulmuş varlıkların Katar tarafından serbest bırakılacağını söylemişti. Bunu da İran halkı için büyük bir zafer olarak nitelemişti ama Amerikalı yetkililer şimdiye kadar İran'a ait dondurulmuş varlıkların henüz serbest bırakılmadığını söylüyor. Katar'dan da böyle bir transferin gerçekleştiğine ya da gerçekleşeceğine dair bir teyit gelmiş değil. Dolayısıyla iç kamuoyuna taraflar bir yandan bu mesajları vermeyi sürdürüyorlar. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'la yürütülen müzakere süreci ve yaşanan son saldırılar konusunda sabrının taşmakta olduğunu gösteren diyelim bazı mesajlar vermişti. Artık makul olamayacağımız ve başladığımız işi askeri olarak bitirme noktasına gelebiliriz. Makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ifadesini kullanmıştı. Bugün gün içerisinde Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'la müzakereler ve anlaşma konusunda kongre üyelerini de bilgilendirmesi bekleniyor şu telefonla. Amerikalı ve İranlı yetkililer bir yandan bu teknik müzakereler ve görüşmelerle kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar ama son günlerde yaşadığımız gelişmeler ve tarafların birbirlerine verdiği mesajlar bunun çok da uzlaşmaya varmanın çok da kolay olmayacağını gösterir nitelikte Seda.
0: Hürmüz Boğazı'yla ilgili de Amerikan basınında bazı analizler vardı. Oradaki sorun nasıl çözülmesi ihtimali var bir gün?
6: Seda, şimdi anladığımız kadarıyla İran artık bu savaştan sonra bu ateşkes süresince de Hürmüz Boğazı'nda elde etmiş olduğu bu kontrolü elden bırakmak istemiyor, bundan vazgeçmek istemiyor. Bunun en net mesajını da aslında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı vermişti. Bu konuda başka hiçbir ülkenin yetkisi yok diye, ama bu açıklama Amerikalıların argümanlarıyla çok aslında örtüşmüyor. Çünkü Amerikalılar İran'da imzalanan mutabakat zaptının Tahran'a Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü vermediğini savunuyor. Geçen hafta hatta İsviçre'de yapılan görüşmelerde Amerika ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda olası çatışmaları engellemek amacıyla iki ülke arasında bir askeri hat oluşturulduğunu söylemişti ama bu mekanizma henüz aktive edilmiş değil anladığımız kadarıyla. Tahran gemilerin kendi kıyısı boyunca ayrı bir rotayı takip etmesini istiyor ABD destekli Umman rotasından ziyade. Wall Street Journal'da önemli bir yazı yer aldığı yayın kurulu tarafından kaleme alınan yazının başlığı da tırnak içerisinde İran Hürmüz Muharebesini kazanıyor diyor yazı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Hürmüz Boğazı'ndan kimin geçeceğine İran dış politikası karar veriyor gibi görünüyor ki bu da Amerikalı yetkililere göre hem seyri sefer özgürlüğüne aksi bir adım durum hem de enerji akışının güvenliğinin yeniden sağlanmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı kamuoyuna satarken en çok üzerinde durduğu meseleydi. O zaman Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadıysa Amerika bu anlaşmaya neden imza attı sorgulaması da yapılıyor Seda.
0: Şimdi o halde bir de Tahran'a bağlanalım ve Ali Çabuğa soralım NTV muhabiri. Washington evet Doha'da görüşeceğiz diyor ama Tahran yönetimi bu konuda bir açıklama yaptı mı? Ne düşünüyor Ali Tahran yönetimi bu konuyla ilgili?
7: Resmi olarak İran'ın Katar Büyükelçiliğinden bir açıklama var Seda ve bu açıklamada henüz resmi olarak kendilerine bu konuda Doha'da teknik müzakerelerin yapılacağına ilişkin bir bildirinin yapılmadığını paylaştı Katar Büyükelçiliği. Doha'da ABD ile müzakerelerin hazırlıkları henüz başlamadı ve bu konuda da bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadı şeklinde. Öte taraftan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi aynı zamanda da teknik müzakerelerin de başında olan isim Umman'a gitti bugün. Umman'daydı. Hem Hürmüz Boğazı'nın kontrolü noktasında bazı önemli açıklamaları oldu. Hem de Doha'da planlandığı belirtilen ve ABD kaynaklarınca da teyit edilen bu teknik müzakerelerin yarın Doha'da yapılacağı bilgisini teyit etmedi. Bu konu henüz netleşmedi ifadesini kullandı ve teknik müzakerelerin özellikle de Katar'da bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasına ilişkin teknik görüşmelerin sürdüğünü, somutlaşması gerektiğini söyledi ve arabulucu ülkeler üzerinden ABD ile de mesaj trafiğinin sürdüğünü aktardı. Bir diplomasi süreci en azından işliyor. Ancak Begüm ABD cephesini aktardı. Ancak İran içerisinde de benzer eleştiriler var mutabakata ilişkin. Özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve İran'ın güneyinde Sirik bölgesine yönelik yoğunlaşan ABD saldırıları sonrasında bu mutabakatta kalalım mı yoksa ayrılalım mı şeklinde bir sorunun gündemde olduğunu görüyoruz. İran içerisindeki sertlik yanlıları bu mutabakata mesafeli olan çevrelerden de teknik müzakerelerin durdurulması ve askıya alınması noktasında çağrılar geliyor. Bu çağrılara hükümet henüz resmi olarak bir yanıt vermiş değil. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan gün içerisinde Kum'a gitti. Kum İran'ın dini ve siyasi anlamda önemli bir merkezi ve bir anlamda Kum ulemasını orada bu anlaşmaya ve mutabakata mesafeli duran din adamlarını ikna etmeye çalıştı. Yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyledi. 6 milyar dolarlık bir fonun serbest bırakılacağını bir kez daha söyledi. Bu konuda görüşmelerde önemli bir mesafe kaydedildiğini belirtti Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Doha'daki görüşmelere katılıp katılmama noktasında bir mesaj vermedi. Beklentiler İran'dan bir heyetin de gideceği noktasında. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise Umman'da bugün savaş sonrasında ilk kez iki ülke İran ve Umman arasında ortak bir komite kurulmuştu. Bu komite ilk toplantısını gerçekleştirdi uzmanlar eşliğinde. Hürmüz Boğazı'nın statüsü, kontrolü ve egemenliğine ilişkin bir toplantıydı bu ortak komite toplantısı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı burada yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Umman ile birlikte sağlanacağını bir kez daha söyledi ve İran'ın belirlediği rotaların ve güzergahların kullanılması noktasında bir uyarı daha yaptı. Ancak statü tartışmalarında, egemenlik konusunda, bir hizmet bedelinin alınması konusunda kıyıdaş ülkelerle birlikte koordinasyon içerisinde bu sürecin yürütüleceğini söyledi. Fransa'ya yönelik bir tepkisi vardı Dışişleri Bakan Yardımcısının. Bir mayın temizleme gündemi de var bir taraftan. Mayın temizleme işleminin sadece İran'a ait olacağını söyledi. Başka hiçbir ülkenin mayın temizlemeye katılmayacağını söyledi ve Fransa'dan bu noktada katılabiliriz mayın temizleme sürecine şeklinde açıklama gelmişti. Buna itiraz etti ve mutabakata göre göre mayın temizlemenin sadece İran'a ait bir sorumluluk olduğunu paylaştı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abad.
0: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararına Ankara'dan gelen tepkilerle devam edelim.
1: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
8: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
1: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
9: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
10: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
0: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısında her şey 6 dakika içinde yaşanmış. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonunun tutanaklarına yansıyan ayrıntılar çarpıcı.
1: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'de koridora giriyor. 13.24'de hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
0: Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eren Can Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
1: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
11: Neymiş benim çocuk, karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
1: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
12: Çok şükür Allah'ım, Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
1: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
0: Bugün bir silahlı saldırı da Almanya'da oldu. Hamburg'da 6 kişi öldürüldü. 2 kişi de gözaltına alındı. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yaptı Alman polisi ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ve gözaltına alınanlardan birinin de saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu ifade ediliyor. Şimdilik herhangi bir sebep açıklanmadı. Fakat olayın kent merkezindeki bir gençlik noktasında yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine de pek çok birimin, polis ve sağlık ekibinin oraya sevk edildiği anlatıldı. Bazı kaynaklarsa birden fazla şüpheli olabileceğini yazdı. Avrupa alışkın olmadığı aşırı sıcakla boğuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1300'den fazla kişi Avrupa genelinde sıcak yüzünden öldü. Klimalar kurtarıcı gibi görülse de küresel iklim krizine olumsuz etkileri sebebiyle bir sonraki yazın daha sıcak geçmesine neden oluyor. Yani aslında sadece günü kurtarıyorlar.
1: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece kadar yükselecek. Özellikle İleri yaşta olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı olanlar dikkat etmesi gereken kesimler.
13: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
14: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
13: hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
1: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
0: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayanlara dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Üniversite sınavına girenler şimdi tercih dönemini bekliyor. Her sene olduğu gibi bu yılda ortaöğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor.
1: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen ortaöğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
15: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir ortaöğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada ortaöğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere, 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
1: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
15: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
0: Çarşamba günü bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Örneğin depozito iade sistemi resmen başlayacak ya da restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de artık yazacak.
1: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
16: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
1: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Dün başladı. Bugün büyük bir heyecanla sahne olması beklenen bazı karşılaşmalar var. 3 karşılaşma var özellikle. Şimdi futbol yorumcusu Emir Ateşdağ'la NTV'de ana haber bülteninde. Emir Ateşdağ'la şu sıralarda bir maç oynanıyor. Brezilya, Japonya karşı karşıya geliyor. Hangi takım daha avantajlı sizce?
17: Şimdi maçı ancak Japonya beklediğimiz o geçişlerini bularak golü buldu, skoru buldu. Açıkçası çok heyecanlı, çok disiplinli bir maç geçiyor. Japonya burada özellikle yarattığı oyun sisteminin avantajıyla, oyuncu kalitesiyle son dönemde yükselişte olan bir ülke zaten. Brezilya gibi bir deve karşı da bunu gösteriyor. Şu an Japonya'nın bir avantajı olduğunu söyleyelim skor olarak da. Tabii maç uzun. Brezilya özellikle yeni hocası Carlo Ancelotti ile de beraber burada kaybetmek... Burada erken elenmek istemeyecek. Çok zor bir eşleşme açıkçası Seda Hanım. Yani bu turda herhalde erken finallerden biri. Hem bu maç hem de gece sabah oynanacak, 4'te oynanacak Fas maçı. Özellikle hepimizin beklentisinin çok yüksek olduğu Hollanda-Fas maçı da erken final maçlardan biri olacak.
0: Peki turnuva harcı da belli oldu. Sizce final yolunda hangi takımlar daha çok öne çıkıyor?
17: Yani turnuva harcının bir kısmında Avrupa takımları ağırlığı var. Diğer kısmında da aslında Avrupa'dan 3-4 takım var. Yani özellikle İngiltere'nin bulunduğu ağacın tarafında, Arjantin'in yine bulunduğu taraf, bu taraf Brezilya ile beraber. Biraz hani Avrupa takımları diğer tarafta kalmış. Arjantin'in bulunduğu, Brezilya'nın bulunduğu tarafta Avrupa takımının azlığı var. Ancak dediğimiz gibi dünya futbolunun artık yükselen ülkelerinden biri. Mesela Japonya burada. Norveç yine Avrupa takımları içinde. Japonya, Brezilya eşleşmesinin galibiyle oynayabilir. Fil dişiyle oynayacak. Yani burada ana favoriler zaten Arjantin, Fransa, İspanya üzerinden okunuyor. Ama bu turnuvanın genel bence perspektifinde sürprizlere açık olacağını düşünüyorum ben. Geçtiğimiz turnuvada Fas'ın yaptığı önemli başarıyı Fas tekrar edebilir bu arada, onu söyleyelim. O yüzden burada ana favoriler Arjantin, Fransa, İspanya gibi ülkelerdir. Ama diğer takımların da ben özellikle açıkçası yükselişte olan dünya futbol ülkeleri, Japonya, Fas, burada yine bir sürpriz olarak söyleyebilirim. Amerika tabii turnuvanın da 3 ev sahibinden biri. Onlar da çok önemli bir havayla geliyorlar turnuvaya. Bizim de grubumuzdalardı. Yine Almanya bu gece oynayacak. Onları da merak ediyoruz. Ama ana favoriler bunlar. Buraya da İngiltere'yi katabiliriz.
0: Peki, final yolunda bu takımların altını çizdiniz. Bugüne şu ana kadar izlediğiniz performanslar, maçlar, oyuncular arasında dikkatinizi çeken performanslar, takımlar hangileriydi?
17: Arjantin çok olgun oynuyor. Beklediğimizden daha olgun. Son dünya şampiyonu açıkçası daha farklı bir Arjantin. Biraz daha belki doymuş bekliyordum ama sanki Arjantin 2022'de her şeyi durdurmuş. Tekrar hemen 2026'ya gelmiş gibi Messi önderliğinde inanılmaz sağlam maçlar oynadılar. Ama tabii seviye zorlaşacak. İngiltere ben Thomas Tuchel'le beraber İngiltere'nin de biraz çalkantılı grup maçları oynadı bazı anlarda ama onlar da bence ritim bulurlarsa birebir eşleşmelerde öne çıkacaktır. Fransa yine burada öne çıkan, özellikle son maçta Dembele gerçekten Norveç maçında Ballon d'Or'un son sahibi olarak ağırlığını koydu. Sürprizlerden, tırnak içinde sürpriz, bence çok sürpriz değil, Fas yine bu turnuvanın bence renk veren zevkli takımlarından olmaya devam ediyor. Ancak burada yine altını çizelim, bugün Japonya'nın da yaptığı gibi farklı futbol ülkelerinde biz artık Dünya Kupası'nda yarı finalde, çeyrek finalde alıştığımız takımlara karşı, alıştığımız Dünya Kupası finalistlerine, yarı finalistlerine karşı ben zor anlar yaşayacaklarını düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Emir Ateşdağlı ana haberdeki yorumlarınız için. Takip ediyoruz elbette, NTV spor bültenlerinden de takip ediyorsunuzdur elbette Dünya Kupası ile ilgili gelişmeleri. Ekrana verdiğimiz görüntüde 3 hayvan var, burası Van Gölü. Bu da aslında bir paylaşım savaşı. Peki biraz daha kameramız yaklaşabilir buraya Serkan. Çünkü burada bir martı ve bir de yılan var. Van Gölü'nün tek sahibi de inci kefali ve ikisi de inci kefalini kapmaya çalışıyor. Tatlı suyun göle döküldüğü yerlerden birinde geçiyor bu olay, bir yılan. Çünkü normalde sodalı ve gazlı suda inci kefali dışında bir canlı yaşamıyor. Ama tatlı suyun döküldüğü yerlerde bir yılan inci kefalinin peşine düşmüş, göle girmiş ama... Balığın peşinde sadece o yok. İnci kefalini o meşhur göç yolculuğunda hani hatırlarsınız, zıplarken havada yakalamaya antrenmanlı olan bir martı da orada. Ve balığı kaybetmeye onun da hiç niyeti yok. Van'ın Edremit ilçesinin kıyısında yaşanan bu mücadelenin galibi ise aslında inci kefallerinin ezeli düşmanı martı oluyor. Bu eşsiz kareleri yakalayıp kaydedense Anadolu Ajansı'nın muhabiri Özkan Bilgin. Ellerine sağlık Özkan Bilgin. Şimdi Van Gölü'nün ve oranın deyimiyle Van Denizi'nden geçelim. Üç tarafı denizlerle olan ülkemizin halk plajlarına. 20 halk plajı ücretsiz hizmet veriyor Türkiye genelinde. Bunların büyük bölümü Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te, Belek gibi turistik tesislerde. Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis'te Adil Cevaz'da da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak. Daha çok olması dileğiyle denizler halklarındır. Toplam sayının 23'e yükselmesi bekleniyor.
1: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajı projesi sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
0: Bu son haberimizi NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: Show. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Dilimize yabancı dillerden girmiş o kadar fazla sözcük var ki, bunların beraberinde kimi sorunlar getirdiği de çok açık. Hiç olmazsa söyleniş biçimlerinde sorun çıkıyor. Bugün bir dizi Fransızca sözcüğe göz atacağız. Bunların ilki antrenman. Bir spor dalında yapılan hazırlık çalışması. Eş anlamlısı idman. Daha geniş düşünüldüğünde herhangi bir konuda yapılan hazırlık. Biz zorluklara karşı antrenmanlıyız. Burada da mecazi olarak alışığız anlamını yüklenmiş oluyor. Bu sözcükte sorun söyleniş zorluğu nedeniyle antrenman yerine birinci N'nin yutularak antrenman biçiminde söylenmesinde. Hayatınızı Türkçemizi kullanarak kazanmak durumunda değilseniz sözcüğün aslının antrenman olduğunu bilmeniz yeterli. Ardından geliyor jimnastik. Bu sözcükte de M ile N yan yana. Bizim için söylemesi çok güç. Ama burada N'yi yutmuyoruz da yerine L koyuyor ve jimnastik diyoruz. Vücudu güçlendirmek ve çevikleştirmek amacıyla yapılan bedensel alıştırmalar olduğundan lastik gibi olduğumuz düşünülüyor belki, ondan jimnastik deniyor. Olabilir. Ayrıca yer alıştırmaları, paralel barfix, denge kalası ve benzeri türlerden oluşan bir yarışma disiplini. Adam akıllı Türkçe kurallarını uygulamaya çalışıp jimnastik dendiği de olmuyor değil. Gelelim antroparantez sözcüğüne. Söz arasında sırası gelmişken ayraç içinde anlamında antroparantez. Üç ünsüz harf ard arda. Adam akıllı zor söylemesi. Antroparantez. Ama biz her şeyin bir kolayını buluruz. Üç ünsüzden ortadaki R'yi değiştirip İ yapıp antiparantez deyip kurtuluyoruz. Yani parantez karşıtı falan gibi bir sözcük oluveriyor. Antroparantez söyleyeyim, gaz çıkardığını gizlemeye hiç gerek duymuyor. Bir de inisiyatif var. Bir kimsenin alınması gerekli kararları öncelikle ve kendiliğinden alabilme konusundaki yeterliliği. Burada da i fazla geliyor, atı veriyoruz. İnisiyatif diyoruz. Nedir aslı? İnisiyatif. Diğer sözcükleri de kısaca hatırlayalım. Antrenman, jimnastik, antroparantez. Hepinize spor dolu iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Hava durumu.
4: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Salı gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.
5: Doğrudan Siyaset başlıyor.

0: akşamlar. Doğrudan Siyaset programına hoş geldiniz efendim. Bugün NATO zirvesinin dünya güvenliği açısından taşıdığı önemi, Türkiye'nin ve müttefiklerin masadaki rolünü, yeni güvenlik politikalarını ve değişen küresel dengeleri konuşacağız. Diğer yandan Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde önemli bir başlık olan terörsüz Türkiye sürecini, geçmişi, etkileri, toplumsal yansımaları ve bugün yeniden gündeme gelen tartışmalar üzerinden değerlendireceğiz ve elbette dünyanın dikkatle takip ettiği bir başka konu. İran ve Amerika arasındaki gerilim, bölgedeki askeri hareketlilik, diplomatik temaslar ve olası senaryolar sadece Orta Doğu'yu değil, küresel siyaseti de yakından ilgilendiriyor. Savaş mı, diplomasi mi, güvenlik mi, yeni bir güç mücadelesi mi? Tüm bu soruların yanıtlarını farklı bakış açıları ve uzman değerlendirmeleriyle ele alacağız. Çok değerli konuklarımız var. Gazeteci ve Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu bizlerle birlikte. Hoş geldin Mete.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu efendim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu stüdyomuzda ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan da bizlere katılıyor Ankara stüdyomuzdan. Sayın Erkan size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hafta sonu yaşanan aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan çatışmalarla başlayalım istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bazı hedeflere vurdu. Tabii akıllara şunlar geliyor. Ateşkes ve anlaşma için acaba görüşmeler sürebilir mi? Son durum ne? Aslında genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı Metal?
1: Şimdi ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra yani önce devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı daha sonra İsviçre'de heyetlerin karşılıklı yüz yüze görüşüp sonuçlandırmalarından sonra yani sürecin nasıl işleyeceğine ilgili herkesin kafasında aynı soru vardı. Yani bu kırılgan mı yoksa devam eder mi ateşkes bir daha çatışma olmaz mı diye. O zaman da kırılgan olduğunu söylüyorduk ama bu şu demek değil. Yani ateşkesin bozulacağını yeniden aktif savaş durumuna geçileceği anlamına gelmiyor. Nitekim öyle oldu çünkü buradaki konu neydi? En önemlisi birincisi Hürmüz Boğazı'nın ticareti serbest olarak açılması, en azından gemilerin geçmesi, petrol sevkiyatının yapılması ve diğeri de Lübnan dahil olmak üzere cephelerde saldırının durması. Bunun ikisi de netameli yani zaman zaman çatışmalara gebe konular. Nitekim Hürmüz'de hafta sonunda İran bir ticaret gemisine saldırıda bulunduğu iddiasıyla Amerika çok ciddi bir bombardıman yaptı. Evet. İran buna karşılık verdi. Bir anda tabii ki ateşkes bitiyor mu, savaş yeniden mi başlıyor? O soruları tekrar soruldu. Ama bir süre sonra ateş durdu. Şimdi bu süreç içinde ki anladığımız kadarıyla yarın Doha'da teknik heyetler yavaş yavaş görüşmeye başlayacak. Tabii ilk ele alınacak olan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili konunun Doha'da bir araya gelecekler. Hep bildiğimiz iki isim, alt kadroları çok bilmiyoruz. Witkoff ve Kuşler. Evet. Yani hem burada varlar hem Ukrayna'da varlar. Muhtemelen başka cephelerde de olma ihtimalleri. Bu ikiliyi hep beraber görüyoruz.
0: Görüşme talebinin İran'dan geldiği yönünde bir
1: İran onu yalanladı. Hatta yarın da gitmeyeceğiz falan dendi ama bu tür şeyler gidip geliyor söylentiler. Küçük pürüzler oluyor. Belki alt teknik heyetler beğenilmiyor vesaire. Ama baktığımızda ya yani bundan sonra devam eden süreçte yine Hürmüz'de ve özellikle Lübnan'da bir takım hem İsrail'in saldırıları hem Amerika İran'ın Hürmüz'e karşılıklı saldırıları sürpriz olmayacak. Bunlar bence devam edecek. Zaman zaman karşılıklı ateşler ve vuruşmalar olacak. O sırada belki biraz ticaret ya da gemi geçişleri duracak ama genel olarak süreç ben devam edecek diye düşünüyorum. Tabii yani her seferinde hep bir İsrail parantezi açıyoruz. Hani rahat duracak mı? İşte Lübnan'a saldıracak mı? Saldırmayacak mı? Yine dün ve evvelsi gün sadece Lübnan değil İsrail'e de, özür dilerim Suriye'ye de saldırdı. Hatta dışişlerin ve Türkiye'den yetkililerin çok ciddi eleştirileri oldu bu konuda. Bunu da beklemek gerekiyor. Burada önemli olan tarafların kararlılığı yani Amerika'nın ve İran'ın kararlılığı bu işi nereye kadar götüreceklerine dair. Çünkü bunu sabote edecek bir takım noktalar muhakkak olacaktır. Ha bu konuda işte hep konuşuyoruz İran'ın içinde de bazı kesimler daha çok sertlik yanında rahatsız bundan, yani çok hoşlarına gitmedi, niye bu tavizleri verdik dedi. Ama bir yandan da hakikaten İran eğer taviz verdiyse bunu verecek noktaya gelmişti. Çünkü onlar da sıkıştı. Yani Amerikan ablukası evet eleştirildi bir şekilde ama kendi açılarından onlar da bir başarıya ulaştı. Çünkü İran da masaya gelmek zorunda kaldı. Hakikaten yani ekonomi ve ticaret orada sıkışmıştı. Şimdi yarın Doha'da teknik heyetler görüşmeye başlayacak. Buradaki en önemli konu savaş öncesi statükoya dönülüp dönülmeyeceği. Çünkü İran ve Umman burada yeni bir düzenin kurulacağı, çok sıkı olmamakla birlikte geçişlerin belli kurallara ve ücretlere tabi olacağını söylüyor. Amerika bunun olmayacağını, hatta Çin'in de buna çok sıcak bakmadığı, çünkü orayı en çok kullanan ve çok ciddi şekilde petrol çeken ve ücret ödemek zorunda kalan Çin olacak. Bu müzakereler bakalım nasıl gidecek. Ama Lübnan cephesi her zaman kırılgan. Onu da belki şey yaparız, konuşuruz. Hatta yani sürekli bir nasıl diyeyim, provokasyon içinde, sürekli bir çomak sokma. İşte en son İsrail hükümeti hani ne oldu diye bir soru soracağız. Kabine anlamında, işte Ermeni soykırımını tanıyan bir kanun diyelim. Kabine kabul etti. Yıllar sonra, ki İsrail bunu çok uzun yıllar hep Amerika'da bile reddederdi. Yani Amerika'da kulis yapardı.
3: Evet. İsrail Yahudi soykırımı uniktir filan.
1: Evet, tektir. Yani onun dışında herhangi bir şey yoktur diye. Orada yıllar sonra bu tavrını değiştirdi ama daha parlamentoya gitmedi. Hoş geçer mi? Tam...

0: Kimsenin tahammülü yok. Hı hı. Yani ne İran'ın tahammülü var, kaldı. Ne de Amerika'nın tahammülü kaldı. Ha, dayanabilir mi? Tabii ki dayanırlar ama çok gerekli değil. Çünkü iki taraftan da sıkıştırıyor. Bir, yani yakın, yani Trump son talihde patlama, çatlama, vurulma haberlerinin geldiği bir oturuma gelmek istemiyor Ankara'ya. Buradan hatta Ukrayna'da da bir şey olmasını istiyorlar. Orada da bir ateşkes olsun ya da bir mola verilsin istiyorlar. Öyle yeni kavramlar da çıkıyor, ateş savaşa ara vermek falan gibi. Ve öbür taraftan İran evet çok iyi direndi, fakat bir yerden sonra bir durma dönemi gelmişken ve uzlaşma ihtimali belirmişken, hani nelerde uzlaşalım bari onu konuşalım durup denilmişken, tekrar daha o konuşmalar başlamadan ateş altında, bombalar altında olmayı İran halkı da kabul edecek durumda değil. Onlar çünkü şeye de, anlaşmaya da çok sevinmişlerdi. Şimdi kendi içinde bir sorgulamaya da girmek İran'ın en son isteyeceği şey. O yüzden ben de bu işin çözüme doğru gideceği ne daha çok ihtimal veriyorum. Sadece işte İsrail sorunu var. O hani Hizbullah'la anlaşıyor, Lübnan'la anlaşıyor. Ama tekrar bir patlama, çatlama sesleri duyuyoruz. Ama şuna da dikkat ediyorum. Sadece artık Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail sabotajından bahsetmiyor. Hı hı. Artık Amerikalılar da İsrail sabotajından, evet, bahsediyor. Ve artık İsrail giderek barışı sabote eden bir ülke haline geliyor. Özellikle de başkan yardımcısının, Amerikan başkan yardımcısının bu konunun üzerine ısrarla gitmesi Amerikalılar için çok daha ciddi bir etki yaratıyor diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha İsrail'i dizginleme, belki biraz daha, çünkü bir şeyi de ilk defa kullandılar. Hani İsrail yalnız kalabilir. Hani bırakmayacaklarını biz de biliyoruz da. Ama bunu bile ilk defa söylediler. Bugün söylenen şey artık bir adımın, bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor. O yüzden de İsrail'e inat uzlaşmayı devam ettirirler.
1: Evet. Peki İran aslında Hürmüz'deki operasyonlarla aslında tam olarak neyi hedefliyor?
0: Aslında İran'ın oradan, hani bir savaş yaşadık. Trump da pazarlıkçı. O bir şey kazanmak istiyor. Kazansın. Bence bir mahsuru yok yani. Çünkü zaten körfezin tamamı benim değil. Hı hı. Ama o kazanırken ben de bir şey kazanabilir miyim diye bakıyor. Yoksa normalde körfezlerin, bu tip açık suların açık olması lazım. Hani bir boğaz değil orası ki, evet, boğaz bile açık bizde. Dolayısıyla hani Boğaziçi gibi bir boğaz değil. Şimdi öyle bakınca aslında ortada olmayan bir masraf, fayda sağlayıcıları iki taraf olunca İran'ın da işine geliyor. Trump'ın da işine geliyor. Sonuçta bölge ülkeleri yardım edecek filan, biraz oralara ya parayı da oradan kazansın diyor. Yani onun o pragmatist demeyeceğim artık, onun başka bir kavram, evet, bulmak lazım. O masumiyetten çıktı. Trump'ın bu yaklaşımı anlaşılabilir bir yaklaşım. İranlılar da adam çözmeyi çok, çözmekte çok zorlanmıyorlar. Onlar da durumun farkına vardılar. Amerika kazanacaksa biz de, ha son tarihte Amerikalılar biz de bir şey istemiyoruz, burası açık kalsın dediğinde İran da bu konuda ısrar edemez, etmeyecektir yani.
1: Evet. Sayın Erkan, size de hemen sorayım. Tabii müzakerelerde istenilen mesafe kat edilemiyor. Çünkü hafta sonu olan çatışmaların ardından acaba soruları da akıllara düştü. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi efendim, değerli konukların da belirttiği gibi savaşın bir daha o ilk başladaki günlerdeki gibi, yani şiddetli bir çatışma, şiddetli bir savaş her iki tarafın da istemediği görülüyor burada. Bunun en önemli nedeni de artık savaşın bir stratejik nedeni kalmadı. Yani ilk başta bütün dünya bekliyordu bunu. Hatta bölge ülkelerinde de böyle bir beklenti vardı. En önemli hedef İran'da rejimin değişmesi, yönetimin değişmesi yönünde bir politika yürütülüyordu ve böyle bir strateji izleniyordu. Ama bugüne kadar yaşanılan savaş süreci içerisinde, yani ya ABD bu hedeften vazgeçti ya da bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu aşamada, yani karşılıklı olarak birbirini bombalamada sadece İran zayıflar, fakat işte Hürmüz Boğazı meselesiyle de dünya ekonomisinin zayıfladığı görülüyor. Dolayısıyla her ülkede bir iç huzursuzluk giderek baş göstermeye başlayabilir burada. Yani petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı

0: Bir savaşın bir stratejik hedefi olmadığı zaman da bunu sürdürmeye o ülkelerin artık halklarının çok fazla tahammül göstermesi de beklenmemeli. Yani sadece burada artık ABD de bunu işte Trump da belirtiyor. Aslında gizli cümlelerde bu sadece İran'ın İsrail'in çıkarı için bunu sürdürmenin çok akılcı bir yol olmadığı görülüyor. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde sadece İran'da rejim vesaire değişmedi. Rejim bir ölçüde gençleşmiş oldu. Yani bir kadroyu, daha yaşlı bir kadronun savaşta işte o iki saldırıda, büyük saldırılarda öldü ve onun yerine gelenler. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani Hamaney'den sonra Hamaney rejimi bitebilirdi. Çünkü Hamaney'in normal bir rejim değişikliği içerisinde Hamaney'in eceliyle vefat etmesi vesairesiyle oğlu yerine gelmeyecekti. Şeyde İran'da böyle bir gelenek yok şey olarak. Ama Hamaney'in ölmesiyle beraber burada işte oğlunun yerine gelmesi bu savaş aslında bir ölçüde Hamaney rejiminin de devam etmesine neden oldu. Dolayısıyla şeyde kazanan olmadı yani savaşta. Sadece ekonomik kayıplar, insan kayıpları oldu. O nedenle ben de büyük bir savaşın tekrar ortaya çıkmayacak diye değerlendiriyorum. Fakat çok hızla da mesele normalleşmeyecek. Yani zaman zaman bu tür gövde gösterileri ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu da bir ölçüde kendi iç kamuoyuna da ABD'nin de vermiş olduğu bir mesaj olabiliyor İran'ın da. Çünkü İran'ın üzerinde yaptırımlar da kaldırılırsa İran'ın kendi bir propaganda gücü de var. Bu savaşta başarılı çıktığı, savaşın kazananı olarak kendini lanse etmesine izin verilmemesi için zaman zaman bu tür işte ABD'nin uçakla hava saldırıları ve İran'ın da büyük ölçüde yapmış olduğu bu drone saldırılarla vesaire devam eder ama bence bölgede büyük bir kriz yaratacak, çatışma ortaya çıkmayacak. Hem bunu umuyoruz hem de bu tür bir yolda gidileceği görülüyor diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Doğrudan siyaset devam edecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların, bölgesel krizlerin ve güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde NATO liderleri kritik kararlar almak için bir araya geliyor. Tabii Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyan bu süreci konuşacağız şimdi. NATO'nun tabii Ankara zirvesi, NATO'nun yeni yönünü şekillendirecek diye konuşuluyor. Ne derece doğru?
2: Bence çok önemli. Şimdi İran'la niye başladık? Çok sıcak bir konu. Evet. Hakikaten yani çok kritik zamanlardan geçiyoruz. Ve o zamanlara denk gelen bir NATO zirvesi ve Ankara'da. Ve yani İran işte savaşının hadi diyelim yani ateşin kesildiği bir döneme denk geliyor. Trump'ın dikkatinin hep orada olduğu, işte Avrupalıları yardıma gelmemekle eleştirdikleri, yani eleştirdiği diyoruz ama bunu tabii daha kibar bir dille söylüyoruz. Onun diline bakarsak çok sert eleştirdi. Hemen yukarıda bütün hızıyla Ukrayna-Rusya savaşı, ki Mustafa herhalde bir süre önce Moskova'daydı. Yani oradaki belki şeyleri de anlatabilir, izlenimleri devam ediyor. Ve bu sıcak, nasıl diyeyim, cephelerin ortasında Ankara'da NATO 3.0 diye adlandırdıkları kimi uzmanların bir döneme geçiliyor ya da o döneme ilk adım atılıyor. Yani nedir NATO 3.0? İşte NATO'nun kuruluşu, Soğuk Savaş dönemi nedir? Hem askeri hem ideolojik bir bölünme. İşte Batı kampıyla Sovyet ya da komünizmle işte liberal demokrasi kanadı olarak adlandıralım. 1991'e kadar geliyor. 91'de Sovyetler Birliği yıkılıyor. NATO'nun birçok kişiye göre aslında varoluş nedeni de, çünkü Sovyetler bitiyor, komünizm tehlikesi geçiyor. Artık bir geleceği olmadığı iddialarıyla başlayan 1991'deki zirvelerde alınan kararlar NATO'yu başka bir şeye eviriyor. Tam da o sıra biliyorsunuz işte Balkanlar'da, Kafkaslar'da etnik savaşlar, Yugoslavya'nın bölünmesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile birlikte NATO'nun Balkanlara müdahalesi söz konusu oluyor. Terörizm bir madde oluyor. İşte göçler başlıyor. Oraya karşı bir takım doktrinler üretiliyor. 11 Eylül sonrası Afganistan, ki mesela Afganistan çok tek örnektir. 5. maddenin neredeyse tek uygulamasıdır. Amerika'ya saldırı gerekçesiyle NATO üyeleri Afganistan'a, ya Afganistan harekatına hepsi birlikte katılıyor. Hatta Türkiye'de farklı misyonlarla orada uzun yıllar bir birlik ve asker orada tutmuştu. Şimdi bunlar tartışılırken hep tartışılıyor. İşte Hegseth geçen hafta NATO 3.0'a geçiyoruz dedi. 3.0 dediği onlar açısından aslında Trump'ın uzun süredir söylediği, Amerika'nın artık Soğuk Savaş ve sonrasında Avrupa'nın güvenliğini sağlama misyonu ve masrafını karşılamayacağı, buradan yavaş yavaş çekileceği, çünkü topyekun de çekilemiyor ve bunu artık Avrupalıların bir şekilde karşılaması gerektiği. Bu çok ciddi bir tartışma. Bence bu zirvede de tartışacak en önemli konulardan. Yani külfetin paylaşılması diye belki rakamları sonra konuşuruz ve Avrupa'nın artık NATO içinde mi yoksa NATO dışında mı bir güvenlik mimarisi oluşturup oluşturmayacağı ve burada Türkiye'ye düşen rol ya da Türkiye'nin NATO içindeki rolü. Belki sonuç bildirgelerine net bu kadar yansımayacak ama Ankara zirvesinden sonra bu konu çok daha netleşecek. Türkiye'nin pozisyonunu yine şey yaparız, konuşuruz. Çünkü burada özellikle, notlarımdan da burada şey yapayım, yardım almaya çalışayım. Evet, külfet paylaşımı dedik. Yani Amerika işte artık belli miktar parayı vermeyecek ya da 80 bin olan asker sayısını biraz azaltacak. Ama bu Amerika'nın tamamen çıkması anlamına gelmiyor. Bazıları yanlış anlıyor. Amerika tamamen çıkıp gidiyor diyor. Çünkü öyle çıkıp giderse kendi aleyhine de bir takım sorunlar çıkabilir. Türkiye, İran, yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği, Doğu Akdeniz meselelerinde ve hakikaten hem pratikte hem teoride NATO içindeki en dinamik orduya sahip ve son yıllarda savunma sanayinde de çok ciddi atılımlar yapan bir ülke. Avrupa'nın en büyük sorunu şu anda savunma sanayi ile ilgili. Yani hem savunma sanayi hem de ordu oluşturma. Türkiye'de kendinin bu kabiliyet ve yeteneğini ki Avrupalılar görüyor. Onlarda da bir kafa karışıklığı var. Yani biz Türkiye'nin bu kabiliyet ve yeteneğinden faydalanacak mıyız? Yoksa biz AB içinde başka bir şey mi kuralım? Buralarda bir takım soru işaretleri var. Ankara zirvesinde bunlar masaya yatırılacak. Dediğim gibi sonuç bildirgesi de belki yansımasa bile birçok platformda birçok kişi tarafından bunlar dile getirilecek diye düşünüyorum. Yani önemli zirvelerden birisi.
1: Önemli zirvelerden birisi tabii Trump'ın bu zirveye katılmış olması, hatta katılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gelmezdim söylemi var. Ama baktığımızda Erdoğan-Trump görüşmesinde az önce Mete de söyledi, birçok başlık olacak ama en önemlileri yani F-35 mi, Suriye mi, İran mı, Ukrayna mı, hangisi?
3: Aslında bizim için iki tane tarihi anlamı var. Biri NATO bağlamında, biri Amerika ile iki ilişkiler bağlamında. Bugün aslında NATO tarafından iki şey söyleyeyim, oradan buraya geleyim.
1: Tabii.
3: NATO aslında 3-0'a biraz bir denemeyle geçti. Hani bu senin bahsettiğin teröre karşı savaş diye bir icat çıkartmışlardı. Bu İslam dünyasına karşı savaş şeklinde cereyan etmiş.
2: Sonra dönüştü.
3: O etki de bulunmuştu. Evet. Tabii. O sonuca varmıştı netice itibariyle ve bu da kötü bir denemeydi. Oradan sanki oradan dönmüş gibi gözüküyor. Yani şu İran saldırılarını falan da ben çok tekrar edeceğini zannetmiyorum o anlamda. Yani Trump'ın çok deniz aşırı savaş devam ettirmek gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Yani çıkarını görmediği için, iyiliğinden değil. Fakat bir şey söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'dayken, bu NATO zirvesi yani niye tarihi, ne oluyor filan. Tamam, Avrupalılar için çok büyük bir kıymeti var. Trump yeniden Avrupa ile nikah tazeler. Hani buradayım, tamam, bir yere gitmiyorum, bırakmıyorum sizi filan der. Bu onlar için çok kıymetli bir şey. Bunu da onlardan birini söylemeyeceği için bize söylettirmeye, Cumhurbaşkanı onu söylettirebilir diye düşünüyorlar. Kabaca ama durum biraz bu. Fakat orada bir şey söyledi. NATO'nun dedi, NATO'da 3 kutup var dedi bakan. Biri bir doğrudan Birleşik Devletler zaten temel kutup. Diğeri Avrupa. Şu anda biraz Avrupa Birliği olarak kendini ifade eden Avrupa Birliği diyelim ona. İngiltere, işte Avrupa Birliği ve diğerleri.
2: Evet.
3: Diğerlerinin arasında işte Türkiye'de var, Britanya'da var, Kanada var işte falan. Avrupa'nın birlik üyesi olmayan birkaç ülkesi var. Fakat diğerlerinin arasında da iki tane enteresan ülke var. Biri İngiltere, biri Türkiye. Türkiye tek başına orada aslında kutup gibi dedi. Şimdi bunun üzerine biraz düşününce İngiltere'nin bir hinterlandı var. Aslında hinterland değil mi? Etkinlik alanı var.
2: Evet.
3: Buna hani Avustralya ve Kanada'yı dahil edebilirsiniz. Normalde Türkiye'nin yok gibi görünüyor. Ama Balkanlar var. Bunu Avrupalılar da söylüyor. Hani Almanya'nın da Fransa'nın da dilinde ya, Balkanları Türkiye'ye bırakmamamız lazım filan diyorlar. Irak'tan itibaren bir taraftan Kafkaslardan Çin sınırına kadar bir Asya var. Bir taraftan da buradan Körfez'e uzanan, Suudi Arabistan'a uzanan, hatta bir tarafıyla Malezya'ya doğru uzanan, yani uzak doğuya uzanan, Doğu ve Kuzey Afrika'yı da kapsayan, Mısır dahil, Türkiye'nin de bir ilişki ağı var. Hadi buna tam olarak etki ağı demeyelim. Ama etki ağı dersek de şimdi Suriye ve Irak'ı bunun içerisinde şimdiden alabiliriz. Hatta Körfez'de bazı yerleri, Afrika'da bazı yerleri. Ama buna ilişki ağı desek bile Türkiye'nin de bir etki alanı var. Türkiye'de orada bir kutup. Şimdi kutup dediğiniz şeyin sağlam olması lazım. Ve belli sorumluluklar alması lazım. Sorumluluk aldığınızda o sorumluluğu yerine getirebilecek gücünüzün de olması lazım. Şimdi Türkiye'nin kabiliyeti var birçok konuda. Fakat kabiliyetle mütenasip güç her zaman olmuyor. Bir, savunma sanayinde teknoloji geliştirme gücü var. Fakat üretim gücüne henüz kavuşmuş değil. Onun için arayışlarda yatırımlar yapıyor. İki, Ekonomik olarak bir kabiliyeti, kapasitesi de var. Fakat zengin değil. Bu tür şeyleri yapmak için biraz para sahibi olmak lazım. Trump'ın da kimseye para verecek hali yok. Ama para kazanma fırsatlarını hepimizden daha iyi biliyor. Ve Avrupa'yı Türkiye'nin para kazanabileceği, Türkçesinin daha doğrusunu söyleyeyim, Türkiye'nin ekonomik olarak da güç kazanabileceği, Avrupa'yla eşit bir duyguya ya da kabiliyete sahip olabileceği imkanlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu imkan ne? NATO'nun büyümesi, güçlenmesi, NATO için yapılacak olan harcamalar. Bunlara katılımını daha fazla sağlayabilir Türkiye açısından.
1: Yani tamam. Aslında Türkiye'ye bir alan açıyor da diyebiliriz, tabii, değil mi?
3: Şimdi bu alan açıldı zaten.
1: Evet.
3: Burada enteresan olan birincisi bu. Bu böyle bir alanı ama alanın içinde tam olarak ne var hiçbirimiz bilmiyoruz doğal olarak. Bu bir sır olması şaşırtıcı bir şey değil. Ama bir uzlaşma olduğu kesin. Çünkü başından beri hep başardı, harika işler yapıyor diyor başkan. Şimdi demin iki isimden bahsettiniz ya, Kushner'le Witkoff. Hı hı. Bunlar her yerde varlar. Bu Trump'ın çözüm ekibi. Fakat bunların arasında bir kişi daha çok etkili bir rol üstleniyor. O da Tom Barak, Türkiye Büyükelçisi ve Irak-Suriye özel elçisi diyelim. Özel temsilcisi. O ekstra bir pozisyon üstleniyor. Şimdi bu pozisyona baktığımızda da hakikaten iki ülke arasında bir, artık nasılsa zımni diyelim biz ona, bir uzlaşma var ve bu uzlaşma birçok alanda birlikte politika belirleyerek ve birbirine danışarak devam ediyor. Bu biraz İngiltere-Amerika ilişkisine benziyor ama tabii sadece benzeyebilir çünkü Anglo-Sakson ilişkinin çok farklı temelleri var ama sanki biraz orayı örnek almış gibi. Çünkü hep Amerika'da da öyleydi, yani karar vericilerin kendi aralarında, emekli eski dışişleri bakanlarının bakanlıklarda yaptığı, savunma bakanlığında, dışişleri bakanlığında yaptıkları toplantılardan bahsedilir zaman zaman Amerikan medyasında, köşe yazılarında filan, hani perde arkası bilgiler açısından. O toplantıların çoğunda Amerikalı karar vericiler ve akil insanlarla birlikte İngiliz büyükelçileri veya eski elçileri, eski bakanları da zaman zaman davetli olur ve bulunur. Hatta bazıları zaten normal katılımcısıdır filan. O özel ilişki ama format olarak düşündüğünüzde kararı birlikte verme, birbirine danışarak verme, bu enteresan bir format. Bunu çünkü en son iki ülkenin istihbarat servisi başkanlarının ortak bir mülakatı vardı. Financial Times'taydı galiba. Evet. Diyordu ki bizim Türkiye'de de eski büyükelçi Richard Moore, MI6'in sonraki adıyla başka bir şey oldu. Onun başkanı. Biz diyor artık öyle bir ilişkiye geldik ki birbirimizin operasyonlarını da yapıyoruz. Ya sen yakınsın, bu operasyonu sen yap diyoruz birbirimize filan kıvamında konuşmuştu. Oraya gelmez ama format olarak sanki benzer bir formatta anlaşmış gibi görünüyorlar. Bu da Türkiye'ye doğal olarak sorumluluk kadar güvenceler de gerektiriyor Türkiye için. O yüzden ben bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri ya da artık bakanlık hüviyetinde Kaya Kallas'ın Türkiye'ye belki de geldi ya da yarın temasları var.
2: Evet.
3: Gelecek olmasını, genişleme şefiyle beraber 3 kişilik bir heyetle geliyorlar. Göç ve genişleme komiserleriyle birlikte geliyor. Onun ziyaretini de önemsedim. Çünkü Türkiye mesela bu üçü de Türkiye hakkında von der Leyen gibi, patronları gibi değil. Üçü de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Tamam, aynı şeyleri düşünmüyoruz ama her konuda. Ama Türkiye bize lazım. Onsuz birçok şeyi yapacak durumda değiliz. Konuşup anlaşmamız lazım bundanlar. Fazla çıkarcı gidiyor Avrupa Birliği. Bizi çok tatmin eden bir şey değil. O ayrı ama onlar da ayrıca buradalar ve ben onu tamam bu marjda konuşuyorlar. NATO marjında da bir kutup olarak onun da önceden gelip bir onların da ziyaret etmesini o anlamda biraz anlamlı buluyorum. Şimdi ne bekleriz bundan? Bizim Trump'tan beklentimiz, aslında ben çok uzun zamandır Ankara'yla da hep aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri duyuyoruz. Fakat diyorum ki bakın sizi bezdirmesinler. Genelde öyledir. Bize onu vermez, bunu vermez, şunu vermez filan. En son söylediğini verir. Biz ilk ikisinden vazgeçeriz. Şey gibi bu, hani vizesiz olacaktı ya Avrupa. Sonra vize serbestisi geldi. Üyelikten sonra vize serbestliği. Vize serbestliği olmadı, kolaylaştıralım. Ya zaten memuruna bunu biraz çabuk yap dediğin zaman kolaylaşıyor. Hani bunun için bir karar alman gerekmiyor ki. Şimdi zaten kolaydı, bir de pandemiden sonra zorlaştı. Dolayısıyla bunun gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan da hani motor almakla yetineceğimizi zannetmiyorum. Ya da böyle bir formatın jet motoru satmakla, parasıyla,
1: evet,
3: normalleştiğini söylemek doğru olmaz. Burada F-35'ten bahsediyorlar mesela. Soru öyle geldi Trump'a. Şeyde, Washington'da F-35 ve jet motorlarından bahsedildi. O da ikisini de reddetmeden ikisine ortak cevap verdi. Onları kabul ederek. Ne kadar o kadar ayrıntıya dikkat etmiştir bilemem ama etmeyebilir de. Fakat etmiş gibi düşünmemiz gerekirse iyi haberlerle gideceğim Türkiye'ye dedi. Şimdi jet F-35 programında Türkiye'nin dönüşü söz konusu olduğunda zaten katsayı yatırımlar kalkmış demektir. Onlar kalkmadan oraya giremezsin yani.
2: Belki motorda olmayabilir. Motorda olmayabilir. Tam emin değilim ama
3: motorda şeyde, F-35'te olmak, evet, zorunda.
2: Olmak zorunda.
3: Ben de diyorum hani motor bununla bu mudur yani, bizim hani Trump'larımız iyi. Bak motorları da verdiler ya. Parayla satın aldın yani. Ama parasını verdin, şu an orada duruyor.
1: Yani özel diplomatik bir jestten bahsediyor olabilir
3: jeste,
1: mi?
3: Jestin ötesinde böyle bir uzlaşma varsa bu iş artık jestlerle yürümez. Bu ne demek? Bu mahallede ben seninle çalışacağım demek.
1: Hı hı.
3: Şimdi biz zaten NATO sitesinde beraber çalışıyoruz da bir sürü kavgamız varmış gibi yapıyoruz ayrı. Fakat son tahlilde sorulduğunda bu cevabı veriyoruz. Hı. Fakat bulunduğumuz mahallede ya da sitenin bulunduğumuz blokunda biz biraz daha fazla sorumluluk alacak isek ve bu sorumluluk bir takım kabiliyetler de gerektiriyorsa ve karar yetkisi de gerektiriyorsa, en azından müzakere yetkisi gerektiriyorsa, karşılıklı bu yetki birbirimize verilir. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı konularda bir hak tanıyoruz, bir alan tanıyoruz ki onu bir yere koyuyoruz, o da bizi bir yere koyuyor. O öyle olacaksa o zaman arada katsanın olmaması lazım.
2: Evet.
3: Düşünsenize, çok yakın çalışıyorsunuz her konuda. Bir de artık bunu sadece lafla değil, devlet politikaları olarak da bir NATO bağlamında da bir yere oturtmuşsunuz. Ama hasımlarla mücadele kapsamının içinde siz de varsınız.
2: İşte orada da bir şey var yani, bu S-400 meselesi işte Trump olmasa bile oradaki yasal bir takım prosedür.
3: Ama ben
2: işte
3: ayrıntısını bilmiyorum. Sadece Ankara'nın S-400 konusunda yani gayet anlaşılır formülleri var.
2: Var
3: kabul
2: tabii,
3: edilir formülleri var dediler. Doğrusu ben duymadım nedir o kabul edilir bilir formül. Ama Ankara'nın kendini izah ettiği bir şeyi bence Trump'a da kabul ettirebilmesi olabilir, mümkün.
1: Evet, Sayın Erkan'a da hemen NATO zirvesiyle ilgili soralım. Tabii Trump'la başladık. Trump'ın aslında NATO'ya temel bakışında kırılma nerede diye başlayayım size sorumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri ittifaktan uzaklaşıyor mu, yoksa kendine göre bir ittifak kurma peşinde mi?
4: Şimdi efendim bir daha önce şunu söyleyeyim. Yani ABD'nin olmadan bir NATO'nun olması mümkün değil. Yani bu ABD'nin NATO'ya çok ihtiyacı yok, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Fakat diğer Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne, dolayısıyla NATO'ya ihtiyacı çok daha fazla. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi NATO büyüsün, güçlensin, her ülke sorumluluğunu yerine getirsin. Fakat kime karşı NATO güçlenecek? Yani asıl kriz bu. Neye karşı NATO'nun çok güçlenmesi gerekir? Şimdi Mete Bey de söyledi. Yani NATO 2. Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kuruldu. Aslında şöyleydi. 2. Dünya Savaşı'nda bildiğimiz gibi yani Sovyetler Birliği ile ABD ya da Batı'nın demokratik güçleri birlikte hareket ettiler. Nazizme karşı, Hitler'e karşı, Mussolini'ne karşı. Fakat savaşın sonunda şöyle bir durum oldu. Yani o Sovyet nüfuzunun genişlemiş olması Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da ve bence bir de Çin devrimi NATO'nun kuruluşundan birkaç ay sonra, yani Mao'nun iktidara gelmesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması. Sanırım NATO 1949'un Nisan'ında kuruldu. Çin komünistlerinin tam iktidarı ele geçirmesi 1 Ekim diye biliyorum 1949. Ama birkaç yıl önceden Çin'de de bir rejim değişikliğinin ortaya çıkacağı görülüyordu. Dolayısıyla NATO ilk ortaya çıktığında aslında bir ideolojik örgüt olarak ortaya çıktı. Yani bir savunma örgütünden çok bir sosyalist blokun yayılmasını engellemek için. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Yani Varşova Paktı, NATO diye karşılaştırıyoruz. Fakat Varşova Paktı'nın kuruluşu 1955. Yani NATO'nun kuruluşu 1949, Varşova Paktı'nın kuruluşu 1955. Şimdi Varşova Paktı varken NATO o zaman hakikaten çok anlamlıydı. Yani büyük bir güç, çok sayıda ülke var, karşılıklı bir rekabet. Bu aynı zamanda bir ekonomik model rekabetiydi. Yani sosyalizm, kapitalizm rekabetiydi. Şimdi 90'lara geldiğimizde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, hatta bir dönem konuklarınız da iyi hatırlar, Rusya'nın, yani Rusya kaldığı zaman Rusya'nın NATO'ya üyeliği tartışılmaya başlanmıştı. Yani NATO aslında o kadar anlamsız hale gelmişti. Yeltsin dönemi ya da Putin dönemi olabilir, tam bilmiyorum, şey hatırlayamıyorum şu an. Rusya, hatta görüşmeler bile yapıldı yani NATO'nun bir parçası olması yönünde. Şimdi bundan sonra NATO işte aslında bir herhangi bir bloka karşı savunma vesaireden çıktı, zayıflamaya başladı. Yani NATO o beyin ölümü tartışmaları vesaire o dönem başladı. Şimdi bu dönem aslında Batı böyle bir askeri güç olarak varlığını koruması için, Batı derken ABD'yi de içinde dahil ederek söylüyorum. O zaman medeniyetler çatışması kavramı ortaya çıktı. Yani bildiğimiz Huntington'ın meşhur kavramıyla biraz kurgulanmış bir tartışmaydı bu. O tarihten sonra NATO aslında bir ölçüde Doğu ülkelerine karşı, Doğu medeniyeti, fakat bu Doğu medeniyeti derken de açıkça telaffuz edilmese de bir ölçüde Doğu'da derken İslam. Burada da İslam derken de bir ölçüde radikal İslam diye adlandırdıkları gruplara, ülkelere karşı NATO şekillendirilmeye başlandı. Biraz önce Mete Bey'in de belirttiği gibi ilk görev olarak da Afganistan'da bu görevi yerine getirmiş oldu. Fakat bugün şey de yok. Yani NATO ve Avrupa karşısında böyle radikal bir, Batı'yı tehdit edecek bir radikal İslam örgütü, devleti vesairesinden de söz etmek mümkün değil. Yani Afganistan'ın bir Batı'yı, Batı blokunu tehdit edecek, orada bir birlikteliğe, bloka ihtiyaç olacak bir durum da yok gibi görülüyor. Dolayısıyla NATO'nun bir ölçüde bence işlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu şeyde de, yani Ankara zirvesinde de bunun tartışılması lazım. NATO biraz dünyada nerede bir haksızlık varsa, olabilirse ona müdahale edebilecek bir örgüte dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çünkü dünyada bu kadar şu an geniş katılımlı, güçlü bir askeri ittifak yok NATO dışında. NATO'yu sadece getirip bu kadar ülkeyi, gücü kurulduğunda 12 ülkeydi ama şu anki sayısını bilmiyorum, son sayısına bakmadım kaça ulaştı. Bu kadar gücü sadece Rusya'ya karşı konuşlandırmak ya da Çin'e karşı konuşlandırmak NATO'yu da çok sürdürülebilir bir duruma getirmez. Fakat NATO eğer karar alma durumu vesaire, yani Gazze hakkında NATO bir şey söyleyecekse, dünyanın başka yerinde bir haksızlık varsa, bura hakkında bir şey söyleyip bir karar alma, hatta müdahale durumuna getirilecekse, o zaman anlamlı bir örgüte dönüşür diye düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'nin önemi tabii, yani bir dönem Almanya nüfus olarak NATO'nun en büyük ülkesiydi ABD'den sonra, ama şu an hem nüfus hem nüfus olarak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en önemli ülkesi. Yani sayı olarak da askeri güç olarak da önemli. Dolayısıyla Türkiye'siz çok iş yürümez gibi görülüyor. Yani Türkiye'nin etkin katılımı olmadan NATO'nun varlığını sürdürmesi. Ama Türkiye'de buradan NATO'nun politikalarına, özellikle Orta Doğu'daki, NATO demeyeyim, Batı ülkelerinin politikalarına Türkiye'nin de itirazları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani başta işte Filistin, Gazze olmak üzere. Hatta çok karşı, açıkça açıklamalar yapılmasa da, İran'a yönelik politikalarda da Türkiye'nin itirazı var. Hepimizin de itirazı var. Dolayısıyla burada NATO'nun bir ölçü, Türkiye'siz bir NATO baktığımız zaman, yani din olarak da baktığımızda bir Hristiyan blokuna dönüşmüş olur şey olarak. Onun için Türkiye önemli NATO içerisinde, fakat NATO'da karar alma süreçlerini etkilemesi gerekir. Onu söylemek istiyorum. Yani NATO'da alınan kararlara askeri destek, büyük güç olarak sadece desteklemek yerine, NATO'nun hem yapısının hem de NATO'da karar alma süreçlerinde dünyadaki diğer ülkelerdeki haksızlıklara da müdahale edecek bir güce dönüştürmesi bence Türkiye'nin önünü, ya da Türkiye'deki, Türkiye'nin dünyadaki liderliği ölçüsünde, bu Türkiye bir çıkış sürecinde, bunu hepimiz görüyoruz dünyadaki etkinliği açısından. Burada bu geriye kalan birçok işte ezilen ülkeler diye adlandırabileceğimiz yoksullaşmış, yoksullaştırılmış ülkeler açısında Türkiye'nin itibarını artırır diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında Türkiye'nin jeopolitik değeri daha da artıyor, öyle değil mi? NATO'nun güvenlik mimarisi bu şekilde değişirken.
2: Ya şimdi tabii hakikaten jeopolitik bu tarih boyunca tarihin belli dönemlerinde ülkeleri çok önemli bir noktaya getirebiliyor. Her zaman olmuyor ama o jeopolitik her zaman korunuyor. Burada önemli olan o var olan coğrafya ya da kaplanan coğrafyadaki politikayı nasıl uygulayıp uygulamayacağınız. Yoksa hani coğrafya, birçok ülke vardır hakikaten önemli noktalarında coğrafyanın. Ama onu efektif kullanmazsanız hiçbir işe yaramayabilir. Türkiye bu konuda avantajlı. Bunu da zaten kullanıyor. Bir yandan hep bahsediyor işte İran, Ukrayna. Evet, duruldu Doğu Akdeniz biraz ama yani orada da sular bir süre sonra kaynayabilir. Yani bakın şimdi Fransa işte Güney Kıbrıs'ta ya da Rum kesimiyle anlaşma yapıyor. Orada üsler kuracak. O da gayri yasal aslında. Yani KKTC'nin onayı olmadan orada bir takım üsler kurmak vesaire yapmak, ama oraya da yapılan bir hamle var. Yani NATO içinde de böyle bir takım itiş kakışlar olabiliyor ya da farklı ittifaklar olabiliyor. İşte NATO 1.0 dediğimiz, yani 49'dan 91'e kadar hocam biraz bahsetti. O soğuk savaş denkleminde işte Güneydoğu kanadıydı. Yani Güneydoğu kanadının en önemli ülkesi, çünkü tamamıyla Sovyet sınırındaki neredeyse evet tek ülkeydi. Yani Ermenistan'dan başlayarak Karadeniz'in üstü ta Bulgaristan'a kadar gelen noktada çok çok önemli bir ülkeydi. Yani o coğrafyadan biraz aslında kaynaklanıyordu ama sonuçta bir NATO üyesiydi. Onun faydalarını da görmedi değil. Yani bunu da koymak lazım. Soğuk Savaş'tan sonra evet o tehdit belli bir süre kalktı. Şimdi de kalktı. Şey yapıyoruz, varsayıyoruz. Bu sefer yani Mustafa bahsetti. Ya dünyadaki enerji hatları ya da işte Orta Doğu'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, göç meselesi, şimdi NATO'nun misyonu arasında bunlar da var. Yani o göçmen krizine müdahale etmek, işte tırnak içinde terörizmle mücadele etmek. Sadece bunlar değil, şimdi NATO'nun şeyine girdiğimizde yani iklim kriziyle farklı mücadele. Bakalım buna neler girecek. Bu yapay zeka konuşuluyor, siber güvenlik konuşuluyor. Giderek çeşitlenen bir gündem.
4: Mete Bey, bir de acaba...
1: Buyurun.
4: Acaba bir de NATO bütün bu krizleri yaratan yoksullukla mücadele içinde bir iki söz söyleseler. Çünkü dünyada bu saydığınız krizlerin hepsinin kökeninde bir ölçüde dünyadaki eşitsizlik, ülkeler, bölgeler arası eşitsizlik yatıyor.
3: Her şeyi NATO'dan beklememek lazım hocam.
4: Bu politika değiştirmek derken bunu söylemek istedim. En azından bunlara bir vurgu yapılması bence doğru olur diye düşünüyorum.
2: Hocam haklısınız tabii, şimdi orada o mevzuya girdiğimizde başka noktalara da gidebiliriz. Şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi Trump'ın da mesela zorlamasıyla, yani ben size bu kadar para harcadım, artık siz harcayın. Avrupa ülkeleri de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik kalkınmayı sağlasınlar diye Amerika'nın kendi aslında açtığı bir alan ve onlar da o bütçeleri toplumun refahı, işte sağlığı, eğitimi ne harcıyor? Savunmaya harcamıyor, en azından kendi toplulukları için. Şimdi Avrupa için de o dönem bitti gibi. Ama sizin bahsettiğiniz haklı olarak işte ne diyelim güney ülkeleri ya da işte küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkeler açısından doğru. Fakat NATO öyle bir teşkilat değil. Yani tamamıyla askeri mantık üzerine kurulmuş. Evet, başka misyonları da tabii ki var ama bütün dünyada bu silahlanma, bunun yarışması önde oldukça yani ülkeler ne kendi ülkelerindeki yani sosyal refah ne de dünyanın başka tarafındakileri çok fazla sağlayamıyorlar. Ya yani sizin bahsettiğinize en yakın yani geçtiğimiz 10-15 yıl içinde ve hala bu misyon devam ediyor. İşte bir takım korsanlık meselelerine müdahale ediyorlardı. Biliyorsun gemiler kaçırılıyor vesaire oluyordu. Ama o hani ne kadar sizin söylediğinize oturur, onu da tam bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey de yok. Yani hani gençlerin tabiriyle böyle şey, böyle bir dünya da yok. Yani NATO'nun olmadığı bir dünyada acaba bütün bu zenginlik ya da refah gerçekten eşit bir şekilde şey yapılabiliyor mu? Paylaşılabiliyor mu? Bunun cevabını da bilmiyorum. Yani sistemsel bir şey değişiklikten aslında bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ama haklısınız, doğru. Yani sonuçta NATO'nun...
4: Yani şu andan da söyledim, NATO'nun artık göçle, yasa dışı göçle de bir mücadele ve böyle bir misyonu var dediniz. İşte o göçün altında da bu Doğu ülkelerindeki, tabii, Asya'daki vesairedeki yoksulluk, eşitsizlik yatıyor. Onun için bu tür politika değişiklikleri aynı zamanda NATO'nun misyonuna da bir hizmet eder. Onu söylemek istiyorum. Sadece göçün önüne bariyer kurarak ya da denizlerde insanları toplayarak, geri göndererek,
2: doğru,
4: gemilerde iterek engellenmez. Yani herkesin doğduğu, büyüdüğü ülkede bir refah içerisinde yaşarsa daha iyi bir dünya olur diye düşünüyorum. Bunu NATO'nun görevi değil. İşte hepimiz bunu seslendireceğiz ki dünyada da böyle bir kamuoyu oluşsun diye düşünüyorum. Yani hocam, hep şeylerin baktığı çizgiden bakmamalıyız diye.
2: Doğru, bu konuda haklısınız. Buyurun, yani Türkiye'de NATO da farklı algılanıyor. Yani biz de sonuçta soğuk savaş kuşağıyız gençliğimizde. Yani biz de NATO'ya farklı bakıyorduk. Çünkü o zaman farklı misyonları da tırnak içinde vardı. Yani bir takım karanlık ilişkiler, işte doğru ya da yanlış, işte gladiyolar vesaireler, efendim darbelerin arkasında mıydı değil miydi tartışmaları vardı. Bir de tabii hani dediğiniz gibi işte sosyalist bloğa karşı dünyada da böyle bir muhalefet vardı. Soğuk savaş sonrası bu durum biraz daha farklılaştı. Yani o misyon ya da yaklaşım açısından. Ama şunu söyleyeceğim. Yani bugün bakıldığında, yani okuduğumuzda işte bir takım ekonomik raporlara, işte Musk'tan yani ismini bildiğimiz bilmediğimiz, ya yani dünyada herhalde belki ya 15-20 kişinin şu andaki geliri herhalde, evet, Afrika ülkelerinden ya da dünyanın neredeyse yarısından, yoksul ülkelerin gelirlerinden çok daha fazla. Böyle bir dünyada yaşıyoruz bir de maalesef. Mesela o insanlar da şimdi artık bu askeri teknolojinin içinde. Yani istihbarat, siber güvenlik, ordulara, devletlere bir takım hizmetler veriyorlar ve inanılmaz paralar kazanıyorlar. Böyle bir çelişkili bir dünyada gidiyoruz. Burada da şöyle demek lazım belki. Yani NATO evet silahlanıyor, paralar harcanıyor, büyük şeyler yapılıyor. Bir şekilde de 1949'dan beri herhalde ayakta kalan, hani BM var ama ona göre çok daha bence işlevsel ve tırnak içinde başarılı sayılabilir tek teşkilat diyebiliriz.
3: Doğru. Ben biraz bu konuda şunu söyleyeyim, hani bir beklentim var evet, ama tabii dediğim gibi çok şu anda orası çok kapalı kutu. Hakikaten hiç böyle NATO şöyle olmalı, böyle olmalı, 3-0 dediği adını koymadan da olsa böyle çok dişe dokunur. Dilek ve temenniler dışında bir şey yazanı da okumadım, yani öyle bir makale bilmiyorum, ben görmedim, sen baktın mı şeyin, yani ne işte Münih Güvenlik Konferansı'nın işte web sitesinde veya ne SVP'nin sitesinde falan çok bir şey görmedim, çok fazla hani bir nikah tazeleme diyebileceğimiz tarafa şey veriyor. Fakat şimdi NATO, hani birincisi işte soğuk savaş, komünizmin yayılmasına direnme ya da bir olası Rus saldırısına karşı savunma paktı, öbürü biraz genişleme filan. Ama şimdi fiziki genişlemeden çok etki alanını genişletme gibi bir durum var gibi geliyor bana. Yani şu ana kadar görebildiğim parçası o. Hani Türkiye ile beraber bir etki alanı oluşuyor. NATO işte Kafkasya ile de ilgilenmek istiyor. Orta Doğu ile de ilgilenmek istiyor. Böyle Amerika'nın çağırdığı her yere gitmek çok kabul edilebilir bir şey değil. Zor ve sürdürülebilir de değil. Hı hı. İşte Afganistan'a gittik dediği gibi Mete abinin, ama kimse Körfez'e gitmek istemedi yani.
1: Evet.
3: Zamanında şeye de, Irak'a da bireysel katılımlar oldu. NATO gitmedi.
2: Evet.
3: Şimdi parça pincik işler yürüyor. Onu da istemiyor. Trump da diyor ki bir yerde bir güvenlik sallanacaksa biz niye bir aradayız ki? Yani orada bir ordumuz var ya da bir ortak bir şey almışız, bir alet almışız. O alet başka bir yerde lazım, bize kullanamıyoruz. Burada da kullanamıyoruz. Orada başka bir tane de almamız gerekiyor. Şimdi bir tornavida varsa her yere gidelim ondan açalım istiyor yani. Fakat bunun için bir adanın konulması lazım. Bir de o etki alanının genişletilmesinin meşru bir dayanağının olması lazım. Bunların daha hiçbiri yok ortada. Fakat ihtiyaç olduğunu da görüyorlar. Yani ne yapacaklar? İşte 6 tane ülke, 9 tane ülke oturacak. Gazze için ayrı bir birlik kuracak. Gazze'de biz de varız. Bundan dolayı geldi İsrail bize saldırdı. Ne olacak NATO'nun 5'in? NATO kapsamında orada değildin falan mı diyecek? Senin orada başka müttefiklerin mi vardı diyecek? Dolayısıyla bu geniş etki alanının genişletilmesi konusu belki bu NATO'nun bir özel anlamı olabilir. Toplantıdan sonra biraz onu anlayacağız.
1: Tamam. Bir virgül koyalım.
3: Anladım,
1: devam edeceğiz.
3: Virgül, sen... <hızlandırdım. gülüyor>
1: Kısa bir ara efendim.
0: Doğrudan siyaset devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir.
7: Ne? Nasıl?
8: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
9: geçmişe dönmek de lazım.
10: Netleştirelim.
6: Bunu mu demek istedin?
9: Bu mesajın etkisi ne olacak?
6: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Salı gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Hava durumu.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Sayın Kartoğlu, bir virgül koyalım demiştim çünkü sizin sözünüzü yarım
2: bıraktım. Hemen hızlıca tamamlayayım.
1: Lütfen buyurun.
2: NATO eğer bugüne kadar talep edildiği ya da beklendiği üzere, ki hocamın da dile getirdiği üzere, kendi sınırlarını alanının dışında da bir müdahillik ya da bir güç ya da bir caydırıcılık sergileyecekse, ki göçü ilgi alanının içerisine aldıysa, göçün kaynakları da doğal olarak ilgi alanının içerisine giriyor. Burada yatan ana sebep o. O zaman haliyle bir etki alanına sahip olmak zorunda. O etki alanında da doğrudan faaliyet göstermesi ben ilk aşamada çok bana mümkün görünmüyor. Hani Balkanlarda bir görev alması mesela söz konusu olamadı o yüzden. Ve orada katliamlar yaşandı. Ne bileyim Afrika'da bir sorun, bir şey inisiyatif alamadı. Oradan çok büyük göçler yaşandı. Amerika'nın tek başına Afganistan'a girmesinden sonra yine tek başına göçe sebep oldu. Göçe sebep olmayacak şekilde belki başta üyelerden birinin ya da kutuplardan birinin o etkiyi de NATO etkisini de kullanarak müdahil olması, etkinlik göstermesi mümkün olabilir. Yani Asya'dan Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar, belki bugün Gazze'de sorun dediğimiz alanlarda. Aklıma bir şey daha geliyor fakat bu tabii Amerikan politikasında ne kadar mümkün onu kestiremiyorum. Biraz tartışmaya açık, sadece şimdilik adını söylemekle yetineyim. İsrail'in, Amerika'nın İsrail politikası genelde o korurken, koruyarak sınırlandırma politikasıdır. Ama bunu beceremiyor. Fakat bu Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, NATO'nun görev kapsamına giren bir iş olarak bununla ilgilendiğinde İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetine bir yük olmadan askeri olarak ya da genişleme yahut saldırganlık olarak sınırlandırılabilir. Hı hı. Bu anlamda da işe yarayabilir. Çünkü istenilen şey Avrupa'nın güvenliği, Balkanların güvenliği, doğal olarak Türkiye'nin. Türkiye'nin güvenliği de daha güneyden başlıyor. Son tahlilde para kaynağı, enerji kaynağı, Körfez, Hürmüz Boğazı ve bu uzun bir sürede böyle olacak. Belki Çin etkisini sınırlandırmak açısından Afrika'yı da bir gözlem alanında tutmak gerekecek. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında bölgenin biraz daha barışçı bir döneme girmesi gerekiyor. Bunun bir garantörü ya da bu anlamda rol oynayacak bir NATO planlanıyor olabilir. Bu etki alanının genişlemesi konusu bu NATO'da bir karar, bir not olarak, bir belirgin unsur olarak öne çıkarsa bu şaşırtıcı olmayacak. Bizim açımızdan da yeni bir sorumluluk ama aynı zamanda yeni bir güç alanı olarak da avantajlı bir pozisyon üretmiş olacak.
1: Tabii şimdi bu zirve sadece liderlerin yan yana geldiği bir diplomasi fotoğrafı da olmayacak. Hatta bugün bizim bültenlerimizin içerisinde de vardı. Yani her başkentin masaya getireceği ayrı bir dosya ve ayrı bir beklenti var. Tabii mesela Fransa Avrupa özelliğini, Almanya Doğu kanadını, İtalya Güney hattını, Polonya ise Rusya tehdidine karşı askeri varlığını öne çıkarıyor. Yani baktığımızda güvenlik önceliği masa etrafında nasıl şekillenecek ve bu istekler nasıl şekillenecek?
3: Şimdi tabii yani sonuçta kararlar oy birliğiyle alınıyor. Belli hedefler var ama yani her ülkenin kendine göre tehdit algısı ya da işte savunmaya da harcadığı miktar, yani miktar belirlenmiş durumda ama şu ana kadar ödemeyenler, işte Trump'ın dediği şu herkes elini taşın altında koysun gayri safi milli hasılanın işte %3,5 hatta 5'ine çıksın oranını herkes tamamlamış. Şimdi burada en önde gelen ülkelerden birisi yine Türkiye. Diğerleri biraz ayak sürüyor. Hatta İspanya yani bunu sosyal politikalara uygun bir şekilde olması gerektiğini söylüyor. Tehdit algısına gelince yani örneğin Baltık ülkeleri, Polonya, işte Estonya yani eski Sovyet bloğunda olan ülkeler inanılmaz bir tehdit kendilerine göre algısı içinde. Onların bakışıyla işte İspanyolların, efendim İtalyanların bakışı aynı farklı. Gibi. Onlar diyor ki biz o kadar tehdit hissetmiyoruz. Bize daha uzak yani bizi çok fazla o anlamda ilgilendiren bir şey yok. diyorlar. Ya bu tabii ittifak içinde tartışmalardan birisi. Nitekim baktığımızda bu İran meselesinde mesela İspanya çok ciddi tavır koydu. Ya NATO uçağı, Amerikan uçaklarına izin bile vermedi. İtalya keza öyle, üstleri kullandırmadı ve Trump inanılmaz öfkelendi.
1: Evet.
3: Yani ben G7'ydi herhalde o zirvede Meloni ile ilgili, Başbakan Meloni ile ilgili sarf ettiği sözleri biraz ona bağlıyorum.
1: Zorla fotoğraf çektirmek.
3: Evet, yani bana yalvardı işte yalvardı. Fotoğraf çektirmek falan, ama Meloni de ona gerekli cevabı verdi. Ve
1: ama sonradan bir yumuşaması da oldu,
3: oldu
1: Meloni.
3: Oldu ama ciddi yani. Bir popülaritesi de arttı içeride. Daha önce de Papa ile ilgili söylemişti. Orada da İtalyanlar çok ciddi tepki gösterdi. Şimdi tabii burada işte bir takım askeri konular, işte siyasi konular, ikili görüşmeler yapılacak. O fotoğraflar nasıl verilecek? En önemli yani merak konularından birisi de işin belki biraz magazinsel yönü de olacak. İşte Trump Meloni ile karşılaştığında bakalım nasıl bir fotoğraf verecekler, el sıkışacaklar mı ya da sırtını dönüp gidecek mi Meloni, bilmiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı buluşturur şey der, sigarayı da bıraktı zaten, sinirleri gergin, o yüzden fazla şey yapmayın falan diyebilir.
3: Şimdi o tabii hani bunu program bağlamında söyleyeceğiz bu sigara meselesinde. Bilmiyorum, paketi isteyecek mi, son paketini getirdim mi acaba diyecek mi?
1: Evet,
3: biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Meloni'ye bırak artık bu sigarayı
2: demişti.
3: Demişti. O da bahsetti, bir ay olmuş herhalde zirveye kadar, işte 1,5-2 ay falan olacak eğer başlamadıysa.
1: Umarız başlamamıştır.
3: Muhtemelen öyle bir şey de olacak yani, hem fotoğraf içinde.
2: Bak, o da şikayet ediyormuş. Trump yüzünden tekrar başladı.
3: Tabii yani şimdi Trump'ın Trump'ın olduğu yerde ben çok farklı fotoğraflar ve diyaloglar olma ihtimali de var. Umarız hani biraz şey olur.
2: Magazin
3: hoş
2: olur.
3: Diyaloglar olur.
2: Sadece magazin olur mu?
3: Evet.
1: Evet, size de hemen sözü vermek isterim Sayın Erkan. NATO bu kadar farklı güvenlik önceliğini aynı masa etrafında nasıl dengeleyecek şimdi size göre?
4: Şimdi efendim, yani belirtildiği gibi NATO ülkelerinin hepsinin önceliği farklı. Şimdi Türkiye burada aslında güvenlik meselesi dendiğinde iki NATO ülkesi olan Yunanistan'la problem yaşıyoruz. Yani Akdeniz'de Yunanistan'ın yeni kurmuş olduğu ilişkiler, özellikle İsrail'le kurmuş olduğu ilişkiler çerçevesinde iki NATO ülkesi arasında çok şey çıkmasa da yani bir gerginlik ve karşılıklı olarak bir şeyde bir hazırlık var gibi görülüyor. Diğer tarafta Türkiye'yi bölgede kim tehdit edebilir ya da Türkiye ile işte sıcak çatışmaya yakın zamanda da olmasa da bir orta vadede kim şey olabilir? İsrail olduğu söyleniyor. Şimdi İsrail olduğu zaman, Türkiye'nin İsrail'le bir gerginlik yaşadığı zaman burada NATO'nun rolü ne olur? Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Yani Türkiye NATO ülkesi diye NATO'nun diğer üyeleri Türkiye yanında yer alır mı acaba? Bu da tartışmalı bir mesele. Yani şöyle, yani Türkiye'nin ihtiyacı Avrupa ülkeleri kadar NATO'ya yok. O anlamda söylemek istiyorum. Türkiye kendi tek başına güvenliğini sağlayabilecek vesaire gibi. Yani herhangi bir yerden gelecek bir tehdide de karşı koyacak bir güçle. Onun için diğer ülkelerin aslında burada eğer ekonomik olarak bir katkı sunması gerekiyorsa, askeri gücü olmayan, bu zenginliklerin de Almanya gibi bir ölçüde bu askeri harcamaların olmaması, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya uygulanan askeri tedbirler, gerek asker sayısı gerek silahlanma yasağı Almanya'nın hızla yeniden zenginleşmesine neden oldu. Dolayısıyla zaten Türkiye başından beri işte Sovyet döneminde de Sovyetler Birliği'yle sınır olmasından dolayı ciddi sayıda bir asker ve silah sahibi olmak zorundaydı. Yani ekonomik kaynaklarını silahlanmaya ayırmak zorundaydı. Bugün bu ülkeler yani Türkiye'den bekledikleri, eğer bir ekonomik katkı, NATO'ya bir katkının artırılması bekleniyorsa Türkiye'den önce bence bu özellikle Batı Avrupa ülkeleri, bugüne kadar çok fazla kendi içinde askeri harcama yapmamış olanlar, bunların NATO'ya ekonomik katkı yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin işte biraz önce söylediğim gibi, yani bakınız Yunanistan

0: ülkesiyle, yani şunu demek istiyorum, Batı demeyeyim, kapitalist ülkeyle birbirine çok entegre olmuş, karşılıklı ilişkileri olan Çin'le Batı arasında çok yakın zamanda bir askeri çatışma vesaire şeyi beklenmemeli. Bu şey olunca da, yani Çin de bir tarafta bunun dışında kalınca, işte başta söylediğim NATO'nun bu kadar askeri olarak, silah olarak genişlemesi kime karşı olacak? Bu da işte çok, Avrupa bence bunu da hesaplıyor. Yani kendi aklını tehditte görmemesinin gerekçesi olarak ortada bir Rusya kalıyor burada tehdit olarak görülen. Onun için onu söylemek istiyorum. NATO biraz kendisini başka bir şeye dönüştürmeli. Tamam, bir askeri örgüt ama gerektiği zaman da barışı koruyabilecek, hatta çatışmaları çözebilecek bir rol de üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Bir şey ekleyebilir miyim? Hocama şimdi burada tabii Ankara'da da zirvenin etkinliklerinden birisi savunma ve savunma sanayi ile olacak. Çok önemli ve belki de ilk defa olacak bir platform ya da forum. Çünkü bu savunma hikayesi Avrupa'da da çok öne çıktı. Şimdi Trump şunu diyor. Daha fazla harcama yapın, biz harcamalarımızı azaltacağız diyor. Bu ne demek? Yani sonuçta silahlanmak, işte demiryolu yapmak, liman yapmak vesaire yapmak ya da işte yeni teknolojilerden yararlanmak, ama diyor ki bizden alın şeyleri, silahları. Avrupa'da bunun formülü bulmaya çalışıyor. Tam bulamıyor. Bununla ilgili bir Avrupa'nın bir fonu var.
2: Yani yük paylaşımı isteniyor aslında, öyle değil
1: mi? Yük paylaşalım ama silahları yine bizden alın diyor. Hı hı. Yani biz size parasız silah vermeyelim anlamında. Şimdi Avrupa'da Avrupa içi fonlar var. Yani Avrupa'nın bir fonu var bu anlamda, savunma fonu. Bunun başında Fransa çekiyor. Biz kendi içimizden, Avrupa Birliği içinden bu fonu kullanalım diyor. Şimdi Türkiye'nin bir talebi de, evet Avrupa Birliği üyesi değil, yani savunma sanayinde giderek ilerlediği de biliniyor. Böyle de bir talebi var. Yani biz de bu fondan yararlanmamız lazım eğer NATO içindeysek. Ve silahlar kullanılacaksa ya da satılacaksa diye. Fransa'nın bu tür Avrupa içinde, Almanya ile, Almanya biraz daha buna yumuşak bakıyor. Ve Fransa'nın her zaman olduğu gibi, yani geleneksel Avrupa'da Almanya-Fransa çekişmesinde hala burada bir itiş kakışı da söz konusu. Ama en büyük çelişki şu, girmeden önce baktım. Yani şimdi şöyle bir şey, şiar var. NATO'nun ilk genel sekreteri İsmey isimli şahıs, NATO'nun kuruluş amacını anlatıyor. Amerika'yı içeride, yani Avrupa içinde tutmak, Rusya'yı Avrupa dışında, Almanya'yı da Avrupa'nın aşağısında tutmak.
3: Yani biraz el altında tutmak.
1: El altında gibi. Yani o Nazi Almanya'sı tecrübesiyle altta tutmak. Şimdi gelinen noktada Almanya 100 milyar eurolardan bahsediyor silahlanmak ve savunma almak yapmak için ve inanılmaz miktarlar. O kapasitesi şu anda tam yok. Bunu belki geliştirebilir ama zaman içinde. Burada en uygun, en genç ve en aktif sektör Türkiye'nin elinde. Nitekim bir takım işbirlikleri İtalyanlarla ya da başka ülkelerle yavaş yavaş gidiliyor. Böyle bir avantaj söz konusu. Burada, yani bu zirvede girer mi zirve bildirisine falan, onu bilmiyorum ama bunun altı da bence çizilecek konulardan birisi. Türkiye tarafından bunu dile getirecektir. Avrupalılar biliyor bunu aslında. Evet. Bazıları yani off the record bunu kabul ediyor. Hı hı. Ama hani iş açık toplantılarına, AB toplantılarına vesaire girince işte Fransa çıkıyor, Yunanistan çıkıyor. İşte biz kendimiz halledelim diyor vesaire diyor, Türkiye'yi dışarıda bırakmak için. Böyle bir takım çelişkili durumlar da var.
3: Bugün bu işte Avrupa Komisyonu üyelerinin Türkiye ziyaretini biraz o bağlamda kıymetli buldum. Çünkü muhtemelen Mehmet Şimşek'le de, Dışişleri Bakanı ile de Mehmet Şimşek'le de görüşecekler.
1: Ulaştırma Bakanı ile de görüşecekler.
3: Evet, Ulaştırma Bakanı ile görüşecekler. Çünkü onların konuları tam da Türkiye'ye ihtiyaç duyulan konular. Bir de bir ihtimal, eğer becerebilirse, bu Kaya Kallas'ın şeyle, von der Leyen'le de bir kavgası var. O ona diktatör diyor. Bu bunun yetkilerini kırpmaya çalışıyor, beceremiyorsun falan diye. Ama Türkiye'ye ihtiyaç konusu 3 üyede de özellikle seçilip geliyor yani. Üçü de aynı kanaatte. Şimdi lojistikten yararlanacaksınız. Enerji transferinden yararlanacaksınız, hatlarından, kaynaklarından. Savunma sanayi

0: Ürünlerine yarılacaksınız ama bir şey vermeyeceksiniz. Öyle bir dünya yok. Madem alver olacak, alverin de bir adaleti var kendi içinde. Evet. Çünkü Türkiye aslında esasen alvere kadar düşsün istemiyor. Çünkü stratejik bir hedef Avrupa Birliği. Alver meselesi değil. Buna rağmen ya bir alvere geliyorsan da bunun adil olması lazım. Burada biraz hem o fonlardan hem SAFE programından hem onun biraz daha üst bir adı daha var unuttum. Üst programından geniş savunma konseptinden onun içinde olmak istiyor. Yararlanmak da demiyorum çünkü Almanya Cumhurbaşkanı'nın geçen haftalarda bir lafı vardı. Biz deli para harcıyoruz. Rusya'nın üretimine karşı Ukrayna'yı desteklemek üzere Ukrayna için üretim yapmaya. Fakat diyor harcadığımıza karşı yaptığımız üretimle Rusya'yı tutma şansımız yok. İstedikleri kadar üretti. Neden? Kendi koyduğumuz kurallar bizi çok fazla bağlıyor diyor. Üretim saatleri belli, çalışma saatleri belli, çalışmanın zorlukları belli. İşçilerin ne kadar kalifiye olup olmadığına bakmak var vesaire filan. Şimdi bütün bunlarla uğraşırken diyor adam biz bir taşla iki kuş ürkütüyoruz. Ama diyor Türkler, Ruslar bunlar diyor çok daha az maliyetlerle çok daha hızlı, çok daha fazla üretim yapabiliyorlar. Şimdi senin de bahsettiğin o kabiliyet burada bir. Sadece üretim kabiliyeti değil, teknoloji kabiliyeti de var.
1: Tabii.
0: Yeni teknolojilerle İspanya ile, İtalya ile, Polonya ile, Romanya ile yapılan işbirlikleri var. Bir de bu sadece hava sistemlerinde değil, gemi de satıyorsunuz siz bu ülkelere. Denizaltılarını modernize ediyorsunuz aynı zamanda ve bunu hızlı yapıyorsunuz. Şimdi yaptığınız denizaltılar da sizin değil, İngiliz ve Alman denizaltıları yani o şeyle onların formatladığı, inşa tasarımını yaptığı gemiler. Dolayısıyla siz o gemileri yaparken aslında adamların işini adamlardan daha iyi yapıyor oluyorsunuz. Böyle bir kabiliyeti sadece 3-5 bir şey senden satın alayım onun dışında hiç bir daha işimiz olmasın la sınırlamak yapılacak bir iş değil. O sürdürülebilir değil. NATO bağlamında bunun oluyor olması ve Amerikasız olmayacak olan NATO'nun Amerikası da Türkiye ile eğer yeni bir döneme girmişse buradan bu dediğimiz alanlarda da bence ciddi sonuçlar çıkacaktır. Evet. Ve Avrupa Birliği temsilcilerinin yönetiminin de buraya bir heyet göndermesini o anlamda anlamlı buluyorum.
2: Bir şey söyleyecektim Mete.
1: Tabii şimdi mesela nasıl girecek? Şimdi NATO'nun genişlemesine baktığımızda 32 ülkeye ulaştı. Son iki ülkede İsveç'e Finlandiya. İsveç'e Finlandiya'nın bayağı şeyli oldu biliyorsunuz yani sorunlu oldu.
0: Olaylı.
1: Evet olaylı diyelim girişi. Çünkü NATO'da oy birliği gerekiyor. Yani bir üye ülke bir konuda hayır dediği zaman karar alınamıyor. Orada da tabii ki kaç yıl oldu herhalde 4-5 yıl oldu. Yani Türkiye'nin gerekçeleri vardı. Özellikle PKK nedeniyle o ülkelerin yaklaşımlarının değiştirmesi. Finlandiya o konuda daha hızlı davrandı. Önce Finlandiya sonra İsveç alındı. Şimdi ve Türkiye özellikle NATO zirvelerinde yani evet terörü kullanırdı ama PKK'yı hep o listeye koydurmaya çalışırdı ya da dile getirirdi bunları. Yani öyle bir platformu kullanırdı. Hoş yani uzun yıllar bir takım NATO ülkeleri buna uymadı, kulak asmadı. Orada yani PKK'ya ya da işte uzantılarına destek vermeye devam etti. Ama bu son iki ülkenin işte Türkiye'nin de onayıyla girmesiyle bakalım yeni zirvede bu konu gündeme gelecek mi gelmeyecek mi ya da Türkiye işte bir terörsüz Türkiye sürecine gidiliyor. Bunu gündeme belki getirmeyecektir. Bilmiyorum ya.
0: Bence bu da aslında bütün terörsüz Türkiye meselesi de bu süreçler işin bir parçası yani.
1: Tabii ki.
0: İkisi de eşit parçaları yani. Bu Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgili ya da bölgesiyle ilgili biraz geniş ve uzun bölgesiyle ilgili yeni sorumlulukları. Çünkü kabiliyet göstermeseniz kimse size sorumluluk vermiyor. Türkiye'nin gösterdiği kabiliyet de bu sorumlulukları almasını sağladı geçtiğimiz son 10-15 yıl içerisinde. Aslına bakarsanız hani FETÖ badiresini atlattıktan sonra değişti hemen her şey. Ve şimdi Fransa'nın etkisi var doğru. Onların da başka bir sorunu var. İşte bir taraftan Almanya güçlenirse sorusu var. Hani Türkiye güçlenirse istemiyoruz bunu tamam. Ya Almanya güçlenirse o zaman onu hiç istemiyoruz. Şimdi dolayısıyla orada Almanya'yı da dengelemesi gerekiyor. Avrupa'nın da Almanya'yı dengelemesi gerekiyor. NATO içinde de Almanya'nın dengelenmesi gerekiyor. Hı hı. NATO tabii Türkiye'yi de boş bırakmış değil ama hiçbir zaman. Fakat bir taraftan da hani orada ismini andığı iki tane ülke var yani Rusya ve Almanya. Son tahlilde Avrupa yani Rusya ile bir savaşa sokuldu mu? Sokuldu. Hedef belli mi? Yani muhatap düşman belli mi? Belli. Onu tazeledik mi? Tazeledik. O zaman NATO'yu arkasından yeniden yapılandırabiliriz. Kime karşı yapılandırıyoruz? Evet, önce Rusya'ya karşı. Haklı mıyız? Evet, haklıyız çünkü savaş var. İki, bölgesel çatışmaların ve onun bize doğuracağı sorunlu alanların önlenmesinde. O zaman önleyici güç nerede? Uzak mesafelerde kullanacağız. Güzel. Peki bu yetkiyi kim kullanacak? Türkiye çok fazla buradan pay almasın. Almasın da olmuyor. Almazsa çünkü siz Katar üzerinde, Suudi Arabistan üzerinde, başka Orta Doğu bölge ülkeleri üzerinde, hele şimdiki Suriye üzerinde, Irak üzerinde yok, öyle bir etkiniz yok.
1: Şimdi şöyle bir şey var, yani mesela Karadeniz hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bugüne kadar Karadeniz'i çok fazla insanlar şey yapmazdı, o anlamda kale almazdı. Ama şimdi Karadeniz'in güvenliği burada mesela önemli hale gelecek. Türkiye bunu dile getirecek.
2: Evet.
1: En önemli tabii ülkelerden.
2: Yani Ukrayna konusundaki belirsizlik, bir netleşme olabilir mi bu NATO zirvesinde?
1: Ya oraya muhtemelen destek çıkacaktır. Yani Avrupa ülkelerinden hani Ukrayna'ya desteği devam edeceğiz çıkacaktır. Ama bu Karadeniz
0: NATO
1: konusu
0: bağlamında çıkmaz tabii öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: NATO bağlamında çıkmaz Ukrayna'ya bir destek.
1: Abi o şey yapar, benim tahminim koyacaklardır yani Ukrayna'ya.
0: Güç yoluyla toprak kazanımına karşıyız
1: karşı
0: denir
1: tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Yani o denecektir. Karadeniz'in güvenliği gündeme getirilecektir ki o Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Bir de 2004 yılında Türkiye'nin yine çabasıyla İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Burada Kuveyt var, Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve Bahreyn var. Evet, doğrudan bunlar NATO üyesi değil ama onlar da gelecek, Dışişleri Bakanları. Sonuç olarak yani orada da o ülkelerin sorunları NATO'yla hani nasıl bir bağ kurarlar, kuramazlar. İşte ama yani sonuçta işte Türkiye'nin katkısıyla öyle bir zemin de oluşturulacak.
0: Etki alanı böyle genişliyor zaten. Siz onları üye almıyorsunuz, oraya asker göndermiyorsunuz falan ama içinizde bir bağlantı noktası kurarak buradan oraya bir etki uzatıyorsunuz. Hocamın da bahsettiği işte Rusya'nın NATO'da ofis açtığı
1: tabii.
0: bir dönem yaşandı.
1: 2007'ye kadar ofis vardı yani.
0: O yüzden o ilişki de bir süre devam etti ama NATO'nun genişlemesi tabii 99 şeyinden sonra, güncellemesinden sonra NATO açık kapı politikasına girince Putin kendi deyişiyle uzun süre bunu idare etti, söyledi. 2004, 2008, 2012 artık yapılacak bir şey yok. Evet. Kapıma, bahçeme kadar geldiniz. Buradan ben sizi elimle kovmak zorundayım. Moduna geçti. O da bence o sallantılı politikalardan bir tanesiydi benim kanaatim. Bugün bakılınca da öyle gözüküyor daha doğrusu. Şey gibi, teröre karşı savaş gibi. Bu açık kapı politikası da Rusya'yı kışkırtmaya, hatta Putin'in bunları yapabileceğini düşünmedikleri için herhalde böyle bir denemeydi. Başarısız oldu. Şimdi biraz daha en azından birilerinin kafasına göre yaptığı işler olmayacak. Ankara zirvesi herkesin iyice düşünülüp taşınılmış, karar verilmiş bir konuda uzlaşmasıyla politikaya dönüşecek, NATO politikasına. O zaman bu kadar, bugüne kadar gördüğümüz kadar bir saçmalıklar silsilesi görmeyiz diye umuyorum.
2: Aslında önümüzdeki hafta bu gerçekleştirecek NATO zirvesini hemen hemen her gün konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta da dahil ama bu programın bu bölümünde noktalayacağız. Son sözü Sayın Erkan size vereyim. NATO zirvesiyle alakalı bir değerlendirme yapıp sonra bir reklam arası vereceğiz. Buyurun lütfen.
3: Şimdi yani ilk turdaki konuşmada Türkiye'nin aslında NATO'ya çok ihtiyacı yok, kendini savunabilecek, özellikle komşuları düşünüldüğü zaman bir ülke konumunda Avrupa ülkelerinin daha çok buna ihtiyacı var demiştim. Fakat NATO üyeliği Türkiye'ye şöyle bir konfor sağlıyor, rahatlık sağlıyor. Şimdi Türkiye evet bir saldırıya uğrarsa, bugüne kadar da örneklerini gördük, NATO böyle hemen Türkiye'ye yardıma koşalım, bu NATO'nun 5. maddesini çalıştıralım diye bence çok ciddi bir karar çıkmaz bunda. Ama Türkiye NATO üyesi olmasa şöyle bir şey olur. bir NATO ülkesini mutlaka Türkiye'ye bulaştırırlar. O zaman hepsi, bütün NATO ülkeleri onun yanında hızla yer alır. Yani bu Türkiye'yi çok rahatsız eden bir duruma, zora sokan bir duruma getirebilir. Onun için Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'nin savunmasına, politikasına ve Avrupa'daki gücüne bir katkı sağlıyor. Bunun yani aynı şeyde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi NATO'da da Türkiye'nin politikalarının da bu NATO'nun uygulamalarına dahil olması gerekir diye düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Yani bildiğimiz gibi NATO'nun önceliklerini büyük ölçüde işte hem ekonomik olarak katkısından hem gücünden dolayı ABD belirliyor. Ama artık diğer güçlerin de, özellikle NATO'nun ikinci büyük gücü Türkiye'nin de burada NATO'nun önceliklerini belirlemede etkili olmasını diliyoruz ve bu yönde de bir politika olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Hocam zaten
0: zirvenin anlamı o zaten.
1: Şimdi tartışmalar var ya, yani belli insanlar Türkiye NATO'dan çıksın gibi bir görüş de ortaya koyuyorlar. Ya bu, mesela bunun olduğunu varsayalım. Yani ilk alınacak ülke herhalde Güney Kıbrıs olur NATO'ya.
0: Tabii.
1: Belki İsrail bile girer. O evet, da başka bir şey.
3: Onu belirtmek istedim. Yani güvenliğine katkıyı burada sağlıyor. Evet.
0: NATO üyeliği bizi NATO'dan koruyor kafadan zaten. Ondan sonra.
2: Peki. Kısa bir ara verelim, o zaman devam edeceğiz efendim.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo. Neden gözünü
5: ailede kalp hastalığı olduğunda mutlaka bir kardiyoloğa gidip kalp muayenesi yaptırıyor, içimizi rahatlatıyoruz. Ancak kalbe gösterdiğimiz özeni damar sağlığı için de sürdürmemiz gerekiyor. Peki kalp sağlığı kadar damar sağlığına neden bu kadar dikkat etmek gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlatıyor.
6: Özellikle kalp damar hastalıkları aslında önlenebilir hastalıklar. Yani eğer dikkat edilirse, tedbir alınırsa, sağlıklı yaşama dikkat edilirse, koruyucu kardiyolojiye önem verilirse, risk faktörlerine dikkat edilirse önlenebilir. Ve erken yakalanırsa da tedavi edilebilir. Ama maalesef dünyada, ülkemizde hala birinci ölüm sebebi bu. Yani risk faktörlerini sayarsak stres, anksiyete, evet önemli bir risk faktörü ama sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edersek, örneğin yüksek kolesterol önemli bir risk faktörü. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, bunlar da önemli. Tabii genetik özelliği de var bunun. Yaş önemli bir faktör. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Obezite, hareketsiz yaşam. Bunların hepsi kalp damar sağlığına zemin hazırlayan faktörler. Bunların bir kısmını kendimiz düzeltebiliriz. Bir kısmını değiştiremeyiz ama kontrol altına alabiliriz. Dolayısıyla sağlıklı yaşama özen göstermek, örneğin beslenmede Akdeniz diyetini tercih etmek, uykuya, stresi kontrol edebilmeye dikkat etmek, bunu öğrenmek çok çok önemli. Bir de tabii kalp kontrollerini zamanında yaptırmak gerekiyor.
5: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciye, NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

TV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Doğrudan Siyaset devam ediyor efendim. İran-Amerika savaşıyla başladık. Ardından NATO zirvesini konuştuk ve tabii ki terörsüz Türkiye süreci de gündemin önemli başlıkları arasında. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampta konuştu ve aslında terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız ifadesini kullandı. Yasanın hızla çıkacağını da belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi şunu sormak isterim. Çerçeve yasa ne zaman meclise gelecektir?
2: Valla şimdi çalışma süresi uzatıldı. NATO'dan sonra ben onun, hani bunlar konuşuluyorsa o hazırdır zaten aşağı yukarı. Hı hı. Ve işte MHP ile konuşulmuştur, edilmiştir filan. Hatta önemli ölçüde DEM Parti ile de paylaşılmıştır. Bir nihai şekle yakın halini almıştır. Gördüğümüz şey bugüne kadar konuşulanlardan farklı bir şey içinde çok olacağını zannetmiyorum. Yani terörle mücadele yasası, ceza yasaları bizim için esasen uygularsanız yeterli. Ama gördüğüm kadarıyla DEM Parti orada bir kendi kitlesine kazanım istiyor. Bu ta Abdullah Öcalan'ın, terörist örgütün kurucu elebaşının ilk mektubunu yayınlamasından da ilk açıklamasını yapması sırasında, açıklamayı rahmetli Sırrı Süreyya okumuştu. O okuduğunda bile Sırrı onun arkasından bir şeyler eklemek zorunda hissetmişti kendini. Salonda böyle bir çöküntü olmuştu. Hı hı. Sonradan öyle dediğini duymuştum. Bir şeyler de eklememiz lazım filan, bu beklenen bir şey değildi. Çok hem dar kapsamlı hem sert filan, alan daraltan bir şey. Birçok şey iddia ortadan kaldırılıyor fesi filan. Şimdi bunların üzerine biraz daha bir şeyler, özel bir şeyler olsun beklentisi karşılanacak. Kişiye özel, belki bazı kişiye özel derken şu anda hali hazırda terör örgütü militanı olan kişilere özel, geçici ve süreli bir çerçeve kapsamı olacak dediği şey Meclis Başkanı Nurgül, evet, Kurtulmuş. Bu önemli bir şey çünkü en büyük kaygı şuydu. Terör örgütüyle ilgili bir şey, bir düzenleme yaptığımızda bunu, o örgüt feshediliyor ve dolayısıyla biz geri kalan kısmından bir ölçüde emin olabileceğimiz bir çerçevemiz var. Başka tedbirlerimiz de olacak ama bir başka terör örgütü de bundan yararlanmasın. FETÖ yararlanmasın endişesi vardı. O endişenin önüne böyle geçilmiş anlaşılan. Bir iki Türkiye'de işte ceza eli kana bulanmış diyelim kişilerin mümkünse onların gelmemesi sağlanacak, benim görebildiğim o. Türkiye'de hani yargılanıp örgüt üyeliğinden veya bir süre sonra serbest bırakılabilecek kişiler gelecek, onların bir listesi çıkartılacak. Zaten MİT başından beri de bunu hep onlardan duyardık. Başka yetkililerden de duyardık yıllar içerisinde. Yani kimin kim olduğunu, örgüte kimlerin katıldığını, nerede olduğunu, hangi eylemlere karıştıklarını. Yani %90 biliyoruz. Çetele çetele belli bunların ne yaptıkları. Dolayısıyla Ümit'in daha önce paylaştığı muhataplarıyla, istihbaratın muhatabı kim olursa artık, paylaştığı bir şey var. Bir liste olduğundan bahsedilmişti. Galiba onda, o çalışmaların hepsinin sonuna gelindi. Ben yaz, yani bir şeyden sonra NATO'dan sonra meclis açılmadan meclise verilir diye düşünüyorum ama onun tabii yasalaşması biraz daha uzun.
3: Ekibe kalabilir belki.
2: Tabii son tarihe yasalaşması kalır çünkü komisyonlardan geçecek, genel kurula gelecek, o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Onların çünkü sadece kendi prosedürel takvimleri bile neredeyse bir ay iki ayı bulur ki o da vekillerin tatil yapmaması demek. Milletvekillerinin tatil yapmama lüksü yoktur.
1: Evet.
2: Onlar o tatili öyle ya da böyle yaparlar.
1: Tabii bir çerçeve yasa dedin.
2: Çerçeve yasa şu anda.
1: Neleri kapsayacağını.
2: Dedim ya, şu ana kadar kaygı duyulan şeylerin içinde olmayacağını biliyorum.
1: Silahsızlanmanın daha hızlanmasını bekliyor muyuz peki?
2: Tabii bekliyorlar çünkü bakın mesela şimdi başka bir şey var. Yani daha önce konuşulan şey neydi? Silah bırakacaklar. Teyit edilecek, yasa çıkacak. Şimdi bu işin tamam bıraktık dediler. Nasıl teyit edeceksin? Yani işte 9 tane mağara gösterildi.
3: Yer de değiştirebilir. Yani
2: tabii.
3: Bazı kulislere göre yani çerçeve yasa ya tamamıyla hayata geçmese bile çıkıp teyit sonradan beklenecek yani
2: şimdi
3: hayata
2: ona geçilmeden. Döndü işte. Şimdi biraz ona döndü.
3: Evet.
2: Belki çünkü o... hep dediler hani burada dedik ki 9 tane mağara var. Şu kadar depo var. Bunları belirledik, gittik. Evet ama silahlar nereye gitti? Yandı mı? Başka bir yere mi taşındı? Bilmiyorsunuz bunu. Dolayısıyla bu teyidin güvenilir olması için muhatabının da size güvenilir bir bilgi vermiş olması lazım. O güvenliği sağlamak, güvenilirliği sağlamak için de o benzetme yapılıyor diye. Hani ya gel diyorsun da hangi yasaya göre geleyim? Şimdi o gösterilip ona göre gel denilecek. O bakımdan böyle bir hibrit durum tercih edildi. Şimdi yasa çıkacak ya da hazırlıkları başlayacak. Ondan sonra teyit de onunla beraber gelecek. Konuşulan evet. Şey o. Zaten elebaşlarının sonuçta örgütün Kandil'de yönetiminin Kandil boşaldı. Kandil'de artık bir örgüt yönetimi yok. Kandil Kuzey Irak bölgesel yönetiminin kontrolünde bir köy. Bundan daha başka bir anlam ifade etmiyor denilmedikten sonra bu dediğimiz risk her zaman var. Evet. Ama bir risk daha var. Onu önleyici düzenlemeler ne olacak onu göreceğiz. Onu görmek istiyoruz en azından. O da şu, örgüt silahı bıraktı tamam. Hakikaten hiçbir yerde depoda falan silah da yok da ya bu Orta Doğu'da silah bulmak herhalde bizim A4 kağıdı bulmamızdan daha kolay yayın kurumunda. Dolayısıyla öyle bir organizasyon yapısı olur, çete yapısı olur. O yapı devam eder. O yapı silah bulmaya bakar sadece. Bu bir tehlike. İki, bu yapı aynı zamanda DEM Parti siyasetini de enfekte eder. Yani bugüne kadar hep DEM Parti'nin vesayet altında olduğunu söyleye geldik ki doğruydu. Birçok kişi bana söylenmedi de ben de güvenilir gazeteci arkadaşlardan duydum. Ya sizin PKK ile çok işiniz yoktu normalde filan denildiğinde adam kafasına parmağını dayayıp yani mecburen ilişkimiz var demeye getirdi. Bazı kişilerden bahsedildi DEM partililerden ama hep biliyoruz ya yanına kayyum atan adamlar bunlar sonuçta danışmanı da altında. Şimdi bundan kurtulmuşken tam onların yerini başka bir tırnak içinde sivil örgütün alması, örgütlenmenin alması ve sistemi enfekte etmesi de kabul edilemez. Bunu çok ta işin başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söylemişti. Bu kaygıyı özellikle koymuştu. Onu önleyici mekanizmalarda devlet herhalde kendi ceza yasalarında ve işte yasa dışı örgütlerle ilgili düzenlemelerinde ayrıca düzenleyecek. Biraz da DEM Parti orada devlet aklıyla kendi siyasi kanadını örgütsel yapının baskısından veya tasallutundan veya vesayetinden koruyacak. Artık orada biraz daha iş DEM Parti'ye düşüyor.
1: Evet, tabii hafta sonu DEM Parti'nin de aslında mitingleri oldu ki bu mitinglerde de yine gündem çerçeve yasanın bir an önce çıkarılması yönündeydi ama acaba her iki tarafta aynı düşüncede mi, aynı saflarda mı? Sayın Erkan ne dersiniz?
4: Şimdi Burcu Hanım bakınız yani söylediği zaman her iki tarafta derken yani iktidar ve DEM Parti'den iki taraf derken söz etmek istiyorum. İşlerin çok olumlu gittiği söyleniyor kamuoyuna açıklananlarda. Hatta bir ya da iki gün önce Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yani sürecin %80-90'ı tamamlandı dedi sanırım. Yani 90'a evet, kadar 90. Geldi diye bir söz kullanmıştı. Fakat şeye baktığımız zaman yani son Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda toplanıyor sanırım. 18 Haziran'daki toplantıda mutlaka değerli konuklarımız siz de bakmışsınızdır. Birinci madde önceki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından hiç farklı değil. Yani birinci madde şöyle başlıyor. İşte PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, DH terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecektir diye devam ediyor. Oysa yani bir sene önce yaşanan bir sürede örgütün kendini feshettiği söylendi, konuşuldu bunlar vesaire. Ve şöyle de bir takvim konmuştu. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu kararı alındıktan sonra yasa çıkacak diye. Şunu söylemek istiyorum. Yani söylendiği kadar bir ilerleme bu Milli Güvenlik Kurulu kararına baktığımız zaman. Çünkü buradaki ifadelerde hiçbir değişiklik yok. Söylendiği kadar böyle 80'e 90'a gelinmemiş gibi bir şey görülüyor burada. Şimdi ikinci mesele, biraz önce alt yazıda da sizin verdiğiniz, yani milli meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşmaya hazırız sözü. Fakat bir tarafta da bir çerçeve yasa kamuoyuna yansıdı. yani çeşitli basın yayın organlarında neler olduğu içerisinde neler olduğu yansıyor. Şimdi burada bir uzlaşma olacaksa burada o mecliste kurulan komisyonun komisyonun adı ne, milli dayanışma neydi komisyonun adı onu çok şey yapamadım. Yani her partinin temsil edildiği komisyonda o partilerin temsilcilerinin bu çerçeve yasayı hazırlarken yer alması gerekir diye düşünüyorum. Yani uzlaşı ben iktidar yani Cumhur İttifakı ya da iktidar ben bir yasa hazırladım. Gelin bunun üzerinde uzlaşalımla ya da meclise geldiğinde bunu önergelerle düzeltelim. Bu bir gerginliğe neden olur. Dolayısıyla bu çerçeve yasa kamuoyuna yansımadan ortak bir çalışmayla gündeme gelmesi ya da kamuoyuna açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Şunun için bakın yani siz de belirttiğini söylediğinizde DEM Parti ya da işte Kürt siyasi aktörlerinin vermiş olduğu mesajlar çok daha farklı. Yani daha bütün Kürtlere dönük bir düzenlemek, burada bakın yansıyan maddelerde hapishanelerde yani tutuklu ya da hükümlere dönük bir düzenlemede söz edilmiyor şey olarak. Hatta işte İmralı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili çok ciddi talepler var. İşte son iki gündür yapılan mitingler de onun üzerinde. Şimdi bir taraf böyle yüksek perdeden bir düzenleme vesaire kamuoyuna açıklarken diğer taraftan da bu çerçeve yasada söylenenler onu çok karşılamıyor gibi görülüyor. Onun için ben şey diyorum işte yani DEM Parti'nin de içine yer alacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğer mecliste temsil edilen partilerin de o komisyonda görev alan her partinin bir başkanı vardı. İlk başta böyle konuşulmuştu. Sayın Meclis Başkanı da bunun bir toplantıyla ortaya çıkacağını orada bir tartışılarak ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorum. Şeye ben de katılıyorum. Yani çünkü biz bunu şöyle konuştuk. Bu çerçeve yasa ya da temel yasa Ramazan bayramından sonra meclise gelecek diye konuşulmuştu. O zaman programlarda yaptık meclise geleceğini. Daha sonra Kurban Bayramı'ndan sonra gelecek. İki bayram arası 70 gün. Şimdi meclis tatile girmeden gelecek deniyor. Bence bu da biraz şey olacak gibi. Yani meclisin yeni yasama döneminde şey olur. Gündeme gelir gibi ama bu bir iki ay önemli değil. Önemli olan uzlaşmayla gelmesi. Yeni tartışmalara yol açmadan gelip mecliste bunun konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Ama mutlaka mecliste bir adım atılmalı. Yani burada bir yasal düzenleme olmadan şeyi bu her tarafta böyle bir şey var. Yani sorunu çözmek demek konuşmak gibi bir algı ortaya çıktı. Yıllardır bunu. Kürt siyasetçiler de buna çok meraklı. Yani sürekli panel yapalım, sempozyum yapalım, konuşalım, televizyonda konuşalım, tartışalım. Bunu bir şey olarak görmemek gerekir. Yani soru konuştuktan sonra da bir çözüm yolunda ilerlemek gerekir diye düşünüyorum. Bu da mutlaka yasa, yönetmelik vesaire gibi ama kapsayıcı, kimseyi dışarıdan bırakmayacak bir yola girmesi ki bunu daha sonra da işte onlarca yıl içerisinde kimseyi rahatsız etmeyecek bir duruma gelsin diye düşünüyorum.
1: Peki. Mete, sen neler söylersin?
3: Süreç evet işliyor. yani belki kimilerine göre hani istendiği hızla gitmiyor. Ama yani ben çok şey yapmıyorum. Tuhaf gelmiyor. Şu yüzden yani hocam haklı. İşte Ramazan bayramı sonrası ya da Kurban bayramı sonrası tarihleri tam oturtamıyorum. O kadar çok olay oluyor ve hızlı gelişiyor ki. Mesela Suriye meselesi, YPG meselesi hallolmadan yani Türkiye'nin bir şekilde adım atmayacağı zaten belliydi. Orası kendi mecrana girdi bence. Suriye'de halledilmek üzere. Yani Suriye'nin kendi iç işi gibi en azından şimdilik ilerliyor. Daha sonra İran Savaşı çıktı. Yani hem Türkiye o savaşın bir şekilde sonucunu görmek hem de PKK'nın oradaki yani İran işte efendim PEJAK ya da diğer örgütlerle yeni bir şeye kalkışır mı ya da varsayalım işte İsrail'in Amerika'nın iddia ettiği gibi bir rejim değişikliği bir iç ayaklanmada bunlar eğer olsaydı orada nasıl bir tavır gösterecek ona göre pozisyon alacaktı. Bunlar gerçekleşmedi ama bunlar sonuçta süreci biraz uzattı. Tabii nazik bir süreç en azından. Şimdi baktığımızda Yani en azından kamuoyu yansıyanlar, suç işleyenler, işlemeyenler, örgüt liderlerinin ne olacağı, Öcalan'ın ne olacağı gibi maddeler var. Hocam haklı. Yani ilk başından beri en azından bu cezaevindekilerle ilgili mevcut yasalarla halledilebilecek bir takım sorunların olduğu söyleniyordu. Onlar işlemedi. Belki işleseydi kamuoyunda bir takım şüpheler belki daha önceden kalkardı. Bunlar mevcut yasalarla çözülebilir diyenler söz konusu, ama bu yeni dönemde işte suç işleyen, işlemeyen, gelenlerin işte 5 yıl suç işlememe kaydıyla daha sonra siyaset yapabilmesi, 5 yıl içinde yapamaması, lider kadronun zaten Türkiye'ye gelmemesi ve siyasete kesinlikle katılmamaları, Öcalan'la ilgili herhangi bir statü değişikliği değil, belki işte yaşadığı yerde biraz koşullarının düzenlenmesi, işte ne bileyim gazetecilerle, işte akademisyenlerle vesairelerle görüşme imkanı gibi. Ama anladığım kadarıyla şöyle işleyecek. Yani hem devlet ya da işte devletin kurumları, hem de karşı taraf açısından çerçeve yasa çıkacak ama uygulanmaya geçmeyecek ya da onun çerçevesi belirlenecek. Ondan sonra teyit mekanizması devreye girecek. O teyit kesinlikle onaylandıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek ve Milli Güvenlik Kurulu da evet teyit edilmiştir diyecek. Bir şekilde bu, yani DEM Parti ya da işte Öcalan ya da örgüt kimse artık, onların da istediği bir süreç. Hı hı. Yasal adımlar ya da şöyle diyelim çerçeve adım, teyit ve MGK kararı. Burada belki şüpheleri biraz daha hani azaltmak amacıyla şunu karıştırmamak gerekiyor. İkili bir süreç var. Hem bir yasal süreç, bir demokratikleşme süreci. Diğer sürece geçmek biraz daha vakit alacak gibi. Oralarda da minik adımlar atıldığı takdirde en azından yani Kürt kitlesi ya da seçmenin biraz dediğim gibi şüpheleri azalmış olacak gibi görünüyor.
1: Peki. Ben tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Gazeteci ve NTV Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Teşekkür ediyoruz Sayın Kartoğlu. Ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan. Sayın Erkan, size de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Efendim, doğrudan siyaset programına iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar dileriz efendim.

0: doğrudan siyaset. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu hafta sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve bu yazın ilk sıcak hava dalgası. Ama altını çizmek istiyorum. Avrupa'da hissedilen sıcaklıklar çok daha yüksek değerlerdeydi. Bizde ise bu sıcak hava dalgaları zaten her yaz en az bir ve çoğunlukla üç defa gelir. Yani biz bu sıcak hava dalgalarına alışığız. İstanbul yarın 33-34 derecelerde, Ankara, İç Anadolu, Karabük tarafı buralarda 35 dereceye doğru yükselme olacak ki çarşamba daha sıcak bir gün. Çarşamba 36-37'lere kadar yükselecek. Aydın 40 derece, Denizli 38 derece, İzmir 37 derece. Bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Akdeniz'de ise 38-39 dereceye kadar çıkıyor hissedilen sıcaklıklar. Güneydoğu'da 37-38 derecelerde olan sıcaklıklar cumadan itibaren 40 dereceyi aşacak. Sıcak hava dalgası batıda 2-3 gün ama doğu kesimlerde Güneydoğu, Adana ve Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık bir hafta etkili olacak. İstanbul'da en sıcak gün çarşamba, 35'e kadar yükselecek sıcaklık. Sonra perşembe 34, cuma, cumartesi 30'a doğru düşüş olacak. Hatta perşembe çok kısa süre bir yağış olabilir ve cumartesi de kısa süre yağış ihtimali var İstanbul'da. Tabii biz hep gölgedeki sıcaklıklardan bahsediyoruz. Eğer aracınız güneşin altında uzun süre kalmışsa ya da asfalt yollarda, buralarda sıcaklık 50-55 hatta 60 dereceye kadar çıkabilir. Bu ikisi karıştırılmamalı. Yani biz gölgedeki sıcaklıkları ölçüyoruz. Yine eğer açık havada güneşin altındaysak o zaman da sıcaklıklar 45 derece civarında hissedilecek. Bugünlerde öğle saatlerinde özellikle güneşe fazla çıkmamaya özen gösterelim. Çıkacaksak eğer şapka ya da şemsiye kullanalım. Açık renkli kıyafetler giyelim ve bu hafta fazla yağlı beslenmemeye özen gösterelim. Avrupa'da peki bu sıcaklıklar neden bu kadar çok öldürücüydü? Çünkü Avrupa'da yeşil alanların fazla olması, nehir yataklarının kıtayı boydan boya kaplıyor olması nem oranını yükseltiyor. Evet, 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda yeşillikler serinlik verir ama 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bağıl nem arttığından, fotosentez sırasında bitkiler su buharı da verdiği için hissedilen sıcaklıklar çok yüksek değerlerde hissediliyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 45 derece sıcaklık ama %20 bağıl nemde sıcaklık yine 45 derece hissedilir. Yani Güneydoğu sıcağı böyle bir sıcaklıktır. Ancak 34 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %80 ise sıcaklık 45 derece hissedilir. 37 derece sıcaklıkta bağıl nem %65 ise sıcaklık 54 derece hissedilir ki aynı Avrupa'da olduğu gibi. Yani Avrupa'da sıcaklıklar geçen hafta Adana'da hissedilenden bile yüksek hissedildi. O nedenle bir haftada kıta genelinde 1300'den fazla kayıp yaşandı. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: TV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Söyleniş hatalarının daha çok yabancı dillerden gelen sözcüklerde olduğu su götürmez. Bugün yine vaktimiz yettiğince bu tür sözcüklere göz atacağız. Örneğin müracaatla başlayalım. Müracaat, müracaat tarzında söylense de doğru söylenişi müracaat. İlk karşılığı başvuru. Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. İlk A uzun, C'den sonraki A uzun değil, iki tane. Müracaat. Kimi büyük kuruluşlarda başvurulacak yer olarak artık yerini danışmaya bıraksa da hala rastlıyoruz müracaata. Biz bunu bilemeyiz efendim, lütfen müracaata sorun. Şimdi biraz müdahaleye bakalım. Müdahale de Arapçadan. Girmek, dahil olmak demek olan duhulden geliyor. Müdahaleyi bir işin gidişine el atma, karışma anlamında kullanıyoruz. Durum o hale gelmişti ki müdahale etmek zorunda kaldım. Bir dava sonucu verilecek kararın dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları da müdahale. Davaya müdahale eden kişiye de müdahil deniyor. Müdahil avukat. Müdahale derken de, müdahil derken de D'den sonraki A sesini uzatıyoruz. İkinci A'yı E'ye dönüştürerek müdahale biçiminde yanlış bir söylenişi de hayli yaygın. Tekrar edelim. Müdahale ve müdahil. Sefa mı, safa mı? Her ikisi de kullanılıyor. Kafamızı karıştırmadan sözlükler arasında ufak bir tarama yaptığımızda Osmanlıcayı esas alan sözlüklerde ve Meydan Larus'ta safa öncelikte. Ancak Türk Dil Kurumu ve diğer Türkçe sözcüklerde sefa ana madde. Safa, bakınız, sefa şeklinde alınmış. Biz Türkçe sözlüklerdeki biçimiyle biraz daha yakından bakalım. Sefa, gönül rahatlığı, kaygısız ve sakin olma. Eğlence, zevk, neşe anlamlarında. Sondaki A sesi uzun söyleniyor. Sefa geldiniz. Sefa ya da sefalar bulduk. Ve de zevk ve eğlenceye düşkünlük anlamında sefahat. 100.000 Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme, demiş Neyzen Tevfik. Hayatın sefasını sürmeniz dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. İç siyasetten dış politikaya, spordan kültür sanata pek çok farklı haberi önümüzdeki 3 saat boyunca ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Gelin haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde günün öne çıkanları neler aktaralım.

0: Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta dünya liderleri Ankara'ya gelecek. NATO zirvesi var. Öncesinde bugün İstanbul'da NATO parlamento başkanları toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Ankara zirvesinden beklentisini anlattı. Bu arada Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel İzmir'deydi. Konuşmasında açıkça yeni parti sinyali verdi. Özel yarın meclis grup toplantısında konuşacak. Aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Orada da yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıntıları aktaracağız. Bu cuma emekli ve memur zamları belli olacak. Emekli memur zammında hangi iki senaryo ne çıkıyor, bunu da aktaracağız birazdan. Ve tabii sıcak havaları da konuşacağız. Avrupa'da sıcak hava alarmı sürüyor. Can kayıpları var. Şimdiye kadar 300'den fazla kişi sıcaklar yüzünden yaşamını yitirdi. Bizde de 5 ila 7 derece daha ısınması bekleniyor yarın itibariyle havaların. Sıcak hava yurtta etkisini arttırınca tabii sahiller ve plajlar hayli hareketlendi. Bu arada Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısı da 23'e yükseliyor. Mavi bayraklı plajlar nerede? Aktaracağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
1: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
1: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
1: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
0: Şimdi evet, NATO toplantısına çok kısa bir süre kaldı. Ankara'daki o kritik zirve öncesinde hangi ülkenin çantasında hangi konular var, hangi konuların öne çıkarılması bekleniyor? Gelin bakalım, Türkiye ile başlayacağız öncelikli olarak. Beşinci madde dahil müttefik ruhuna uygun davranış. Yani Türkiye'ye herhangi bir saldırı olması durumunda NATO'nun Türkiye'nin yanında olması, birlikte hareket edilmesi. Yerli savunma sanayi üzerindeki gizli açık ambargoların kaldırılması. Türkiye bu iki konuyu özellikle gündeme taşımayı planlıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisine bakalım. Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü ve mali sorumluluğu daha fazla üstlenmesi ki Amerikan Başkanı Trump'ın zaten devamlı bu konuda çağrılarının olduğunu, diğer ülkelerin yeteri kadar sorumluluk üstlenmediğini sıklıkla dile getiriyor ve gayri safi GSE'nin en az 3,5 savunma harcamalarına ayrılması, nihai hedefinde %5 olması aslında sanayi anlamında silah sanayine ayrılması gereken, en azından nihai hedefin savunma harcamalarının bu olması gerektiği söyleniyor. Nükleer caydırıcılık unsurlarının arttırılması bir diğer istek Amerika tarafından. Rusya tehdidine karşı Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan ülke sayısının arttırılması, Avrupa Birliği Savunma Finansman Mekanizması SEYFE, Amerikan şirketlerinin alınması ve öncelik verilmesi Amerika'nın beklentileri arasında. Ve İngiltere ise Avrupa'nın uzun menzilli füze yeteneklerinin ortak üretime öncülük etmesini istiyor. Kuzey Atlantik güvenliğini de ön planda tutmak amacı var. İngiltere'nin NATO'da işte bu konuları gündeme getirecek. Fransa ise ittifak içinde Avrupa özelliği vurgusunu korumak istiyor. Savunma sanayi yatırımlarının ve fonların öncelikle Avrupa ve Avrupa Birliği menşeli şirketlere aktarılmasını bekliyor. NATO'dan bu kararların çıkması Fransa için öncelikken Almanya, Rusya tehdidine karşı Doğu Kanadı'nın lojistik ve askeri olarak güçlendirilmesi konusunu gündeme getirecek. Enerji altyapılarının fiziksel ve siber güvenliğinin garanti altına alınmasını isteyecek. İtalya ise Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan kaynaklanan düzensiz göçle asimetrik tehditlerin bulunduğu Güney Kanadı'na dikkat çekilmesini istiyor bu zirvede. Polonya, Rusya tehdidi nedeniyle ittifakın kalıcı askeri varlığının ve hava savunma şemsiyesinin maksimum seviyeye çıkarılmasını istiyor. Görüyoruz ki Avrupa ülkelerinde özellikle Rusya tehdidi bu NATO'da öne çıkacak konular arasında. Ukrayna ise davetli statüsünde bu defa. NATO üyelik sürecine dair somut geriye dönülemez adımlar atılması isteniyor. Acil hava savunma sistemi ve mühimmat sevkiyatı garantisi bekliyor. Bunu sıklıkla dile getiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı da bu defa da davetli statüsünde bunları dile getirecek efendim. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler artırıldı.
3: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu.

0: başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimler ise trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekan ve meydanlarda takip altında.
1: Şimdi iç siyasetin gündemine bakacağız. Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler var. Özellikle Özgür Özel'in son açıklamaları yeni parti kurulacak mı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
2: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
0: Mutlak mutlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
2: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
0: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
3: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Skorsky'ler mi dersiniz? Yeni operasyonların altını yapabileceklerini sanıyorlar.
0: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1: Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
4: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
1: Evet, şimdi canlı bağlantılarımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yarın Doha'da bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmeye kimlerin katılacağı net.

0: Dik kazandı. Şimdi iki bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersoz Washington'da son bilgileri paylaşacak. Ve İran tarafından da görüşmeye dair açıklamalar var. Tahran'daysa Ali Çabuk bizleri bekliyor ayrıntıları aktarmak üzere. İlk durağımız Washington olacak ve Begüm'e soracağız. Görüşmeye kimlerin katılacağı netlik kazandı mı? Begüm neler söylersin?
1: Buse, Perşembe gününden itibaren karşılıklı saldırılarla acaba İran ve Amerika arasındaki müzakere süreci riske mi giriyor diye sormuştuk. Tansiyonun düşürülmeye çalışıldığına dair bazı sinyaller geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajı duyurdu önce. Salı günü, yani yarın, Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelerin olacağını, İran tarafının talep ettiğini iddia etti bu mesajında. Biraz önce de Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını cevaplandırırken Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki olmayacak, göreceğiz dedi. Çok basit dedi, buradaki mesele İran'ın nükleerden arındırılması dedi. Nükleer silahlara sahip olmalarını istemiyoruz, askeri olarak da kazanıyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi Amerika Doha'da görüşmeler olacak diyor. Trump yönetiminin temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın o görüşmelere katılacağını ifade ediyor. Ama İran'dan gelen açıklamalardaysa İran'ın bu toplantıya heyet göndermeyeceği ifade ediliyor. Amerikan tarafıyla bir müzakerenin olmayacağı. Yani İran diyor ki Katar'la bir görüşme var ama ABD heyetinin Katar ziyaretinden bir bağımsız bir şekilde olacak diyor. Biraz sonra Ali Çabuk da Tahran'dan İranlı yetkililerin açıklamalarını aktaracaktır. Dolayısıyla bir Katar'da tarafların temasları olacak ama İran ve Amerika arasında bir müzakere olacak mı? Orası soru işareti gibi görünüyor. Bir yandan da İran Cumhurbaşkanı 6 milyar dolarlık İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını söylemişti ama Amerikalı yetkililer şimdiye kadar İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmadığını söylüyor. Katar da böyle bir transferi henüz teyit etmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'a karşı sabrının tükenmekte olduğunun sinyalini vermişti. Artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebiliriz ve askeri olarak başladığımız bu işi askeri olarak bitirmek zorunda kalabiliriz demişti. Dolayısıyla şimdi bir yandan yarın Doha'da yapılacak olan görüşmeler bekleniyor. Amerikalı ve İranlı yetkililer de orta ve uzun vadede kapsamlı bir barış anlaşmasına varmak için çalışacaklar ama hem bu bir takım görüş ayrılıkları ve taraflardan gelen farklı bilgiler hem de Hürmüz Boğazı etrafındaki gelişmeler bu kapsamla anlaşmaya varmanın, uzlaşmaya varmanın çok da kolay olmayacağını bize gösteriyor gibi görünüyor Buse.
0: Begüm, bir sorum daha olacak. Hürmüz Boğazı'na ilişkin Amerikan basınında dikkat çeken analizler yer aldı. Onları dinleyeceğiz. Sorunun çözümüne dair neler yazıldı?
1: Buse, şimdi savaştan sonra geldiğimiz noktada Tahran anladığımız kadarıyla Hürmüz Boğazı üzerinde sahip olmuş olduğu bu kontrolü diyelim bırakmak istemiyor, bundan vazgeçmek istemiyor. İranlı yetkililerden Dışişleri Bakanı Arakçı dahil bu mesaj veriliyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sadece İran'da olduğu, yetkinin başka ülkede olmadığına ilişkin mesajlar geliyor ama bu açıklamalar Amerika'nın argümanıyla da pek uyuşmuyor. Çünkü Amerika diyor ki İran'la imzalanan mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a vermiyor diyor Amerikalı yetkililer. Üstelik Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önündeki askeri engellerin de İran tarafından kaldırılması şartını ortaya koyuyor diyor. Ama o tabii Hürmüz Boğazı meselesi mutabakat zaptında bir miktar muğlak bırakılmıştı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak üzere en iyi çabayı göstererek gerekli düzenlemeleri yapması gibi bir ifade yer alıyordu. Şimdi Tahran kendi kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesini ve bunun için İran'dan izin talep etmesini bekliyor. ABD'nin desteklediği Umman rotasının kullanılmamasını istiyor. Amerikalı yetkililer İran ve Amerika arasında Hürmüz Boğazı etrafında çatışma ihtimalinin azaltılmasına yönelik bir hattın kurulduğunu açıklamıştı. Ama bu mekanizmanın aktive edildiğine dair hala bir bilgi gelmiş değil. Amerikalı yetkililer ısrarla söylüyorlar İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolünü kendi egemenliğini empoze etmesine yönelik ya da ticari gemilere yönelik saldırılarına seyirci kalınmayacağı mesajını vermeye devam ediyor. Wall Street Journal'da dikkat çeken bir analiz, bir yazı yer aldı. Gazetenin yayın kurulu tarafından kaleme alındı. Başlığı da tırnak içinde Hürmüz Muharebesi'ni İran kazanıyor diyor gazete ki ABD Başkanı Donald Trump hep Hürmüz Boğazı'nın açılması üzerinden bu anlaşmayı kamuoyuna satmaya, açıklamaya çalışmıştı. Geldiğimiz noktadaysa Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri İran'ın politikasının belirlediğini görüyoruz. O zaman da ABD acaba bu anlaşmaya neden imza attı öyleyse sorgulaması yapılıyor Buse.
0: Evet, Begüm'ü dinledik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerika ve İran arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıntıları Begüm Dönmez'den biraz önce aldık efendim. Şimdi ise Ali Çabuk'a bağlanacağız. Doha'daki görüşmelere ilişkin Tahran'dan yanıtları öğreneceğiz. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk da aktaracak bize ne mesajlar var görüşmeye dair. Ali, neler söylersin?
2: Buse, şu saat dilimine kadar bir belirsizlik vardı İran cephesinde Doha'daki görüşmelere katılıp katılmayacağı noktasında Tahran yönetiminin. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aynı zamanda müzakere heyetine de sözcülük yapan isim İsmail Bekai, ABD ile yarın Doha'da herhangi bir müzakerenin hiçbir düzeyde yapılmayacağını söyledi. Ancak öte taraftan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı teknik müzakerelerinde başındaki isim Garib Abadi, yarın İran'dan bir heyetin, uzman bir heyetin Doha'ya gideceği bilgisini paylaştı. Ancak ABD'li yetkililer ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir görüşmenin olmayacağı bilgisini verdi. Doha'ya gidecek olan İran heyetinin dondurulmuş, bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılma konusunu takip edeceğini ve bu konuda arabulucu olan Katarlı yetkililer ile bir temasın kurulacağını, görüşmelerin yapılacağını söyledi Garib Abadi. Ancak hem müzakere heyeti sözcüsü Bekai hem de Garib Abadi yaptığı açıklamalarda ABD tarafıyla hiçbir düzeyde bir müzakere yapmayacağız ifadelerini kullandılar. İçeriye de bir dönecek olur isek İran içerisinde Müşteba Hamene'nin İran liderinin ben mutabakat konusunda farklı bir görüşteydim, prensipte farklı bir görüşteydim ifadesini kamuya açık bir şekilde kullanması ülke içerisinde de çok sık tartışılıyor. Farklı yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor ve bu çerçevede son ABD hava saldırıları sonrasında da ülke içerisinde özellikle de radikal bazı siyasi gruplar bu müzakerelerin askıya alınmasını, mutabakatın hatta askıya alınması noktasında bazı çağrılarını daha yüksek sesle dile getiriyorlar. Müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai bazı şartları sıraladı. Mutabakat zaptı içerisinde bazı maddelerin hayata somut olarak geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bunların başında ise İran'ın bloke edilmiş mal varlığı geliyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian 6 milyar doların serbest bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Şimdi somut bir adımın atılması bekleniyor. Bu mutabakat çerçevesinde 10. maddeyi kapsayan İran'ın petrol muafiyeti. Bu konuda ABD bir adım atmıştı ve resmi olarak da İran petrol satışına başlamış durumda. Bekai bunun takibini sürdüreceğiz dedi. Öte taraftan da uzman bir ekibin oluşturulduğunu, bu mutabakat maddelerinin takibi noktasında uzman bir heyetin Doha'ya gideceği bilgisi paylaşıldı ve bu maddelerin somut olarak hayata geçirilmesinin, karşılıklı olarak taahhütlerin yerine getirilmesine dair takibin yapılacağı belirtildi ve müzakere heyeti sözcüsü Bekai'ye somut adımlar atılmadan herhangi bir şekilde müzakereye başlamayacağız ifadesini kullandı. Ancak yarın İran'dan uzman bir heyetin Doha'ya gideceği bilgisi de paylaşıldı Buse.
0: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan notları. İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Kararı Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara gelin birlikte bakalım.
3: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
4: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
3: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
5: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
6: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
0: Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganın 45 yaşında Türk kökenli bir Almanya vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınındaki Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Alman basınında yer alan haberde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bazı kaynaklar ise birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Bugün yarın da ardından yurttan haberleri aktaracağız efendim. Kısa bir ara.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
8: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
7: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
9: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
8: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
9: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
10: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
7: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.

0: TV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
2: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
1: Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2010.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Tekerlekli patenin icadı eğlenceli olmalı, öyle mi?
3: Tekerlekli pateni, müzik aleti yapımcısı Belçikalı Joseph Merlin buldu. Merlin, 1760 yılında Londra'daki bir maskeli baloya iki tekerlekli pateniyle gitti. Ve üstelik balo salonuna patenleri üzerinde kayarken keman çalarak girdi. Bu etkileyici girişe rağmen paten moda olmadı. Çünkü Merlin balo salonunu zarifçe dolaştıktan sonra duvardaki bir aynaya çarptı, ayna ve keman kırıldı, kendisi de yaralandı. Merlin'den 63 yıl sonra İngiliz John Tyers, yolculuk etmek ya da zevk için kullanılabilecek botlara monte edilebilen aygıt diye tanımlayarak patenin patentini aldı. 1840'a gelindiğinde ise Berlin'de bir birahanenin kadın garsonları patenli olarak çalıştırmaya başladığı kayıtlara geçmiş. Ama patenin moda olması, Amerikalı James Leonard Plimpton'ın 1862 yılında dört tekerlekli pateni icat etmesiyle oldu. Tahtadan yapılma tekerleklerdeki özel bir düzenek sayesinde bir yöne eğilerek patene yön vermek mümkün oluyordu. Plimpton, 4 yıl sonra dünyanın ilk tekerlekli paten sahasını açtı ve Amerikalılar arasında tekerlekli paten çılgınlığı başladı. Amerikalılar paten sevdasıyla pek çok rekora da imza attılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni patenle bir uçtan bir uca en hızlı geçme rekoru 69 gün 8 saat 45 dakikada 4175 kilometreyi patenle kat eden Russell Rusty Moncrief'e ait. Kim buldu, nasıl buldu?
0: NTV Radyo.
5: Aranın ardından devam ediyoruz efendim. İzmir'de bir yangın vardı bugün. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Gelin yaşananlara bakalım birlikte.
6: Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Tehlikeli anlar yaşandı.
7: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar. Bu üçlü birleşince özellikle yaz aylarında arazi ve orman yangını riskini hayli artırıyor. İşte Çandarlı bugün bunu yaşadı ve çıkan yangın çok kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
6: İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın saat 14.05'te Çandarlı Mahallesi'nin yakınlarındaki ziraat alanında başladı. İddiaya göre yangının sebebi bir tarla sahibinin hidrofora bağladığı uzatma kablosuydu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evlerine kadar ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, yangının tehdit ettiği evlerin boşaltılmasına karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
5: Kocaeli'de bir sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
8: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
9: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
8: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
10: Çok şükür Allah'ım, Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyorum.
8: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
5: Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırmak kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Evet, emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler. Şimdi ise hayallerindeki bölüme girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar. Ancak her sene olduğu gibi bu yılda orta öğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucunun etkisi tartışmalara neden oluyor. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Çözüm önerileri ne? Sorun ne? Ayrıntılar haberimizde.
8: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen orta öğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
11: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere, 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
8: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
11: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk, bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
8: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar, yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla kısa bir süre sonra da serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu Tanrıyar. Adli kontrolle serbest kaldı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle Tamer Tanrıyar'a hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. Avrupa'da başlayan sıcak hava dalgası artık Balkanlara doğru kaymaya başladı. 130 milyon Avrupalı 35 derecenin üzerinde sıcaklıklara maruz kaldı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Hemen Avrupa'ya uzanalım ve soralım Kayhan, ne durumda sıcaklar? Yeni sıcaklık rekorları bekleniyor mu? Hükümetler ne gibi önlemler alıyor? Avrupalılar bu derece sıcaklıkları görmedikleri için daha önce nasıl yöntemler bulup nasıl çözümler bulmaya çalışıyorlar?
12: Evet, bu aşırı sıcaklar devam ediyor. Tek bir farkı var geçtiğimiz günlere oranla. Bu geçtiğimiz günlerde daha çok Batı Avrupa'yı etkisi altına almış olan bu aşırı sıcaklar, kavurucu sıcaklar şu anda Orta Avrupa, Adriyatik Havzası ve Balkanlara doğru ilerliyor. Hatta bu bölgeyi etkisi altına almış durumda. Bugün özellikle Orta Avrupa'nın kimi kentlerinde ve Balkanlarda sıcaklık rekorları kırılmaya başlandı. Mesela Macaristan'da kamu çalışanlarına evlerinde kalmaları, evden çalışmaları ya da uzaktan çalışmaları zorunluluğu getirildi. Slovakya'da 40 derece alarmı verildi. Avusturya'nın başkenti Viyana, Sırbistan, Hırvatistan'ın birçok kentinde termometre bugün 38, 39, 40 dereceleri gösterdi. Yarın ve önümüzdeki günlerde de bütün bu sözünü ettiğim havzada, yani Orta Avrupa, Adriyatik Havzası ve Balkanlarda da hava şartları büyük ölçüde böyle olacak. Tabi Hırvatistan'ın bazı kentleri, Arnavutluk ve Sırbistan'ın bazı kentlerinde ufak ve orta çaplı orman yangını haberleri de geliyor. Bunun altını çizelim. Batı Avrupa'da geçtiğimiz günlerde gördüğümüz gibi bu aşırı sıcaklar nedeniyle izinsiz ya da güvenliksiz göller ve nehirlerde yüzen birçok kişi boğulmaya devam ediyor. Sadece Polonya'da dün 17 kişinin boğularak can verdiği haberi geldi. Polonya'da geçtiğimiz haftalarki boğulma olaylarını da hesaba katarsak boğulanların sayısının yaklaşık 60 olduğu belirtilmekte. Bunun da altını çizeyim. Bu arada bütün bu aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine yığılmalar devam ediyor. Mesela Fransa'da bu kavurucu sıcaklar bitmiş olsa da hala acil servislere yığılma var. Çünkü evlerinde rahatsızlananlar, hatta evlerinde can verenlerin sayısı artmakta. Fransız Kamu Sağlığı Kurumu evlerinde can verenlerin sayısında son bir haftada normale nazaran %40'lık bir artış olduğunu söylüyor. Paris ve çevresindeki morglar ceset kabul edemiyor artık. Komşu illere bu cesetler gönderilmeye başlandı Buse. Bugüne kadar böyle bir fenomen yaşanmamıştı. Bu arada bütün bu kavurucu sıcaklar nedeniyle Avrupa'da bir klima tartışması patlak vermiş durumda. Avrupa'da klima yaygın değil, yaygın olmadığı için şimdi klima, bu aşırı sıcaklar nedeniyle klima taraftarı olanlarla çevre dostu olmadığı için klimaya karşı çıkanlar arasında ideolojik diyebileceğim bir tartışma patlak verdi. Bu tartışma bugün Avrupa Birliği Komisyonu'na soruldu. Avrupa Birliği Komisyonu şimdilik bu konuda taraf tutmadığını ve tutum almayacağını bildirdi. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde ve haftalarda, hatta aylarda bu konu önümüzde olacak. Yaz sonrası özellikle seçim kampanyalarında bu konu yeniden gündeme gelecek, klima konusu. Bu arada Avrupa'da satılan klimaların ezici çoğunluğunun da Çin malı olduğunun altını çizmekte fayda var. Öte yandan önümüzdeki günlerde ne olacak? Şimdi bu hafta mevsim normallerine, özellikle Batı Avrupa'da hava sıcaklıklarının yavaş yavaş döneceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Fakat bir de uyarıda bulunuyorlar ki bu da tüyler ürpertici. İşte bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, son 10 gündür yaşadığımız kavurucu sıcaklara benzer yeni bir ısı dalgasının 6-14 Temmuz günleri arasında Avrupa'yı yine son günlerde olduğu gibi Batı Avrupa'dan başlayacak şekilde, olacak biçimde vuracağını öngörmekte meteoroloji uzmanları Buse.
5: Evet Kayhan Karaca aktardı Avrupa'da yaşananları. Aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerinde ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Biraz önce aktardı Kayhan da bizlere. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası tabii Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Yarın itibariyle daha da sıcak olması bekleniyor havaların. 5 ila 7 derece kadar yükseliş bekleniyor. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
13: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
8: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
14: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
8: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
13: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
8: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
5: Türkiye genelinde 20 halk plajı ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Plajların büyük bölümü Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Belek gibi turistik tesislerde açıldı. Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
8: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajı projesi sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketlerinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
5: Çarşamba günü bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak ve restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de bundan böyle o menülerde yer alacak efendim. Ayrıntılarına bakalım.
8: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
15: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
8: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
5: Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınması ise 1 Ekim'e ertelendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için güvenli ödeme sisteme devreye alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi için devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. İngiltere ve Amerika'da yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler yatıyor? Tehlikeye karşı neler yapılabilir? Araştırmanın ayrıntıları haberimizde.
8: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayınlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
5: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 2 yılda üreten sağlık portalı üzerinden 5800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldıklarını söyledi. Türkiye'nin kritik öneme sahip 41 tıbbi cihazının üretimi için yol haritası oluşturulduğunu da belirtti.
16: Sayın Bakanım hoş geldiniz. Devreye aldığımız üreten sağlık portali ile üniversitelerimizde ve şehir hastanelerimizde kurduğumuz 25 teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla fikri olanı finansmanla araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yılda 5800 üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldık.
8: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan bir ülke olmadığını söyledi. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sağlıkta yön veren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günlerinde kürsüdeydi. Stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazın yerli imkanlarla üretilmesi için yol haritası oluşturulduğunu söyledi. Devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.
16: Araştırma geliştirmeden seri üretime kadar olan süreçte meyvelerini toplamaya başladığımız birçok projemiz var. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştı. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başlarıyla sürdürüyoruz.
8: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasının ardından yerli üreticilerin standlarını gezdi. Üretilen cihazlar ve sağlık malzemeleri hakkında bilgi aldı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan AK Parti Sapanca kampına ilişkin bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında istişare ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İstişare ve dayanışma içinde alınan kararların ülkemizin her alanındaki yükselişine ivme kazandırmasını diliyorum. Kardeşliğin, birlik ruhunun ve ortak hedeflerin ışığında Türkiye'mizin yolunun açık, gücünün daim olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Salı gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
1: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Kıdem tazminatı Türkiye'de iş güvencesi sisteminin en temel unsurlarından biri olarak çalışanlara uzun yıllar boyunca sağlanan önemli bir sosyal hak. Bir iş yerinde en az bir yıl çalışan bir işçi, iş sözleşmesi belirli şartlarla sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak genellikle işveren tarafından yapılan sonlandırmalarla gündeme gelse de çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldığında da tazminat almasını mümkün kılan bazı özel durumlar mevcut. İşte bugün bu özel durumlardan en bilineni sizlere anlatacağım. Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması sebebiyle istifa edilmesi bu durumu ortaya çıkarır. Çalışanlar emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarında yaşı beklemeden işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabilirler. Geçmişte 3600 gün prim 15 yıl sigortalılık olarak ifade edilen ama son yıllarda özellikle 4500 ve 4600 gün gibi farklı prim gün eşikleri sebebiyle birçok çalışan yaşı beklerken tazminat alma yoluna gidebilmektedir. Elbette bu durum çalışanlar açısından avantaj yaratsa da işverenler için ciddi bir iş gücü planlaması konusuna da soruna da neden olabilmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Bu saat diliminde de gelin yine yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaralım sizlere. Şimdi gecenin yeni gelişmesiyle de başlayalım hemen. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin ismini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil, birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verdi. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı ve Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Frederik Merz ile görüşmesinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov'la da telefonda görüşen Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini değiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Gözler İsrail-Lübnan hattında Cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmasında İsrail ordusunun anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı belirtiliyor. İsrail'in bir başka gündemi ise Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler. Netanyahu'nun ortaklarına seçim resti çektiği öne sürülüyor.
1: İsrail-Lübnan hattında çerçeve anlaşma imzalansa da Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü duyurdu. Buna göre İsrail ordusu Nebatiye şehriyle Mefyedun beldesinde sivil yerleşim yerlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail ordusunun çerçeve anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı da belirtiliyor. Gerekçe ise hazırlıkların tamamlanamaması. İsrail'de yayınlanan Kanal 12 televizyonu çerçeve anlaşmada gizli güvenlik ekiyle İsrail ordusuna işgal ettiği alanlarda hareket özgürlüğü verildiğini ve çekilmenin net bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamıyor. İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı, Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
0: İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş zirvenin açılışında konuştu. Kurtulmuş küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi.
2: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika arasında Doha'da bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye Amerika tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'in katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Amerika'nın ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
1: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak

0: İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallığın yeni başbakanının savunma konusunda başarısız olmasından endişeli olduğu iddia edildi. Ayrıntıları aktarmak üzere NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la konuşacağız efendim. Hemen merhaba diyelim ve soralım. Gökhan, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yaşanıyor bu tartışmalar. Ayrıntıları nedir? Neden bu kadar çok konuşuluyor?
2: Buse merhabalar, iyi yayınlar. Tabii Beyaz Saray kaynaklı iddialar Trump'ın Birleşik Krallığın olası yeni başbakanının özellikle savunma konusunda başarısız olacağına dair korkuları olduğu, endişeleri olduğu iddiası ortaya atılıyor. Bu kaynaklar tarafından Beyaz Saray ile Londra arasında savunma harcamaları konusu üzerinden yeni bir gerilimin yaşanabileceğini öne sürüyor. Keir Starmer istifasını açıklamıştı. Yerine gelecek olan isimse eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham olarak düşünülüyor. Çünkü şu ana kadar karşısında güçlü bir rakip çıkmış değil. Temmuz ayının ortasına kadar da bir rakip çıkmazsa Birleşik Krallığın bir sonraki başbakanı kendisi olacak. Tabii bu soruların muhatabı sadece Birleşik Krallık ya da Amerika Birleşik Devletleri değildi. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde bu eleştirilerin geliyor olmasıyla dikkatler Mark Rutte'ye çevrilmişti. Mark Rutte yaptığı açıklamada Burnham'ın uluslararası deneyim eksikliği konusunda endişeli olmadığını söyledi. Yani Starmer sonrasında Birleşik Krallığın uygulamakta olduğu savunma politikalarının eksiksiz devam edeceğine dair mesajlar verdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Telegraf gazetesine konuşan kaynaklara göre ise bunun tersi durum hakim. Çünkü Trump yönetimi Birleşik Krallığın NATO kapsamında savunma harcamalarını milli gelirin %5'ine çıkarma sözünü yerine getiremeyeceğine inanıyor. Ve Washington'ın yalnızca Birleşik Krallık'la da sınırlı olmadığı anlaşılıyor bu endişelerinin. Çünkü birçok Avrupa ülkesinin de bu konuda gerçekçi olmayan taahhütlerde bulunduğu görüşünün öne çıktığı anlaşılıyor bu kaynaklara göre. Tabii Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Avrupa'nın yeniden silahlanma konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini savunmayı sürdürüyor. Bu bağlamda müttefiklerin yük paylaşmasını arttırmaması halinde de Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının yeniden gözden geçirilebileceği mesajları verilmeye başlanmıştı. Az önce sen de dikkat çektin. Tüm bu mesajlar Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde geliyor. Tabii Birleşik Krallık'ta başbakan olması beklenen Andy Burnham oysa savunma bütçesini artırmayı planladığı yönünde açıklamalar yaptı. Adı başbakanlığa anılmaya başladığından bu yana ilk kapsamlı açıklamasını yaptı. Aslında başbakan olarak ülkeyi nasıl yöneteceğini, nasıl bir vizyon ortaya koyacağına dair ilk önemli konuşmasıydı bugün yaptığı konuşma. O konuşmada da yetkiyi merkezden alarak dağıtacağını ifade etti ve bu bağlamda aslında Manchesterizm diye adlandırılan kendisinin de Manchester Belediye Başkanlığı döneminde uygulamakta olduğu politikaların birçoğunu ulusal politikalar şeklinde ulusallaştırılacağı anlaşılıyor. Yapmış olduğu bu açıklamaya baktığımızda hatta bu açıdan değerlendirildiğinde yetki devrinden bahsederken başbakanlık biliyorsun 10 numara olarak anılır. 10 numara kuzey şeklinde bir merkez kurarak başbakanlığı da kuzeye taşıyacağı yönünde mesajlar verdi. Aslında anlatmaya çalıştığı yetki devri, kuzeyde başbakanlık ofisi açılması gibi adımlar hayli radikal adımlar. Savunma konusunda da özellikle bu bağlamda adımlar atacağının mesajlarını veriyor. Başbakan Keir Starmer'ın bu hafta yayınlayacağı savunma yatırım planı konusu hayli tartışmalıydı ülkede. Ve hükümet içinde de bu ciddi görüş ayrılıklarına neden olmuştu. Hatırlayacaksın bu planın gecikmesi nedeniyle Starmer'ın en güvendiği ismi olan Savunma Bakanı Hayley istifasını açıklamıştı. Plan savunmaya 15 milyar pound ek kaynak öngörüyordu ama askeri yetkililerin talep ettiği %3 harcama hedefi vardı. Ve bununla ilgili de herhangi bir tarih verilmemişti ki zaten bu plan da bu tarihi içermiyor diye eleştiriler vardı. Hatta öyle ki burada sözü edilen rakam da askeri çevrelerce yeterli bulunmuyordu. İşte bu yönde devam eden tartışmalar vardı. Şimdi Trump yönetiminin rahatsız olduğu bir diğer konuda Birleşik Krallığın İran Savaşı'nın başında ABD ile ortak kullandığı Diego Garcia'sının kullanılmasına izin vermemesi konusuydu. Washington bunu Londra'nın güvenilir bir savunma ortağı olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğuran bir gelişme olarak değerlendiriyor. Tabii bu bağlamda şimdi gözler Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine çevrilmiş olacak. Çünkü zirvede hem Avrupa'nın savunma harcamaları hem de ABD'nin NATO'ya yönelik yaklaşımının yeniden masaya yatırılması bekleniyor Bursa. Gökhan'ı

0: Dedik, canlı bağlantımızı gerçekleştirdik. Sınırlarımızın dışından haberlere devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Rus basınına da konuştu Putin. Ukrayna müzakereleri için Amerika'dan bir ekibin Rusya'ya geleceğini belirtti.
1: Rusya ve Ukrayna arasında 4 yılı aşan savaşın sonu her zaman olduğu gibi yine karanlık. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarının arttığı dönemde akaryakıt krizini kabul etti. Benzin ve jet yakıtının ardından dizel ihracatına da tamamen yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Rus basınından Pavel Zarubin'e de değerlendirmelerde bulunan Putin, savaşın bitişini istediğini söyledi. ABD'li yetkililerin İran müzakereleri sonrası Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini açıkladı.
2: İran meselesinde aktif aşamadaki tüm gelişmeler sona erdikten sonra Moskova'da defalarca görüştüğümüz ABD yönetiminin temsilcilerini ağırlamayı bekliyoruz. Müzakerelere devam etmeye ve anlaşmalar olmasa bile Anchorage'daki görüşülen konuların tüm ayrıntılarını, tüm yöntemlerini görüşmeye hazırız.
1: Putin ayrıca ABD'nin Ukrayna müzakerelerinde yeni öneriler verdiğini ancak Alaska'daki zirvede bir belgeye imza atılmadığını söyledi. Bu önerilerse Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yüz yüze görüşme, temas hattında çatışmaların durdurulması ve cephelerin Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ta sınırlanması. Rus lider bu önerilerin Ukrayna'nın zaten eksik olan personelini dört noktada toplamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
0: Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu komiser Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner Ankara'da olacak bugün. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na demeç veren Kallas, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine değindi. Zirvede transatlantik ilişkileri bakımından birlik mesajı verilmesinin önemine dikkat çekti.
3: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
1: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kallas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
3: Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
1: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
3: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
1: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
0: Venezuela'nın La Guaira eyaletinde peş peşe gelen ve felakete yol açan depremlerde kritik 72 saat doldu. 33 kişi enkazdan kurtarıldı. 1450 kişi yaşamını yitirdi. 10 binlerce kişi ise henüz bulunamadı. Buna rağmen hem Türk ekipleri hem de dünyanın dört bir yanından giden ekipler çalışmaya devam ediyor. Dördüncü günde enkaz altından çıkarılanlarsa yine umutları yeşertti.
4: ABD ve Fransız ekipleri ortak çalışmanın sonucunda bir baba ve oğlunu bir arada buldu. Meksika ordusu da 9 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan kurtardı. Bu mallı çalışmalar sürse de Venezuela İçişleri Bakanlığı şu ana kadar sadece 33 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Öte yandan Venezuelalıların öfkesi dinmiyor. Deprem sonrası yağmaları engellemek için enkaz alanlarına asker gönderildi. Ancak öfkeli depremzedeler askerlerle tartıştı.
2: Neden kürek değil de tüfekle geldiniz? Bu üniforma vatanı, ülkeyi savunmak içindir. Ülke işte bu. Size ihtiyacı olan ülke bu. Bir silaha değil. Bizi vurmak, dövmek için mi? Evet, bizi dövmek için. Savaşta değiliz.
4: Ekipman eksikliği nedeniyle birçok cenaze de henüz çıkartılamadı. Aileler hastanelerde sevdiklerini arıyor. Dünyanın dört bir yanından Venezuelalılar da deprem bölgesine ulaşabilmek için havaalanlarını doldurdu. Kimi ailesine ulaşmaya, kimi de yardım götürmeye çalışıyor. Bölgede deprem nedeniyle 774 bina yıkıldı. On binlerce kişi evsiz kaldı. 25 binden fazla görevlinin alanda çalıştığı kaydedildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, eyalette su altyapısının %68, elektriğin ise %75 oranında onarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Ankara'da ekonomi zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkentin savunma sanayinin lokomotifi haline geldiğini söyledi. Ankara için sektörün kalbi dedi.
5: Hem imalat yapıyor, hem alt firmalara işler dağıtıyor. Bu anlamda da savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Başkentin savunma sanayinin kalbi haline geldiğini söyledi. Savunma sanayindeki önemli şirketlerin Ankara'da bulunduğunun altını çizen Bolat, bir kümelenme modeli oluştuğunu belirtti. Zirvede konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayindeki birikimin diğer sektörlere taşınması gerektiğini söyledi.
6: Savunmada biriken bu teknoloji, sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.
1: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baransa başkent için Outlet Köyü projesini önerdi.
7: Uluslararası standartlarda geniş hacimli bir Outlet Köyü projesinde hayata geçirmeliyiz. Bu proje hem markalarımızın katma değerini artıracak hem de kentimizi bir alışveriş ve ticaret destinasyonuna dönüştürerek istihdamımıza da çok büyük bir katkı sağlayacaktır.
0: Ankara'da önemli bir mutabakat zaptına imza atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi.
8: Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
1: Mütabakat zaptıyla taraflar oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına gidecek. Sektör temsilcileri veya konseyler arasında işbirliği gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında işbirliği hedefleniyor. Taraflar işbirliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.
8: İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini aslında bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi yaratabilirsek, ortaya çıkartabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline gelebiliriz.
0: İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerden ikisi arananlar listesinde gri, biri ise sarı kategoride yer alıyordu. 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin ise adli işlemleri sürüyor. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz ifadesi de yer aldı. Ve şimdi sporun gündemine bir parantez açacağız. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 turu maçlarıyla hem de. Bu akşam büyük bir heyecanla sahne olan Brezilya maçı oldu. Şu anda Almanya-Paraguay maçı oynanıyor. Futbol yorumcusu Nafi Alpay ile konuşacağız. Yaşananları, oynanan maçları ve oynanacakları. Paraguay'ın 1-0 önde olduğunu da hemen aktaralım. Rejiden hemen not olarak ilettiler bana ve Nafi Alpay'a soralım. Öncelikle hoş geldiniz demek isterim.
9: Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Kanada'dan sonra son 16 turuna yükselen takım ikinci Brezilya oldu. Nasıl bir maç izledik? Brezilya'nın turnuvadaki şansını nasıl görüyorsunuz? Bugün Japonya karşısında 2-1 üstünlükle ayrıldı maçtan. Hem maçı dinleyelim hem de bundan sonra nasıl bir Brezilya izleyeceğiz sizce?
9: Açıkçası Brezilya'dan önce Japonya'yı konuşmak gerekiyor herhalde. Çünkü Japonya özellikle son yıllarda katıldığı turnuvalarda gerçekten çok pozitif izler bırakan, hem oyun anlamında hem sahip oldukları karakter anlamında çok herkesin beğenisini kazanan bir takım. Ancak Brezilya'da tam o kadar, tam tersine eski hatırladığımız efsanelerden kurulu Brezilya'ya kıyasla aslında biraz daha o şaşalı, ışıltılı günlerinden uzakta yaşayan bir Brezilya milli takımı söz konusuydu. Ta ki bu turnuvaya kadar aslında Carlo Ancelotti gibi bir teknik direktör gelene kadar. Ancelotti'nin aslında Brezilya üzerindeki gerçek anlamda etkisini özellikle bu tip maçlarda Brezilya'nın genel anlamda zorlandığı, ancak daha sonrasında hoca dokunuşlarıyla beraber maçı bir şekilde kendisine kazandırabildiği ve getirebildiği bir yapıyı görebiliyoruz. Ve dediğim gibi Carlo Ancelotti sayesinde belki Brezilya bu turnuvada çok uzaklara gitmeyi hak etmeyen, hedefleyemeyecek bir yapıdayken Ancelotti ile beraber farklı rüyalar, farklı hayaller kurabilecek bir noktaya geldi. Haliyle Brezilya açısından, belki de bütün turnuvayı takip eden insanlar açısından, Brezilya hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan insanlar açısından Carlo Ancelotti'nin buradaki yaptıkları ileriye dönük de aslında acaba diye sordurtuyor insanlara bence.
0: Peki, yani Brezilya'nın yükselişini biraz daha izleyebiliriz teknik direktör dolayısıyla diyorsunuz. Peki şu an ilk yarının bittiği Paraguay-Almanya maçına dair neler söylersiniz? 1-0 önde Paraguay. Şimdi Almanya aslında favoriler arasında ama Paraguay işte Almanya karşısında önde, belki maç böyle bitecek bilmiyoruz ama A milli takım karşısında izledik daha önce ve yenildik. Paraguay'ı da dinleyelim mi biraz sizden?
9: Sizin de belirttiğiniz gibi Paraguay'ı aslında biz milli takım karşısında izlemiştik ve şu an Almanya ile oynanan karşılaşma da aslında bizim maçtan çok farklı bir karşılaşma olmadı şu dakikaya kadar. Almanya'nın daha çok topa sahip olduğu, gol pozisyonları üretmeye çalıştığı bir maç izledik. Ancak golü bulan taraf Paraguay oldu. Ben aslında turnuva başlamadan önce yapmış olduğumuz değerlendirmede de bir konunun altını çizmiştim Türkiye'nin içinde bulunduğu grupla ilgili. Kağıt üzerinde baktığımız zaman çok da zorlu rakipler gibi durmuyor rakipler.
0: En başta evet, ancak çok bu şekilde değerlendirmeler vardı. O yüzden turu çok çabuk geçebileceğimiz, çok rahat geçebileceğimiz yorumları, işte çeyrek finale kadar gidebileceğimiz yorumları da yapılıyordu. Ama rakiplerimiz mi daha dişli çıktı?
9: Benim altını çizdiğim nokta aslında orada. Rakiplerimiz her ne kadar kağıt üzerinde çok ciddi rakipler gibi görünmeseler de ciddi anlamda aslında futbolun gerekliliklerini karşılayan rakiplerdi. Çünkü kolektif oyun, birbirinin mücadele anlamında hepsi birbirinden aslında güçlü rakiplerdi bu alanda. Ve bizim de belki de yanıldığımız, rehavete kapıldığımız nokta tam olarak bu oldu bence. Almanya milli takımı yine Brezilya gibi aslında eski o ışıltılı günlerinden uzakta yaşayan bir milli takım baktığımızda. Haliyle Paraguay gibi çok ciddi organize olabilen, iyi bir teknik direktöre sahip ve kolektif oyunu benimsemiş bir noktada da aslında o saha içindeki mücadeleyi çok yüksek seviyede tutabilen takımlar bu tip takımlara karşı, bizim gibi takımlara karşı ciddi anlamda aslında sorun çıkartabilecek yapıda takımlar. Haliyle bize yaptıklarını bugün Almanya'da aslında biraz uyguluyorlar. Almanya belki bir noktada biraz da tecrübe farkıyla bize kıyasla ikinci arada bu durumu kendi lehine çevirebilir. Ama onların da zorlandığı skordan da çok net bir şekilde belli oluyor.
0: Peki şimdi sabaha karşı saat 4'te 1'de Hollanda-Fas mücadelesi var. Hollanda ekoli olan bir ülke Fas ve çıkışta olan da bir takım bu eşleşmede nasıl bir sonuç gelir sizce?
9: Fas milli takımı ile aslında belki bazı kesimler tarafından turnuvanın sürpriz takımlarından biri olduğuna dair yorumlar yapılacaktır, olacaktır. Ancak Fas milli takımı uzun süredir özellikle gerek federasyonuyla gerek yetiştirdikleri oyuncularla beraber çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın, özellikle Avrupa'da alışık olduğumuz takımların yapısını kabul etmiş, benimsemiş ve uygulamaya koymuş bir takım. Haliyle Fas milli takımın aslında özellikle son yıllardaki turnuvalardaki başarıları asla sürpriz değil ve beklenen, hatta biraz daha aslında abartarak söyleyeceğim, daha da fazlasını isteyen, olması gerektiren bir yapıda. Çünkü şu anki kadrolarına baktığımız zaman Ayup Buadi gibi bir oyuncu var mesela. Ayup Buadi Fransa milli takımı için de oynayabilirdi. Ancak oradan teklif gelmeyince bir anda Fas milli takımını da tercih etti. Çünkü Fas milli takımı da kadro olarak aslında kadro kalitesi bakımından, oyun kalitesi bakımından gerçekten Afrika'nın özellikle ciddi takımlarından biri, hatta en ciddi takımı haline geldi diyebilirim. Burada belki tırnak içinde biraz da bunu açmak gerekir. Afrika takımları her ne kadar yetenek anlamında iyi olsalar da maalesef bir kırılgan yapıları oluyordu mental açıdan. Ancak yavaş yavaş Fas milli takımı, Fildişi Sahil milli takımı, Senegal milli takımı aslında bir noktada, bu noktada da Avrupa milli takımlarına yaklaşmaya başladılar ve kendilerini gerçekten gösteriyorlar. O yüzden Afrika açısından da, Afrika kıtası açısından da çok sevindirici bir gelişme bence bu.
0: Sayın Alpay, son olarak genel bir değerlendirme isteyeceğim. Bundan sonrası için final yolunda hangi takımlar avantajlı sizce? Bir de bundan sonra hangi takımlar karşı karşıya gelecek, böyle ilginç karşılaşmalarda izleyecek miyiz?
9: İkinci sorudan başlayayım. İlginç karşılaşmalar izleyeceğiz. Çünkü birbirine denk çok takımlar oynayacaklar yine. Belçika-Senegal maçı var. Daha Fil-Sahil maçı var. Yani çok güzel maçlar var, dengeli maçlar var ve sürprizlere açık maçlar var. Ancak turnuvanın favorisi, kupanın favorisi dediğiniz zaman özellikle akla ilk bir takım geliyor, Fransa geliyor. Çünkü harikulade gerçekten müthiş yetenekli oyuncuları olan ve oyunuyla da en son 4-1'lik bir Norveç galibiyeti oldu. Orada da Didier Deschamps yoktu, annesinin vefat sebebiyle Fransa'ya dönmüştü kendisi. Yardımcı teknik direktörü vardı takım başında. Ona rağmen 4-1'lik bir galibiyetle Kylian Mbappe'nin olağanüstü performansıyla, Ballon d'Or Ousmane Dembele'nin olağanüstü performansıyla, Olize'nin, Desire Doué'nin, Bradley Barcola'nın, Ryan Cherki'nin olduğu bir takımda elbette favori olmamak da çok zor değil. Ancak diğer takımda, herhalde diğer takımı biraz sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Çünkü biraz kendisi gözlerden uzaktaydı. O yüzden son yıllarda özellikle Avrupa gündeminde çok yoktu. Lionel Messi'nin harikulade performansıyla beraber biraz da 2022'deki turnuvaya kıyasla olgunlaşmış bir Arjantin milli takımı var karşımızda. Haliyle Arjantin milli takımındaki muhtemelen önümüzdeki eşleşmelerde de çok zor rakipleri olmayacak Arjantin milli takımının. Bu yüzden 2022'de olduğu gibi sanki bir Fransa-Arjantin finaline doğru yavaştan ilerleme şansımız çok yüksek gibi duruyor bu turnuvada.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Dünya Kupası'nı Nafi Alpay değerlendirdi sorularımız karşısında. Teşekkür ederim tekrar ve devam edelim bugün yarına.
9: İyi yayınlar, görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Evet, son günlerde çok konuşulan bir isim komedyen Deniz Göktaş. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği tek kişilik Ölü Deniz isimli stand-up gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Hakkında gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın dini değerleri aşağıladığı iddia edildi. Meclis okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş valisi ve emniyet müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgiler verdi. İlginç ayrıntılar var.
1: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Kaymakam adaylarına tavsiyeler veren Bakan Çiftçi, sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.
10: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var. Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım günde hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini, belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz.
0: Trafik sigortasında yeni dönem çarşamba günü başlıyor. Artık 40 bin lirayı aşan kazalarda eksper zorunlu olacak. Düzenlemeyle araçlardaki değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
1: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
11: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
1: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
11: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef giden, hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Uraloğlu haberleşme yatırımlarının arttığını söyledi.
1: İletişimde 5G teknolojisi haberleşme yatırımlarını artırdı. Yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
12: 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G 3 ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu bu yılın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi.
1: Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Geniş band internet abone sayısının 99,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı dedi. Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
0: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha da dikkatli olması gerekiyor.
13: Damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
14: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
13: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
1: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
0: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konularda da uyarıları var.
1: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, işyerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
0: Diyarbakır'ın içme suyu arıtma kapasitesi 2 katına çıkacak. Kayapınar ilçesindeki ikinci etap içme suyu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar sürüyor. Tesisin bu yıl Kasım ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
15: Bir yandan tesisin inşası yapılıyor, diğer yandan içme suyu iletim hattında altyapı çalışmaları yürütülüyor. Diyarbakır'da ikinci etap içme suyu arıtma tesisinin hizmete gireceği gün için geri sayım başladı.
16: Diyarbakır içme suyunda yeni dönem. Uluslararası hibe desteğiyle hayata geçirilen ikinci etap içme suyu arıtma tesisi projesinde sona gelindi. Proje tamamlandığında kentin arıtma kapasitesi ikiye katlanacak.
15: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yürüttüğü proje, Kayapınar ilçesinde mevcut tesisin bulunduğu alan üzerinde inşa ediliyor. Alanda arıtma tesisiyle birlikte yeni su deposu ve iletim hatları da yapılıyor. Bu üniteler suyun fiziksel ve kimyasal arıtım süreçlerinde kapasiteyi doğrudan artıracak teknik çekirdeği oluşturuyor.
17: Bu sistemler tamamlandığında hem suyun kalitesini hem dağıtım kapasitesini güvenli ve dengeli bir yapıya kavuşturacak.
15: Proje tamamlanınca günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkacak.
16: Kuraklık, nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar. Diyarbakır geleceğin su talebine bugünden hazırlanıyor.
15: Yeni hatla birlikte arıtılan suyun kent şebekesine aktarılması planlanıyor.
17: Yürüttüğümüz ikinci etap içme suyu arıtma tesisi yatırımını mevcut içme suyunu güçlendiren bir kapasite artışı ve su yönetimini geleceğe taşıyan bütüncül bir planlamanın parçası olarak ele alıyoruz.
15: Proje Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ve İller Bankası'nın organizasyonunda finanse ediliyor.
0: Evet, NATO zirvesine çok kısa bir süre kaldı. Ankara zirvesi NATO içinde yeni bir denge mi kuracak? Liderlerin beklentileri karşılanacak mı? NATO zirvesi öncesinde ülkelerin ittifaktan beklentilerini İstanbul Aydın Üniversitesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu anlattı. Biz onun anlattıklarıyla noktalayacağız efendim. Bu dilimi saat başına karşınızdayız. Dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.
18: Şu anı önemli kılan NATO'nun en önemli ülkesinin başındaki kişi Donald Trump NATO'yu sevmiyor. NATO'dan hoşlanmıyor. Daha doğrusu onun çok taraflı bir kolektif güvenlik örgütü olması yerine Amerika'nın her bir NATO üyesi ülkeyle ikili düzlemde pazarlık yaptığı bir mekanizmaya dönüşmesini istiyor. Aslında Amerika'nın çıkarları noktasında bir farklılaşma hem var hem yok. Yok şöyle, daha fazla silah satmak istiyor bu NATO üzerinden, istiyor. Avrupa siyasetine, hem iç siyasetine hem dış siyasetine müdahalede bulunmak istiyor mu? İstiyor. Dünyanın farklı yerlerinde düzenleyebileceği operasyonlara NATO üyelerinin gelmesini, bu sayede meşruiyet kazanmasını istiyor mu? İstiyor. Bunları istiyor. Ama ne istemiyor? Eskiden Avrupa'nın güvenliğine verdiği desteği artık çok fazla şartlı şurtlu yapmak istiyor. Yani ne kadar çok para katarsanız bu kasaya, ben de sizin güvendiğinize o kadar destek olurum. Yani Trump'a kızıyoruz belki ama hani haklı olduğu bir nokta var. Avrupa Birliği ülkelerinin toplamına baktığınızda neredeyse 21 trilyon dolarlık bir zenginlikleri var. Rusya'ya bakıyorsunuz 2 trilyon dolar. 10 kat daha zengin Avrupa Rusya'dan. Yani Rusya'dan kaynaklı tehdidi daha fazla para harcayarak, güvenliğine daha fazla yatırım yaparak karşılayamaz. O kapasitesi yok mu? Var. Ama iradesi yok. 2000'li yılların başından itibaren duyuyoruz bunları. Önce %2'ye, sonra %3'e, hatta %5'i bile kabul etti NATO'nun Avrupalı ülkeleri son toplantılarında. Kısa vadede pek mümkün görmüyorum ama çok da olumsuz bir tablo çizmek istemem. Çünkü Almanya'da özellikle başlayan ciddi bir silahlanma süreci var. Çok ciddi paralar ayırıyor Alman hükümeti silahlanmaya. Görüyoruz bunu. Avrupa Birliği fon ayırmaya başladı. Yani merkezi bir felsefeyle, federalist bir bakış açısıyla Avrupa'nın güvenliği hepimizi ilgilendirir noktasında işe kanalize olmaya başlayan bir Avrupa Birliği var. Bunu görüyoruz. Polonya mesela çok önemli bir NATO üyesi. Güney Kore ile geliştirdiği inanılmaz yakın askeri stratejik ilişkiler var. Yani her bir Avrupa Birliği üyesi NATO içinde daha fazla para harcamaya başladı. Bu çok açık ve net. Ama Avrupa kamuoyu nezdinde, halkları nezdinde bu sürdürülebilir bir durum mudur? Tartışılır. Çünkü hem üyeler arasında farklı tehdit algılamaları var. Herkes aynı düzlemde bakmıyor. Mesela İspanya ayak diriyor. 2019'un sonunda Macron NATO beyin ölümü yaşadı demişti hatırlarsanız. Dünya yerinden oynamıştı açıkçası. Ama o günden bugüne 7 sene geçti. Bu 7 senede Avrupa Birliği bir kurum olarak NATO'nun içinde birçok ülke, birçok üye zaten ortak biliyorsunuz. Birçok adım attı. Az önce de bunları söyledim. Bu adımları atmaya devam edecekler. Ama orta vadede bir şeyler olabilirse olacak. Çünkü Amerika'nın sunduğu çok stratejik silah sistemleri var. Yani Avrupa'nın elinde olmayan bazı yetenekler sadece Amerika'nın elinde. Karadan havaya uzun menzilli füzeler Amerika'da. Amerika'nın Türkiye'de dahil olmak üzere 6 tane Avrupa üyesinde nükleer silahı var. Bunları yani nükleer caydırıcılık noktasında kapasite de Amerika'nın elinde. Yani Amerikasız şu an itibariyle Avrupa kendini savunabilecek bir kapasitede değil. Bu çok açık ve net. Ama Avrupalılar da şunu görüyor. Ya Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da önümüzdeki yıllarda da benzer bir figür devam ederse başkanlığa ne kadar güvenebiliriz Amerika'ya? Amerika'nın ipiyle kuyuya inebilir mi? Artık hiçbir ülke Amerika'ya pek fazla itibar etmiyor açıkçası. Bizi satar mı diye düşünüyorlar. Fransa'nın ve Almanya'nın başını çektiği inisiyatifler var perde arkasında Rusya ile. Bir an önce şu Ukrayna gerginliğini bitirmek ve Rusya'dan kaynaklı tehdidi artık unutmak. Çünkü devamlı surette bu tehditle yaşamaları da zor. Çünkü Amerika onlara destek olmuyor. İşte görüyorsunuz Trump'ın Ukrayna politikasını. Yani ne kadar zikzaklar çizen bir politika var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi ciddi anlamda sorgulanıyormuş gibi bir manzara var Rusya'dan kaynaklı tehdit çerçevesinde. Bunlar Avrupalıları kara kara düşündüren unsurlar. İyi olması Ukrayna'nın yakın vadede pek mümkün değil. En fazla 2008'de yaklaşmıştı. Buna benzer bir karar almıştı NATO biliyorsunuz o zamanki zirvesinde. O günden bugüne çok şey değişti. Savaş görmüş de olsa Ukrayna, Rusya tarafından saldırıya uğramış olsa da bakın bu durumda bile NATO üyesi olmasını istemeyen çok fazla ülke var Ukrayna'nın. Macaristan başta olmak üzere bir örnek olarak söylüyorum. Pek olası görmüyorum ben bunu. Bunu gereksiz bir tahrip olarak görecektir Trump. Zaten sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi Trump'ın perde altından, masa altından verdiği mesajlar ne Avrupalılara? Barışın. Bir an önce Rusya ile barışın, bu olayı bitirin. Trump'ın bütün müttefiklere bakışı bu. Yani elinde hangi kozlar varsa, NATO bir koz onun için, Avrupa'nın güvenliğinde en önemli aktör olması bir koz. Bunu ekonomik anlamda olumlu bir sonuca tahvil etmek istiyor. Yani silah satmak istiyor. Yani daha ötesi yok. Silah satmak ve para kazanmak istiyor. Bununla da korkutuyor Avrupalıları. Çok da başarılı.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo.
2: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Bursa 36 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Ankara 33 derece. Ege'de gölgede Manisa ve Denizli 38, İzmir 36 derece. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Karadeniz güneşli, Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Emekli ve memur zamları bu cuma netleşecek. Emekliler için zam oranının %18'in biraz altında ya da biraz üzerinde olması bekleniyor.
1: Emekli memur zammında iki senaryo öne çıkıyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam netleşecek. Enflasyon yılın ilk 5 ayında %16,61 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü rakam bu orana eklenecek. Piyasa analistlerinin genel beklentisi enflasyonun aylık %1 civarı olacağı yönünde. Bu oranda gelirse 6 aylık enflasyon %17,77'ye çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına aynı oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse %6,10 fark oluşacak. Üzerine %7'lik toplu sözleşme zammı eklenecek. %13,53 zam almaya hak kazanacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için enflasyon beklentisi %1,36 olarak belirlendi. Eğer bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %18,19 artacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6,48'e çıkacak. Zam oranları %13,94 olacak. En düşük emekli aylığına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için mecliste çalışma yapılması gerekiyor. En düşük aylık %1'lik enflasyonda 23.554 liraya yükselebilir. %1,36'lık enflasyonda ise 23.638 liraya ulaşabilir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
2: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
3: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
2: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
2: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
0: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler artırıldı.
4: Hassas bölgeler belirlendi. Araçlar tek tek durduruldu. Kimlik kontrolleri yapıldı. Araçların içi arandı.
5: Ankara'da NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Denetimlerse bir hafta öncesinden sıklaştırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle de kapanacak yolların olduğu yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli bir durum var mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
4: 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesi için haftalardır masada planlanan güvenlik önlemleri sahaya yansımaya başladı. Şehrin giriş çıkışına kurulan denetim noktalarına özel harekat polisleri de takviye edildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirve kapsamında polislerin mesai saatleri de 12-12 olarak değiştirildi. 24 saat esasına göre nöbet başladı. Ankara Valiliği zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan ve Beştepe'ye çıkan yolların kapalı olacağını duyurmuştu. Bölgeye barikatlar yerleştirildi. Sadece külliyenin bulunduğu Beştepe değil, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. Cadde ve sokaklar 7 Temmuz Salı günü sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak. Kısıtlama 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Denetimlerse trafikle sınırlı değil, kırmızı alan olarak belirlenen bölgede kalan mekanlar ve meydanlarda takip altında.
0: İç siyasetin gündemine de bakalım. Muhalefet cephesinde yaşananları aktaracağız şimdi haberimizde. Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
6: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz.
4: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Bu soruya yanıt aranırken Özel İzmir'de dikkat çeken bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz dedi.
6: Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa... Bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
4: Hafta sonu Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin verdiği ek ifadelerde siyasetin gündeminde. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etmiş, Muhittin Böcek ise İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi demişti. O iddialara CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yanıt verdi.
7: O hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Sikorskiler mi dersiniz? Yeni operasyonların altlığını yapabileceklerini sanıyorlar.
4: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine dönük saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yazılı açıklamalarla İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
8: İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Saldırının uluslararası hukuk ve 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
9: Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.
8: Saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
10: Bu saldırılar uluslararası hukuk normlarının alenen ayaklar altına alınmasıdır. İsrail'in bu vahşi eylemleri bölge barışını dinamitleyen ve sivil halka hedef alan bir savaş suçu niteliğindedir. Masum Suriye halkının can güvenliğini hiçe sayan bu işgalci saldırılar bölgedeki krizi derinleştirmektedir.
8: Saldırıya tepki gösterenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
11: İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek bugün. Ziyarete ilişkin açıklamalar.

0: 45 yaşında Türk kökenli bir Almanya vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırı ülkenin kuzeyinde Hamburg yakınında Stade kentinde düzenlendi. Bölgede kapsamlı bir operasyon yapan Alman polisi açılan ateşte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Şimdilik saldırının sebebine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Alman basınında yer alan haberlerde olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde yaşandığı, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bazı kaynaklar ise birden fazla şüpheli olabileceğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir'in Dikili ilçesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Bir site boşaltıldı. Alevler saatler süren uğraşlarla dün gün içinde kontrol altına alındı.
1: Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Tehlikeli anlar yaşandı.
2: Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, bu üçlü birleşince özellikle yaz aylarında arazi ve orman yangını riskini hayli artırıyor. İşte Çandarlı bugün bunu yaşadı ve çıkan yangın çok kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
1: İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın saat 14.05'te Çandarlı Mahallesi'nin yakınlarındaki ziraat alanında başladı. İddiaya göre yangının sebebi bir tarla sahibinin hidrofora bağladığı uzatma kablosuydu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ve Zeynep Keşan evlerine kadar ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, yangının tehdit ettiği evlerin boşaltılmasına karar verildi. Alevlere çok sayıda itfaiye ve orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopterle destek verildi. Yangın saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
0: Kocaeli'de sosyal medyada bir paylaşımı beğendiği için saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Erencan Alparslan 3 gündür yaşam savaşı veriyor. Ailesi çocuklarını bıçaklayan saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
3: Sosyal medyada beğendiği bir paylaşım yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Karne almak için okula gideceği gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
4: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret. Şu an cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dala alındı.
3: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Erencan Alparslan geçen hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran günü Ali Kuşçu Parkı'nda olduğu sırada 16 yaşındaki saldırganla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir beğeniyi gerekçe göstererek Alparslan'a saldırdı.
5: Çok şükür Allah'ım, Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu. Bunun daha da kötüsü olabilirdi yani. Adalet istiyoruz.
3: Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan Alparslan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
0: Eskişehir'de neonazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan cezaevinde kendi yaşamına son verdi. 12 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği saldırının ardından tutuklanan Arda Küçük Yetim 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün akşam küçük yetimin kaldığı cezaevinde kendi yaşamına son verdiği haberi geldi. Cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hükümlünün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenci affı düzenlemesinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktor öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek. Bu durumdakiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. terör, kasten öldürme, işkence,

0: cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar kapsam dışında tutulacak. Teklifin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler. Şimdi ise hayallerindeki bölüme girebilmek için tercih dönemini bekliyor öğrenciler. Ancak her sene olduğu gibi bu yılda orta öğretim başarı puanı, yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Çözüm önerileri ne? Ayrıntılar haberimizde.
1: 4 yıl boyunca lisedeki ders notlarının ortalaması alınarak sınav puanına ekleniyor ve adayın sıralaması belirleniyor. Sonucu ciddi oranda etkileyen orta öğretim başarı puanı her yıl olduğu gibi bu yılda tartışmaların odağında.
2: Diyelim ki siz 100 bindesiniz. Çok iyi bir orta öğretim başarı puanınız var. Bu sizi 90 bine doğru götürebiliyor. Ya da kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine, hatta bazen 130, 140 binlere kadar götürebiliyor. Diyelim ki ham sıralamanız 20 bin. Devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama herkesin o sıralamada orta öğretim başarı puanı yüksek. Çok şişirilmiş puanlarla yüksek puanlar almışlarsa işte 25 binden birisi sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27 binlere, 28 binlere birden gelmiş bulabilirsiniz. Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir.
1: Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi orta öğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.
2: Bir lisede 70 alabilmek için günlerce çalışıyorken bir çocuk, bir diğer lisede 95, 98, 100 havada uçuşuyor çok az çalışmalarla. Şimdi bu da ortaya çok net bir adaletsizliği maalesef çıkarıyor. Son yıllara gelindiğinde özellikle orta öğretim başarı puanı yüksek olsun diye özel liselere geçen öğrenci sayısında bir artış, açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında bir artış gözlemliyoruz.
1: Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için orta öğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.
0: Çarşamba günü bazı yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Depozito iade sistemi resmen başlayacak. Restoran menülerinde yemeklerin kalorisi de yazacak.
1: 1 Temmuz'da vatandaşın hayatına 3 yeni uygulama girecek. Yeni ayla birlikte depozito iade sistemi hayata geçiyor.
3: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
1: Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde iade logosu olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek. Çarşamba gününden itibaren menülerde yemeklerin detayları ve kalori değerleri görülebilecek. Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarla başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek. Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak. Kazalarda oluşan hasar maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa eksper zorunlu olacak. Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.
0: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler her zaman daha cazip bir konumda oluyor. Ancak bundan dolayı da kiralar cep yakıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin lira.
1: Konut değer artışı enflasyonun altında kalsa da kiralarda artış sürüyor. Merkez Bankası'nın yeni kiracı indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kira bedeli 24 bin lira oldu.
4: Ne kadar kira veriyorsun?
5: 20 bin lira.
4: 20 bin lira. Nerede oturuyorsun?
5: Fatih'te.
4: Ne kadar oturuyor şu an kiracı?
6: Mahkemeliyiz, 12'ye oturuyor.
1: Verilere göre en yüksek ortalama kira İstanbul'da. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin lira.
7: Yaşam şartlarına göre gayet yüksek. Çünkü kazanç çok. Bizde de 40-50 arası.
4: Hangi sen?
7: Mecidiyeköy.
4: İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğine nazaran yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 36.786 lira olan kira fiyatları bu yıl 40.453 liraya çıkmış durumda.
8: %30'larda açıklanan bir enflasyon var. Fakat İstanbul'da kira artışları yaklaşık yıllık %10 gibi bir şey var.
1: Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş.
8: Beşiktaş'ın merkez mahalleleri değil. Buna yanında Bebek, Arnavutköy, Ulus gibi Moda'ya gittiğiniz zaman, bir Fenerbahçe'ye gittiğiniz zaman, bir Bostancı, Suadiye'ye gittiğiniz zaman iş değişiyor.
4: Şu anda çıksanız başka bir eve geçseniz ne kadar verirsiniz tahmini?
5: Tahmini yine 40'ların üstünde olur muhtemelen.
1: İstanbul'un ardından Muğla 33 bin lirayla kira ortalamasında ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin lirayla İzmir takip etti.
0: Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için güvenli ödeme sistemi devreye alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi için devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Diyarbakır'ın içme suyu arıtma kapasitesi 2 katına çıkacak. Kayapınar ilçesindeki ikinci etap içme suyu arıtma tesisi inşaatında çalışmalar sürüyor. Tesisin bu yıl Kasım ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
9: Bir yandan tesisin inşası yapılıyor, diğer yandan içme suyu iletim hattında altyapı çalışmaları yürütülüyor. Diyarbakır'da ikinci etap içme suyu arıtma tesisinin hizmete gireceği gün için geri sayım başladı.
10: Diyarbakır içme suyunda yeni dönem. Uluslararası hibe desteğiyle hayata geçirilen ikinci etap içme suyu arıtma tesisi projesinde sona gelindi. Proje tamamlandığında kentin arıtma kapasitesi ikiye katlanacak.
9: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yürüttüğü proje, Kayapınar ilçesinde mevcut tesisin bulunduğu alan üzerinde inşa ediliyor. Alanda arıtma tesisiyle birlikte yeni su deposu ve iletim hatları da yapılıyor. Bu üniteler suyun fiziksel ve kimyasal arıtım süreçlerinde kapasiteyi doğrudan artıracak teknik çekirdeği oluşturuyor.
11: Bu sistemler tamamlandığında hem suyun kalitesini hem dağıtım kapasitesini güvenli ve dengeli bir yapıya kavuşturacak.
9: Proje tamamlanınca günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkacak.
10: Kuraklık, nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar. Diyarbakır geleceğin su talebine bugünden hazırlanıyor.
9: Yeni hatla birlikte arıtılan suyun kent şebekesine aktarılması planlanıyor.
11: Yürüttüğümüz ikinci etap içme suyu arıtma tesisi yatırımını mevcut içme suyunu güçlendiren bir kapasite artışı ve su yönetimini geleceğe taşıyan bütüncül bir planlamanın parçası olarak ele alıyoruz.
9: Proje Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ve İller Bankası'nın organizasyonunda finanse ediliyor.
0: İngiltere ve Amerika'da yapılan bir araştırma son 30 yılda gençler arasındaki kanser vakalarının dikkate değer biçimde arttığını gösterdi. Peki uzmanlara göre bu durumun ardında hangi faktörler var? Tehlikeye karşı ne yapılabilir? Araştırmanın detayları haberimizde.
1: Biyolojik yaşlanma hızlandı, gençlerdeki kanser vakaları arttı. İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar endişe verici bulgulara ulaştı. Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda %24 arttığını tespit etti. Araştırmacılar genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı görüşünde. Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlandı. Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor. Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor. Verileri inceleyen uzmanlar bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseriyle, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor. Gelişen teknolojiyle özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınmasıyla kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
13: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz efendim. Bugün gene İngiltere üzerinden gidelim dedik. Evet, yazarımız Mark Billingham. Mark Billingham, dediğimiz gibi İngiliz bir yazar. Elimdeki kitabı Ölüm Mesajı. İngilizce kitaplarını okudum, başka kitaplarını da okudum ama başka hiçbir Türkçe kitabını da okumadım. Death Message, Pegasus'tan çıkmış olan bu kitap. İngilizceden çeviren de Eda Özelmaz. 2008'de ilk baskı yapmış. Ben daha önce herhalde Mark Billingham yapmamışımdır diye düşünüyorum. Yani artık 14, bu yıl saydığına 14 oldu galiba. Daha önce 13 kere 14 demişim ama burada da çok uzun zamandan beri zaten görünmüyor kitapları. Nispeten yeni sayılabilir. Çünkü Mark Billingham aynı zamanda bir aktör, senarist ve stand-upçı. Stand-up'la başlamış. Çünkü oyunculuğa ilk başladığı zaman ona hep çeşitli kötü adam rolleri vermişler. Çoğu da kötü polisler ama işte futboldaki kötü polis, şuradaki kötü polis, buradaki kötü polis. Sonunda vazgeçeyim demiş ben bundan. Çünkü belli ki fiziğe göre rol veriyorlar insana. Bunu aşamayacağım diye düşünmüş. Ondan sonra stand-up'a geçmiş işte, stand-up komediye. Yani çok diyor iyi oldu. Çünkü stand-up komedinin en büyük avantajı neye benzediğine kimsenin aldırmayışı. Komik olduğun sürece, onları güldürdüğün sürece bu işi yapıyorsun ve sahnede kalıyorsun. Ve o sıralarda anlaşıldığı kadarıyla böyle zincirleme yerler, efendim modern altyapı falan da olmadığı için stand-up'a girmek nispeten daha kolaymış. İşte 5 dakikalık para ödenmeyen programlarla başlamış. Ondan sonra zaten 10, 20 ve 30 dakikalık programlara geçiyormuşsun paralı. Ve diyor ki bir yıl içinde Comedy Store'da bile oynamaya başlayabilirdin. Nitekim kendisi de oynamış, hala da yer alıyor. Ve pek çok yerde oynadıktan sonra, kendini iyice tanıttıktan sonra, filmlerde de televizyonda oyunculukları var. Ama herhalde adını en fazla duyurduğu 1989'daki bir çocuk dizisinde olmuş. Bu Blackadder'ın, Tony Robinson'ın yazdığı bir program. Maid Marian and Her Merryman diye. Burada Gary diye biraz salakça ama sevimli bir muhafızı oynuyor. Nottingham şerifinin yanında çalışan bir muhafız ve barışı koruma görevinde ya da bazen işte şiddet olaylarını da yol açtığı oluyor. Worksop köyünde Maid Marian ve adamlarını da yakalamak görevlerinden bir tanesi. Yani aslında kötü adam sayılabilir ama son derece sempatik ve özellikle çocuklar çok sevmişler onu.

Bugün size sunduğumuz kitapta ölüm mesajında onun meşhur dedektifi var. Tom Thorne en sevilen dedektiflerden bir tanesi. Dedektif derken polis zaten kendisi. Ve o da biraz melankolik, biraz kendi içine dönük bir adam. Ancak yazmaya başladığından beri onu Mark Billingham çok sevildi, çok meşhur oldu. Ve arka arkaya maceraları gelmeye başladı, birbirini izlemeye başladılar. Önce ilk okuduğum Mark Billingham kitabı 2001 yılında çıkan ilk Tom Thorne romanı Sleepyhead geldi. Ve ondan sonra Scaredy Cat ve birbirini izledi Tom Thorne maceraları. Şimdi buradaki maceradan söz edelim biraz. Ölüm mesajı ilginç bir şekilde başlıyor. Thorne'a mesajlar gelmeye başlıyor. Şöyle mesajlar cep telefonuna düşüyorlar. Ne olduğu belli değil. Bir adam yüzü görüyor, birisinin yüzünü ve ne olduğunu kestiremiyor, nasıl bir mesaj olduğunu, ona kimin bunun için gösterdiğini. Ama çok tecrübeli, eski bir polis olduğu için net olmayan bu yüz görüntüsünün ölü bir adama ait olduğunu anlıyor. Ama kim, yani bu fotoğrafı bana kim gönderdi ve niye gönderdi soruları ile boğuşuyor ve sonra işte ekip olarak üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve Thorne'un kendisi de polis bültenlerini araştırıyor ki acaba fotoğraftakine uyacak bir ölüm olayı var mı diye. Sonra bir başka resim daha geliyor. Bir başka ölü adam. İlk ipucunda Thorne öldürülmüş insanların kimliklerinden alıyor. Yıllar önce yakaladığı ve hapse koyduğu çok tehlikeli bir katile bir bağlantı çıkıyor oradan. Ve bu adamın kendi intikamını almak isteyen bir başka mahkumu harekete geçirdiğinden şüpheleniyor. O şahıs da dışarıda artık ama işte 6 yıl yattıktan sonra dışarıda sevgilisini, karısını ve küçük çocuğunu göreceğini sanırken onların bir araba tarafından ezildiklerini öğrenmiş iki polisten. Sözde kazaymış ve bunun kaza olduğuna inanmıyor ve dışarı çıktığı zaman sorumlu olduğuna inandığı herkesi öldürmeye kararlı. Ayrıca ilgi çekici de bir karakter, güzel bir karakter. Gördüğümüz kötü adamların, ki tam olarak kötü adam da sayılmaz aslında. Zaten Billingham'ın da öyle bir bakışı yok. Yani şu kötü adam şunu bu tarafa at, bu iyi adam, bu burada efendi efendi otursun diye bir durum yok. Sonuç olarak Thorne'la Brooks arasında da pek fazla bir fark yok.

Tom Tarn, dedik Mark Billingham'ın meşhur karakteri. Karmaşık bir karakter. İçe dönük bir şahıs ama insanlar seviyor onu. Yani onlarla ilişki kurarmış gibi yapıyor ve öyle bir hal veriyor kendine. Ve yani sevgilisiyle de aynı durumda. Hani anlaşıyorlarmış. Durum gayet iyiymiş. Kendisi başka insanlarla kolaylıkla geçinen bir insanmış gibi davranarak özellikle sevgilisini zaman zaman çıldırtmaya itebiliyor. Ve kompartmanlara bölmüş, pek çok çağdaş dedektifte olduğu gibi Londralı bir polis, dedektif, araştırmacı, soruşturmacı olarak çok büyük bir kompartmanı var işinin. Yandaki bir kutuda arkadaşları, dostları var ki hepsi de polis zaten. Sonra sevgilisi, o da polis. Yakınlarda bir yer, daha küçük bir kutu. Herhangi birisi Thorne'a biraz fazla yaklaşmaya ya da duygusal bağlar kurmaya kalkarsa başını alıp gidiyor diyelim. Dolayısıyla herhangi bir şeye odaklandığı, tutkuyla bağlı olduğu tek şeyin işi olduğunu söyleyebiliriz. İşte onun içindir ki cep telefonuna gelen cinayet kurbanlarının resimlerinden oluşan bu mesajlar onu çok etkiliyor. Kimin yaptığını anlayabiliyor. Kısa sürede çözüyor kimin yaptığını. Hatta o içeriye tıktığı diyelim tehlikeli katili ziyarete de gidiyor. Onunla da konuşuyor bir adım daha ilerleyebilmek için. Neden bunların gönderildiğini de anlıyor. Bir intikam da var işin içinde tabii. Gerçi bu intikam, yani Thorne'la ilgili kısmı, Brooks'un kendi intikamı değil, mardisindeki başka birinin dolaylı intikamı. Ne var ki bu arada polis de Brooks'u yakalayamıyor. Brooks da kafasına taktıklarını ve sorumlu bulduklarını, çünkü zaten hapse de nahak yere girdiğini, aslında suçlu olmadığını iddia ediyor. Bir de üstüne sevdiği iki insan, o da öyle hayatını çok fazla sevgilisi, sevdiği olan bir adam değil çünkü. Binince, bu da üstüne gelince, insanlara karşı her türlü duygusal yaklaşımı kaybetmiş. Yani öldürdüğü insanlara için hiç üzülmüyor mesela, adam yerine bile koymuyor. Bu arada Thorne bir de bir Türk gangsterin öldürülmesiyle ilgili olayda çalışıyor aynı zamanda. O da bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor ama derken beklenmedik bir açıklama çıkıyor ortaya. Sanki her şeyi birbirine bağlayan bir açıklama.

Mark Bingham sunduk bugün size ölüm mesajı. Tom Thorne macerası bir tane. Daha önceki kitaplarında Death Message'di bu. Ondan öncekilerin de isimlerini hatırlatalım isterseniz. Sleepyhead, Scaredy Cat, Lazy Bones. Çok da güzel isimleri var. The Burning Girl, Lifeless, Buried, Death Message, Bloodline, From the Dead, Good as Dead ve bu yıl çıkan, son çıkan kitabı The Dying Hours, Tom Thorne kitabı. Şimdi bir şey buldum Guardian'da, benim çok hoşuma gitti. Sizin de gider umuduyla size de nakledeyim diyorum. Şeyi konuşmuşlar, keşfetmişler. En çok hangi polisleri ve dedektifleri beğeniyor? Mark Bingham tabii, Tom Thorne değil ama 3 aşağı 5 yukarı aynı şey sayılırlar. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Çünkü Mark Bingham'ın bildiği şöyle bir şey var. Bunu stand-upçı olarak biliyor. Çıktığın anda sahneye 60 saniye içinde onları yakalayamazsan ölmüş bir insansın. Seni yuhalamaya başlıyorlar. Hemen o anda çok sağlam bir giriş yapıp güldürmen lazım. Kitaplar için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyor. Çok sağlam bir giriş yapacaksın ve yakalayacaksın onları. Çünkü kimsenin, ya pek de bu kitap yürümeye başlamadı ama bir 50 sayfa bekleyelim bakalım, belki toparlar diyecek vakti ve isteği de yok açıkçası diye düşünüyor. Dolayısıyla kendisini de aynı derecede etkileyen demek ki dedektifler seçmiş. Bir numarada Sherlock Holmes var. Elbette diyor, listede olması lazım. Eksantrik bir matematik hocası sayesinde tanımış Sherlock Holmes'u. Onlara ondalık sayıları anlatacağına Sherlock Holmes maceraları okumuş. İddiasına göre bir de çenesinin üstünde iskemleleri dengelermiş ama bu başka bir hikaye demiş. İkincisi Sam Spade. Sam Spade'i hepimiz severiz ama Bellingham Marlowe'a, benim şahsen en kıymetlim olan Philip Marlowe'a tercih ediyor. Çünkü Hamilton Chandler'dan daha cool olduğunu düşünüyor, daha havalı. Bunun da çeşitli komik nedenleri var ama sonra ötekini hepsini okuyamayacağım diye endişe ediyorum. Üçüncüsü benim gene çok sevdiğim bir dedektif. Michael Connelly'nin Harry Bosch'u, yani Hieronymus Bosch. O da hala yazmaya devam ediyor. Ben de her pozisyonda avukatını tercih ederim, yani onu söyleyeyim. Dördüncüsü Frank Cannon, bir TV dedektifi. Onu da çok beğeniyor çünkü özürlü dedektifleri seviyor. Beşincisi Matt Scudder. Gene bu programda çok yaptığımız, çok iyi tanıdığınız bir dedektif. Lawrence Block'un karakteri. Onun daha çok içki içen ve kafasının karışık olduğu zamanları sevmiş. Sonra kendini toparladığı zamanlara o kadar da bayılmıyor anladığım kadarıyla. Onun en sevdiği kitap mesela When the Sacred Gin Mill Closes, kutsal meyhane kapanınca. Sonra John Rebus, bu programda söyleşi bile yaptığımız Ian Rankin'ın karakteri, modern İngiliz polisiyesinin kralı olarak nitelendirmiş Rebus'ı. Sonra Dave Robichaud, James Lee Burke'ın New Orleans'lı dedektifi, eski Vietnam savaşçısı ve işte içkiden yeni yeni kurtulan şahıs. Sonra Burke, Andrew Watson karakteri, New York'un yeraltı aleminde el tabancalı bir Batman gibi dolaşıyor. Hep ızdırap çekmiş. Sonra Charlie Parker, İrlandalı yazar John Connolly'nin eski polis kahramanı ve 10. kim olabilir sizce? Tom Thorne. E ama diyor ya, kendi adamımı da seçmem lazım değil mi diyor. Eğer bence demiş, eğer yazarlar okurların bir karaktere ilgi duymasını istiyorlarsa önce kendileri ilgi duyacaklar. Onlar karakterlerini sevmezlerse okurlar da sevmez. Ben de Thorne kadar başını belaya sokan bir dedektifi sevmek durumundayım. Onun için 10. sıraya koymuş. Bir itirazımız yok. Çünkü biz de Tom Thorne'u çok seviyoruz, çok sevdik. Tavsiye ederim. Kaç tane kitabının Türkçe'ye çevrildiğini gerçekten bilmiyorum. Ama bir ufak aramayla ulaşabilirsiniz. En azından ölüm mesajı, death message çevrilmiş durumda. Pegasus'tan çıktı ölüm mesajı. Mark Bingham, İngilizce'den çeviren Eda Özelmaz. Bir başka programda, bir cinayet masasında yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize gerilimli bir hafta dilerim de kibar bir şekilde sonlanmış olsun. Hoşça kalın.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ila 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık cumadan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar Karayel yönünden esiyor.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 2.
2: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Monaco'da bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna uyruklu bir aileden 2 kişi ağır, 3 kişi yaralandı. Kim olduğu henüz bilinmeyen şüpheli akşam yerel saatle 9'da 3 Ukraynalı'nın yaşadığı binaya bir sırt çantası bıraktı. Çantayı yerleştiren kişi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Şüpheli çantayı bıraktıktan sonra kaçtı. Çantadaki bombayı patlattı. Polis şimdi her yerde onu arıyor. Monaco yetkilileri saldırının terör eylemine benzediğini açıkladı. Fransız televizyonlarında Ukraynalı oligark Vadim Yermolayev'in de yaralılar arasında olduğu belirtiliyor. Yermolayev, Ukrayna istihbaratı tarafından yıllardır aranıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeye Amerika tarafından Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını açıkladı. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin mutabakata uyması halinde kendilerinin de uyacağını belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Trump talebin İran tarafından geldiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağını vurguladı. ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi. Açıklamada nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı. Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtti. Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik dedi. İranlı Bakan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. İslamabad mutabakat muhtırasına göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır. Başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz açıklamasını yaptı. Macron Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.
2: ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. ABD'nin ya Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hakimiyetini kabullenmek zorunda kalacağı ya da boğazı güç kullanarak açması gerektiği belirtildi.
4: İran Hürmüz mücadelesini kazanıyor. Tahran boğazdaki trafiği kontrol etmek için güç kullanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Gazete, ABD-İran arasında varılan mütabakatın ABD Başkanı Donald Trump açısından en önemli avantajının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdi İran rejiminin bu anlaşma maddelerini geçersiz kılmaya çalıştığı vurgulandı. Trump'ın bu durumda mütabakat zaptının neden imzaladığının sorgulanmaya başlandığının altı çizildi. İlk olarak Perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir yük gemisine drone'la saldırı düzenlediği hatırlatıldı. ABD'nin Cuma günü İran'ın füze ve drone depolarını vurarak karşılık verdiği belirtildi. İran'ın ise bu kez Katar tankerine hedef aldığına, ABD'nin ise yine İran'daki askeri tesisleri vurduğuna dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini de vurduğu hatırlatıldı. İran'ın güç kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almaya çalıştığına vurguda bulunuldu. İran'ın petrolünü yaptırımlara takılmadan satmaya ve elde ettiği geliri devrim muhafızlarını finanse etmek için kullanmaya başladığı da belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de ABD ablukasını yeniden başlatmaya hazır olmaması halinde İran petrolü satışından elde edilen tüm gelirin bir emanet hesabında tutulmasını zorunlu kılması gerektiği vurgulandı. İranlıların ABD'deki ara seçimlerden önce savaşa dönmeyeceğini düşündükleri için Trump'ın sosyal medyadaki sert çıkışlarına itibar etmediklerine de dikkat çekildi. İran rejiminin Trump'ı iki seçeneğe zorladığının altı çizildi. Wall Street Journal'daki analizde ya Hürmüz'ü İran terörüne teslim etmeyi ya da savaşı başlattığı andan itibaren yapması gerektiği gibi boğazı güç kullanarak yeniden açması gerektiği belirtildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı ve Türkmenistan Milli Lideri ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Friedrich Merz ile görüşmesinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. İki lider, Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel konuları ele aldı. Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov'la da telefonda görüşen Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ve bölgesel küresel konuları ele aldı. Avrupa Komisyonu'nda üst düzey 3 isim Türkiye'yi ziyaret edecek. Komisyonun Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner Ankara'da olacak. Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na demeç veren Kallas, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine de değindi. Zirvede transatlantik ilişkileri bakımından birlik mesajı verilmesinin önemine dikkat çekti.
5: Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Bu yalnızca ittifak için değil, hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır.
4: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Kallas, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin NATO'daki konumuna dikkat çekti.
5: Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa Birliği'nin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.
4: Kaya Kallas, Türkiye'nin Orta Doğu'da da önemli rol oynadığını vurguladı.
5: Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.
4: AB ile Türkiye'nin Kıbrıs meselesini de ele almaları gerektiğini belirten Kallas, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini vurguladı. AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa'nın ortak bir orduya ihtiyacı olmadığını savundu. Müttefik ülkelerin ordularının zaten NATO'nun genel savunma yapısının parçası olduğunu dile getirdi. Kaya Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa'da geniş ölçüde kınandığını vurguladı. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.
2: İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş zirvenin açılışında konuştu. Kurtulmuş küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi.
6: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri, üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir.
2: Ankara zirvesi NATO içinde yeni bir denge mi kuracak? Liderlerin beklentileri karşılanacak mı? Ve NATO zirvesi öncesinde ülkelerin ittifaktan beklentileri neler? İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'nun değerlendirmelerine bakalım.
7: Şu anı önemli kılan NATO'nun en önemli ülkesinin başındaki kişi Donald Trump NATO'yu sevmiyor. NATO'dan hoşlanmıyor. Daha doğrusu onun çok taraflı bir kolektif güvenlik örgütü olması yerine Amerika'nın her bir NATO üyesi ülkeyle ikili düzlemde pazarlık yaptığı bir mekanizmaya dönüşmesini istiyor.

0: farklı zenginlikleri var. Rusya'ya bakıyorsunuz, 2 trilyon dolar, 10 kat daha zengin Avrupa Rusya'dan. Yani Rusya'dan kaynaklı tehdidi daha fazla para harcayarak, güvenliğine daha fazla yatırım yaparak karşılayamaz mı? O kapasitesi yok mu? Var. Ama iradesi yok. 2000'li yılların başından itibaren duyuyoruz bunları. Önce %2'ye, sonra %3'e, hatta %5'i bile kabul etti NATO'nun Avrupalı ülkeleri son toplantılarında. Kısa vadede pek mümkün görmüyorum ama çok da olumsuz bir tablo çizmek istemem. Çünkü Almanya'da özellikle başlayan ciddi bir silahlanma süreci var. Çok ciddi paralar ayırıyor Alman hükümeti silahlanmaya. Görüyoruz bunu. Ve Avrupa Birliği fon ayırmaya başladı. Yani merkezi bir felsefeyle, federalist bir bakış açısıyla Avrupa'nın güvenliği hepimizi ilgilendirir noktasında işe kanalize olmaya başlayan bir Avrupa Birliği var. Bunu görüyoruz. Polonya mesela çok önemli bir NATO üyesi. Güney Kore ile geliştirdiği inanılmaz yakın askeri stratejik ilişkiler var. Yani her bir Avrupa Birliği üyesi NATO içinde daha fazla para harcamaya başladı. Bu çok açık ve net. Ama Avrupa kamuoyu nezdinde, halkları nezdinde bu sürdürülebilir bir durum mudur? Tartışılır. Çünkü hem üyeler arasında farklı tehdit algılamaları var. Herkes aynı düzlemde bakmıyor. Mesela İspanya ayak diriyor. 2019'un sonunda Macron NATO beyin ölümü yaşadı demişti, hatırlarsanız. Dünya yerinden oynamıştı açıkçası. Ama o günden bugüne 7 sene geçti. Bu 7 senede Avrupa Birliği bir kurum olarak NATO'nun içinde birçok ülke, birçok üye zaten ortak biliyorsunuz. Birçok adım attı. Az önce de bunları söyledim. Bu adımları atmaya devam edecekler. Ama orta vadede bir şeyler olabilirse olacak. Çünkü Amerika'nın sunduğu çok stratejik silah sistemleri var. Yani Avrupa'nın elinde olmayan bazı yetenekler sadece Amerika'nın elinde. Karadan havaya uzun menzilli füzeler Amerika'da. Amerika'nın Türkiye'de dahil olmak üzere 6 tane Avrupa üyesinde nükleer silahı var. Bunları, yani nükleer caydırıcılık noktasında kapasite de Amerika'nın elinde. Yani Amerika'sız şu an itibariyle Avrupa kendini savunabilecek bir kapasitede değil. Bu çok açık ve net. Ama Avrupalılar da şunu görüyor. Ya Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da önümüzdeki yıllarda da benzer bir figür devam ederse başkanlığa ne kadar güvenebiliriz Amerika'ya? Amerika'nın ipiyle kuyuya inebilir mi? Artık hiçbir ülke Amerika'ya pek fazla itibar etmiyor açıkçası. Bizi satar mı diye düşünüyorlar. Fransa'nın ve Almanya'nın başını çektiği inisiyatifler var perde arkasında Rusya ile. Bir an önce şu Ukrayna gerginliğini bitirmek ve Rusya'dan kaynaklı tehdidi artık unutmak. Çünkü devamlı surette bu tehditle yaşamaları da zor. Çünkü Amerika onlara destek olmuyor. İşte görüyorsunuz Trump'ın Ukrayna politikasını. Yani ne kadar zikzaklar çizen bir politika var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi ciddi anlamda sorgulanıyormuş gibi bir manzara var Rusya'dan kaynaklı tehdit çerçevesinde. Bunlar Avrupalıları kara kara düşündüren unsurlar. İyi olması Ukrayna'nın yakın vadede pek mümkün değil. En fazla 2008'de yaklaşmıştı. Buna benzer bir karar almıştı NATO, biliyorsunuz, o zamanki zirvesinde. O günden bugüne çok şey değişti. Savaş görmüş dahi olsa Ukrayna, Rusya tarafından saldırıya uğramış olsa da bakın bu durumda bile NATO üyesi olmasını istemeyen çok fazla ülke var Ukrayna'nın. Macaristan başta olmak üzere bir örnek olarak söylüyorum. Pek olası görmüyorum ben bunu. Bunu gereksiz bir tahrip olarak görecektir Trump. Zaten sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi Trump'ın perde altından, masa altından verdiği mesajlar ne Avrupalılara? Barışın. Bir an önce Rusya ile barışın, bu olayı bitirin. Trump'ın bütün müttefiklere bakışı bu. Yani elinde hangi kozlar varsa, NATO bir koz onun için, Avrupa'nın güvenliğinde en önemli aktör olması bir koz. Bunu ekonomik anlamda olumlu bir sonuca tahvil etmek istiyor. Yani silah satmak istiyor. Yani daha ötesi yok. Silah satmak ve para kazanmak istiyor. Bununla da korkutuyor Avrupalıları. Çok da başarılı.
1: Gözler İsrail-Lübnan hattında Cuma günü imzalanan çerçeve anlaşmada. İsrail ordusunun anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı belirtiliyor. İsrail'in bir başka gündemi ise Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler. Netanyahu'nun ortaklarına seçim resti çektiği öne sürülüyor.
2: İsrail-Lübnan hattında çerçeve anlaşma imzalansa da Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü duyurdu. Buna göre İsrail ordusu Nebatiye şehriyle Mefyedun beldesinde sivil yerleşim yerlerini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail ordusunun çerçeve anlaşma kapsamında çekilmesi gereken iki pilot bölgeden henüz ayrılmadığı da belirtiliyor. Gerekçe ise hazırlıkların tamamlanamaması. İsrail'de yayınlanan Kanal 12 televizyonu çerçeve anlaşmada gizli güvenlik ekiyle İsrail ordusuna işgal ettiği alanlarda hareket özgürlüğü verildiğini ve çekilmenin net bir takvime bağlanmadığını iddia etti. Diğer yandan Gazze'de de ateşkes tam olarak uygulanamadı.

0: İsrail ordusunun Deir el-Balah'taki saldırısında ölenler oldu. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk da var. İsrail yönetimi Gazze şeridindeki Filistinlileri tehcir etme planına yönelik kullandığı gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirme kararı aldı. İsrail basınına göre bu adım planın başarısızlığını örtbas etmek ve uluslararası alanda daha geniş bir kabul sağlamak amacıyla atıldı. İsrail iç siyasetinde bir başka gündem maddesi ise yaklaşmakta olan seçimler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı, Turizm Bakanı Haim Katz'la gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi. Bazı parti üyeleri bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin başbakanın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.
1: İsrail hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar aldı. Karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Beştepe ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
0: İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bu ifadelerle tepki gösterdi.
2: Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.
0: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı da hatırlatıldı. Açıklamada bu kötü niyetli girişim Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir ifadesine yer verdi.
3: Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.
4: 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Ala açıklamasında tarihin en ağır soykırım suçlarından biriyle yüzleşen bir hükümetin 111 yıl öncesine ait olaylara ilişkin tek taraflı siyasi kararlar alması hem ahlaki hem de hukuki tutarsızlığın açık bir itirafıdır ifadesine yer verdi.
1: İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerden ikisi arananlar listesinde gri, biri ise sarı kategoride yer alıyordu. 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin saatli işlemleri sürüyor. Açıklamada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz ifadesi de yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelere yönelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrı Yar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Tanrı Yar Kuşadası'na gelerek polise teslim oldu. Adli kontrolle serbest kaldı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrı Yar'a hakaret ve iftira soruşturması açmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Valisi ve Emniyet Müdürü komisyon üyelerine saldırıya ilişkin bilgi verdi.
0: Toplam 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okullarda şiddet olaylarını araştırma komisyonu üyeleri 15 Nisan 2026 günü gerçekleşen ve 9 öğrenci, bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını incelemek için Kahramanmaraş'a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit saldırıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre incelenen kamera görüntülerine göre saldırgan İsa Aras Mersinli 13.22'de okulun bahçesinden giriş yapıyor. 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te hazırlık yapıyor. 13.29'da eylemi başlatıyor. Saldırı başladıktan bir süre sonra saldırıyı doğalgaz patlaması olduğunu zanneden bir öğretmen gidip şalteri indiriyor. Bu nedenle kameralar kayıt alamıyor. Komisyon bu hafta önemli toplantılar gerçekleştirecek. YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri komisyona sunum yapacak. Sosyal medya platformlarının temsilcileri komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayacak. Çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği'ni dinleyecek.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ali Çimen Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kentte görev yapan 108 kişinin isimlerini tespit etti. Hazırladığı isim listesiyle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dilekçede 108 kişinin suç delillerini gizleme, değiştirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şüpheli sıfatıyla ifade vermesini talep etti. Başvuru metninde dosya bütün olarak incelendiğinde örtbas, dağınık ve birbirinden kopuk işlemlerle değil birbirini tamamlayan bir zincir halinde gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verdi. Dilekçede olayın ihmal değil, kasıtlı ve örgütlü bir delil karartma faaliyeti olduğuna da dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Kaymakam adaylarına tavsiyeler veren Bakan Çiftçi sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.
5: Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtım şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var. Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gittiğimiz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğimiz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığımız zaman, esnaf ziyareti yaptığımız zaman, yarım günde hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceksiniz.
1: Son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1000 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda 3815 personel ve 23 hava aracı görev aldı. 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2971.219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Rize'de bir kişi ahşap arabasıyla hız denemesi yaptı. 79 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca sürücüye ceza kesildi. Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammed Karaman, Laz Rally adı verilen ahşap aracını Ayder Yaylası yolunda denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen araçla 79 kilometre hıza ulaştı. O anları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine jandarma harekete geçti. Sürücüye para cezası uygulandı. Araca da el konuldu. Trafik sigortasında yeni dönem çarşamba günü başlıyor. Artık 40 bin lirayı aşan kazalarda eksper zorunlu olacak. Düzenlemeyle araçlardaki değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
0: Hasar 40 bin lirayı aşarsa eksper zorunlu olacak. Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki hasar tespit süreci daha profesyonel yönetilecek. Sigortada hasar ödemesi üst limiti 400 bin lira. Bu tutarın onda birini aşan kazalarda tespiti eksperler yapacak. Eksperler bir merkezden otomatik atanacak.
6: Vatandaşın bence en önemli dikkat etmesi gereken yerde herhangi bir kaza anında kaza yerini, kaza mahallini terk ettiği takdirde rücu edilebileceği olsun çok önemli.
0: Trafik kazasına hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parçayla değiştirilecek. Ancak hak sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer parçayla da değişim yapılabilecek. Düzenleme ile değer kaybı şikayetleriyle ilgili de önemli bir adım atılacak.
6: Tahkim kurulunda 550-600 bin adet dosya söz konusuydu. Bunların %90'ı değer kaybıydı. Burada hedef hasara giden eksper arkadaşımızın gördüğü hasar miktarının üzerinden belli hesaplamalarla, bu da yönetmelikte yayınlandı, değer kaybını tespit edecek. Sigorta şirketi hem hasarı hem de değer kaybını ödeyecek.
1: Ankara'da ekonomi zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkentin savunma sanayinin lokomotifi haline geldiğini söyledi. Ankara için sektörün kalbi dedi.
7: Hem imalat yapıyor hem alt firmalara işler dağıtıyor. Bu anlamda da savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuştu. Başkentin savunma sanayinin kalbi haline geldiğini söyledi. Savunma sanayindeki önemli şirketlerin Ankara'da bulunduğunun altını çizen Bolat, bir kümelenme modeli oluştuğunu belirtti. Zirvede konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayindeki birikimin diğer sektörlere taşınması gerektiğini söyledi.
8: Savunmada biriken bu teknoloji, sağlıktan yeşil enerjiye, akıllı tarımdan sivil üretimin bütününe akmalıdır. Bu yayılım kendiliğinden olmaz. Bu nedenle savunmada biriken mühendislik kabiliyetini öncelikle sağlık endüstrisine taşıyacak yetkili bir başkanlık kurulması önerimizi bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baransa başkent için Outlet Köyü projesini önerdi.
9: Uluslararası standartlarda geniş hacimli bir Outlet Köyü projesinde hayata geçirmeliyiz. Bu proje hem markalarımızın katma değerini artıracak hem de kentimizi bir alışveriş ve ticaret destinasyonuna dönüştürerek istihdamımıza da çok büyük bir katkı sağlayacaktır.
1: Ankara'da önemli bir mutabakat zaptına imza atıldı. TOB'la Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mütabakat zaptı imzalandı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi.
10: Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
0: Mütabakat zaptıyla taraflar oda akreditasyon sistemleri konusunda deneyim paylaşımına gidecek. Sektör temsilcileri veya konseyler arasında işbirliği gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak sektörel platformların oluşturulması, düşünce kuruluşları arasında işbirliği hedefleniyor. Taraflar işbirliğinin sağlanması amacıyla somut faaliyetleri, performans göstergelerini, sorumlu kurumları ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak.
10: İslam ülkelerinin sermaye birikimleriyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesini aslında bir araya getirmeliyiz. Bu sinerjiyi yaratabilirsek, ortaya çıkartabilirsek dünyanın en önde gelen gücü haline gelebiliriz.
1: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupalılar kurtarıcı olarak klimalara koşarken uzmanların bu konuda da uyarıları var.
0: Yüzlerce kişi öldü. 150 milyon kişi aşırı şartlarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde sıcak kaynaklı 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Örgütün direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Adhanom sıcak hava dalgasını sessiz katil olarak nitelendirdi. Avrupa'daki konutlar, iş yerleri ve okulların mevcut hava sıcaklıkları için tasarlanmadığına vurgu yaptı. Avrupa'da sıcak hava dalgası doğuya ilerlerken rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde termometreler bu kez 41,7 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcak gece saatlerinde bile 29 derecenin altına inmezken bir rekor haberi de Polonya'dan geldi. Pazar günü 40,5 derece ölçülen sıcaklık ülke rekoru olarak kayıtlara geçti. Sıcak sebebiyle can kayıplarının bini aştığı Fransa'da ise klima tartışması yaşanıyor. Rekor satış rakamlarına karşın uzmanlara göre klimalar asıl sorunu daha da derinleştiriyor. Enerji tüketimi ve atmosfere salınan sıcak hava sebebiyle klimaların uzun vadede küresel ısınmayı daha da kötüleştireceği uyarısı yapılıyor. Aşırı sıcak hava dalgası evsizler için de büyük risk oluşturuyor. Birçok evsiz gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken, sivil toplum kuruluşları evsizlerin sıcak hava koşullarına karşı en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor. Fransa'da yetkililer bu hafta 3 evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.
1: Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilançonun ağırlaştığını söylemiştik ve bu sıcak hava Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Bu konuda uyarılar var, özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
11: Kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geldi. Hafta başı ile birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
12: Salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli.
11: Hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor.
0: Sıcak havanın neden olduğu diğer bir tehlike de orman yangını. Bu noktada riskin yüksek olduğu Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege'de daha dikkatli olunması gerekiyor.
1: Türkiye genelinde 20 halk plajı ücretsiz hizmet veriyor. Plajların büyük bölümü Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Belek gibi turistik tesislerde açıldı. Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da 3 yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
0: Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e Türkiye genelinde 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop, Samsun ve Bitlis'te 3 yeni tesis daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajı projesi sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada halk plajları hizmet veriyor. Ege bölgesinde özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirildi. Bunlardan 12'si mavi bayrakla uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor. Bu ağ Sinop, Abalı, Samsun, Yakakent ve Bitlis, Adilcevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonuna kadar 23'e ulaşacak. Restoran, otopark, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet kullanıma sunuluyor. Deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve temizlik uygulamaları ziyaretçilerden olumlu dönüş alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Sapanca kampına ilişkin bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında istişare ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan istişare ve dayanışma içinde alınan kararların ülkemizin her alandaki yükselişine ivme kazandırmasını diliyorum. Kardeşliğin, birlik ruhunun ve ortak hedeflerin ışığında Türkiye'mizin yolunun açık, gücünün daim olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoyu da yayınladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Uraloğlu haberleşme yatırımlarının arttığını söyledi.
0: İletişimde 5G teknolojisi haberleşme yatırımlarını artırdı. Yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
2: 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G 3 ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu bu yılın ilk çeyreğinde %12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi.
0: Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporunu değerlendirdi. Geniş band internet abone sayısının 99,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 arttı dedi. Uraloğlu mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu 2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
1: Kırsalda Bereket Küçük Başa Destek Projesi kapsamında Ankara'daki çiftçilere ilk hayvanlar teslim edildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1600 üreticinin bu projeden faydalandığını söyledi.
13: 1600 üreticimize 160 bin küçükbaş hayvanı hem verimli hem kaliteli ürünü ifade eden bu hayvanları İnşallah biz kendilerine teslim etmiş olacağız.
0: Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında üreticiye destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı proje kapsamında Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 baş damızlı küçükbaş hayvan teslim edeceğiz dedi.
13: Ziraat Bankası'ndan sıfıra yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisi kullandırılmış olacak. Yine 100 hayvan için 12 ay boyunca aylık 15 bin lira, toplamda da 180 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Tarsim sigortaları da yine 1 yıl süreyle bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak.
0: Çiftçilere teslim edilen bu hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştiriliyor. Yumaklı, inanıyorum ki projede hak sahibi olacak gençlerimiz ve meslek mensubu kardeşlerimiz bulundukları yerlerde önder çiftçi olacaklar dedi.
1: Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını gelecek kuşaklar için çoğaltıyor. Yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik eden İsmail Öksüz, ata tohumlarının yaygınlaştırılması için örnek olmaya çalışıyor.
0: Ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor. Bayburt'ta çiftçi İsmail Öksüz yerli tohumlardan yetiştirdiği fidelerle üretimi teşvik ediyor.
14: Maden 15'inde diktik. Bizim yine yerli tohumlardan, ata tohumlarından. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. İsteyen insanlara dağıtacağız.
0: 76 yaşındaki İsmail Öksüz Aslandede köyünde yaşıyor. Mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Ata tohumlarını küçük saksı viyollere dikerek fide haline getiriyor.
14: Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı. Toprağıyla, köküyle beraber dikilmiş oluyor. Yine işte bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Çiftçi İsmail Öksüz üzerini kat kat örtüğü viyollerin sulamasını düzenli yapıyor. Nem oranını sürekli kontrol ediyor. Fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.
1: İzmir'deki Simirna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 1500 yıllık mozaikler ortaya çıkarılmıştı. Mozaiklerde yer alan geometrik ve bitkisel motifler geç antik çağ insanının aşk, sadakat ve kutsallık anlayışına ışık tutuyor.
0: Kalp biçimindeki sarmaşık yaprak, defne yaprağı, dört yapraklı yonca motifi, 1500 yıllık mozaikteki sembollerin hepsi ayrı bir anlam taşıyor.
15: Örneğin sarmaşık yaprağı. Sarmaşık biliyorsunuz ağaçlara sarılır, duvarlara sarılır. O aslında bir sadakatle anlamlandırılmış. Defne yaprağı. Defne yaprağı her zaman bir kutsallık ifade eder. Apollon'la kendine yer bulmuştur. Ya da dört yapraklı yonca. Her yaprağının başka bir anlamı var. Bir yaprağı inancı ifade ediyorsa bir diğer yaprağı sevgiyi, bir diğer yaprağı bereketi sembolize ediyor.
0: İzmir'deki Simirna Antik Şehri'ndeki kazı çalışmalarında her gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Geçen yıl tarihi milattan sonra 4 ila 6. yüzyıla dayanan mozaikli oda gün yüzüne çıkarılmıştı. Farklı geometrik düzenlemelerin olduğu mozaiklerde çeşitli bitkisel motiflerde dikkat çekiyor. Sarmaşık yaprağı sadakati, defne yaprağı kutsallığı, dört yapraklı yonca motifi ise inanç, sevgi ve bereketi simgeliyor. Ayrıca kazılarda mozaiklerin bulunduğu alanın 19. yüzyılda Osmanlı döneminde yeniden kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı.
15: Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı döneminde bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşeme zarar verilmeden bu geç antik çağ zemininin kullanıldığını değerlendiriyoruz.
1: İstanbul Şehir Tiyatroları 2025-2026 tiyatro sezonunu 700 bin izleyiciyle tamamladı. Toplamda 195 oyun sahneleyen topluluk çok sayıda festival, etkinlik ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yaptı.
16: 195 oyun.
17: Arkadaşlar benim bir yardıma ihtiyacım var. Sizler ona yardımcı olur musunuz?
16: 700 bin seyirci. İstanbul Şehir Tiyatroları sürdürülebilir bir dünya için barış temasıyla yürüttüğü 2025-2026 tiyatro sezonunu tamamladı. Klasik eserlerden çağdaş oyunlara, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına 195 oyunla sahne alan İstanbul Şehir Tiyatroları sezon boyunca farklı yaş gruplarından 700 bin izleyiciyi ağırladı. Sezon kapsamında Bir Ziyaret, Gölge, Öksüzler, Merhaba Çocuk, Haramiler ve İtfaiyecinin Sırrı gibi pek çok oyun ilk kez seyirciyle buluştu. 34 turne düzenleyen İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Şenliği, Gençler Festivali ve Liseler Arası Tiyatro Buluşması olmak üzere 3 farklı festivale ev sahipliği yaptı. Her oyunda konuk oluyoruz ve çocuğun kalbine. Festivaller kapsamında çok sayıda oyun, atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirildi. Sezon içinde sahnelenen oyunlarla 30 ödüle layık görülen şehir tiyatroları, İstanbul'daki gösterimlerin yanı sıra Adana, Bursa, Manisa, Giresun ve Kıbrıs'ta da oyunlar sahneledi. Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla öne çıkan şehir tiyatrolarında katılımcılar kendi yazdıkları oyunları sahneleme fırsatı buldu.
1: Tüm dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için büyük bir tehdit. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu tespit edildi. Kara para bataklığına akan para hacminin ise yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğunu, kumara başlama yaşının ise 15'e kadar gerilediğini ortaya koyuyor. NTV'den Osman Tarkan'ın yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine ilişkin hazırladığı araştırmayı paylaşalım sizlerle ve ardından saat başında tekrar burada olalım.

0: her cep telefonu bir kumarhane bataklığına dönüşüyor ve bununla beraber binlerce genç Yeşilay yardım merkezlerine gelerek ben kumar bağımlısıyım diyerek yardım istemiş.
1: Gençlerin gelecekleri kararıyor, aileler yıkılıyor, yaşamlar sönüyor. Sanal kumar ve yasa dışı bahis çağın en büyük tehditlerinden. Türkiye'de yasa dışı sitelere üye sayısı 3 milyonun üzerinde. Yılda yaklaşık 60 milyar dolar kara para bataklığına akıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar ve yasa dışı bahis hızla yayılıyor. Bunun en büyük nedeni erişim kolaylığı. Artık her cep telefonu deyim yerindeyse bir kumarhane haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri internet reklamları üzerinden ya da direkt olarak telefonla arayarak potansiyel oyunculara ulaşıyor. Para bonusu gibi cazip tekliflerle sitelerde hesap açmaları sağlanıyor. Ve bir şekilde bu tuzağın içine çekiliyorlar. Son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğu belirlendi. Özellikle de gençler büyük tehdit altında. Yeşilay verileri kumara başlama yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarken kumara başlayanların %71'i 15 ila 24 yaşındaki çocuklar ve gençlerden oluşuyor.
2: Ortaokul çağındaki çocuklarımız artık bunu oynuyor maalesef. Lise çağındaki çocuklarımızın arasında çok yoğun bir şekilde var. Doktor arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Mühendis arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Emekli olan insanlar var bu bataklığın içerisinde. Bunlar hep bir zenginlikle gösteriliyor insanlara. Yani kısa yoldan, az zahmetle çok para kazanmadan bahsediliyor. Reklamlar hep bunun üzerine kurulu.
1: Kolay yoldan para kazanma motivasyonuyla sisteme dahil olanların çoğu kendini borç bataklığının içinde buluyor. Ve kazanan her daim yasa dışı sistem oluyor. Suç örgütlerinin kasasına her yıl milyarlarca dolar kara para giriyor.
2: Devlet memurluğuyla, asgari ücretle, emekli maaşıyla bu işi yapan insanlar, bu işe bulaşmış olan insanlar bataklığa adım adım gidiyorlar. Kendilerini kredi batağının içerisinde buluyorlar. O kredileri de ödeyemedikleri zaman artık hayatlarını dahi sonlandırma çıkışını kendilerinde bulabiliyorlar.
1: Birleşmiş Milletler raporunda yasa dışı bahisle ilgili çok çarpıcı bir veri yer alıyor. Dünya genelinde yasa dışı bahis piyasasının yıllık hacminin 1,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yasa dışı bahisin bir ülke olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alacaktı. Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı yaklaşık 14 milyon kullanıcı hesabı tespit edildi. Bu hesaplar incelendiğinde 3 milyondan fazla kimlik bilgisine ulaşıldı. Yani tahminlere göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan 3 milyondan fazla kullanıcı var. Sadece Türkiye'den yasa dışı bahis sektörüne giden kara paranın hacmi yaklaşık 60 milyar dolar.
0: 1.7 trilyon dolarla dünyada en güçlü olan 14. ülke olabilecek. Bu para bize neyi söylüyor? Bu şunu söylüyor. Özellikle siber mecralarda yani fiilen insanların bu suçu işleme sahikinde olan aslında karanlık odaklar kendilerine gerçek hayatta bütün ömürlerini zindan edebilecekleri insanları kolayca ağlarına düşünebiliyorlar. Çünkü işlem hacmi çok yüksek.
2: Küçük bir paranız dahi olsa siz artık kumarhanenin içerisine girebiliyorsunuz. Her cep telefonu bir kumarhaneye dönüşüyor bahis sitelerinde. Ve size buradan sürekli bonuslar veriliyor. Sadece kayıt olmanız, o siteye kayıt olmanız karşılığınızda size zaten hiç para yatırmadan belli bir miktar para da veriliyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte influencerlar aracılığıyla. Oynama oranlarınıza göre de size bonuslar veriyor. Yani sizi sürekli oyuna teşvik ediyor. Başka müşteriler getirdiğinizde de yine aynı şekilde bonuslarınızı arttırmaya başlıyor.
1: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine ise göz açtırılmıyor. Çete elebaşları ve üyelerine yönelik operasyon üzerine operasyon yapılıyor. Son operasyonlar Paymix 3 ve Paymix 4 ile Malta merkezli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayan sunuculara operasyon düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis sunucularının ülkemizde ne denli kullanıldığını ve bunlarla beraber aslında nasıl bir ağı entegre eden çok güzel bir çalışma bu. Bu tabloda yasa dışı bahis sunucularından bakın finans hareketlerine, bankacılık hareketlerine, bu işlemleri yaparken takılan işte o mağdurlara aslında canlı destekler verildiğini, bazılarına özel odalarda hizmet verildiğini ama özellikle dolandırıcılık eylemlerinde bu yöntemlerin kullanılması yönünden işte bu Paymix 4 operasyonu yapılmış en önemli operasyon.
1: Operasyonlar kapsamında 59 şüpheli yakalandı. 49 sunucuya el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilirken bahis ve kumar çetelerinin 52.800 banka hesabı üzerinden bahis paralarını çektiği tespit edildi. Kullanılan hesaplar Türkiye ile ilgili bir başka tehdidi daha gün yüzüne çıkardı. Yasa dışı bahis ve sanal kumar parasını aklamak için yasa dışı bahis çeteleri kara parayı kiraladıkları banka hesapları üzerinden dolaştırıp izlerini kaybettiriyor. Yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için hesaplarını kullandıranlarsa IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşüyor. Türkiye'de yüz binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
3: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu. Aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
4: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
1: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle bank hesabını para karşılığı kullandırttı. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler.
5: Bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kökünü kurutacağız dediği yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için talimat verdi. Yeni düzenlemeler yolda. Yeni düzenlemeyle sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanların yanı sıra oynayanlara da hapis cezası öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahisle mücadele artık bir devlet politikası haline geldi. 0-19 yaş arasındaki gençlerin bizim toplam nüfusumuzun neredeyse %30'una tekabül ettiğini görüyoruz. İşte bu gençlerin geleceğini garanti etmemiz için çok önemli bir genelgeydik.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Ülkede sıcaklıklar bu hafta 4 ile 6 derece artacak. Gölgede İstanbul 34, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37 derece. Çarşamba hava daha sıcak olacak. İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33, Kayseri 32 derece. Haftanın en sıcak günleri çarşamba ve perşembe olacak. Ege'de, gölgede, Manisa ve Denizli 38, Aydın 40 derece. Bodrum'da sıcaklık 35 derece. En nemli yer Turgut Reis kesimi. Akdeniz'de, sahil hattı ve Adana kesiminde gölgede hissedilen sıcaklık 37-39 derecelerde. Perşembe ise 40 dereceyi aşacak. Karadeniz güneşli. Bolu 33, Karabük 35, Samsun 30 derece. Çarşamba hava 2-3 derece daha sıcak olacak. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da 38 derecelerdeki sıcaklık, Cuma'dan itibaren 40 dereceyi geçecek. Rüzgar karayel yönünden esiyor.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasında varılan ateşkes mutabakatına da değindi. İsrail'in süreci engellemeye yönelik çabalarının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
1: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Türkiye'nin savunma planlamalarına daha çok dahil edilmesi ve savunma sanayi dahil işbirliğinin güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklentileri böyle anlattı. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesine katıldı. 32 ülkenin meclis başkanına seslendi.
1: Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız